yüklenir. Allah Teala burada çok açık bir ifade kullanıyor. Onlara azap üstüne azap veririz. Yani kendi azaplarının üzerine onların azabından da bir parça. Ve böylece ne olur? Kişinin azabı artar. Azabın artması demek, kaybettiği derecelerin artması demek. Çünkü cehennemdeki azap müessesesi kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden artan miktarının büyüklüğüne göre tayin eder. Kişinin kaybettiği derecelerden kazandığı dereceleri çıkartıyor. Kiramen katibi melekleri. Ve böylece kaybettikleri derecelerin ne olduğu ya da onları cehenneme götüren sonucun hangi rakama bali olduğu ortaya çıkıyor. Bu rakam büyüdükçe kişilerin azabına daha çok azap katılıyor. Ama böyle bir istikamette bu kişinin o kadar fazla günah yüklenmesi, başkalarının da Allah'ın yolundan sapmasına, dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri içindir. Allah razı olsun. Ve 89. ayet-i kerime. Ve yevme neb'asu fi kulli ummetin şehiden aleyhim min enfusihim ve cinabike şehiden ala haula ve nezzelna aleykel kitabe tibyanen li kulli şeyin ve huden ve rahmeten ve buşra lil muslimin. Kelimeler ve yevme ve o gün neb'asu, göndeririz, beas ederiz

Vazifeni kılarız. Fi içinde kulli, bütün, hepsi, ümmetin, ümmet, şehiden bir şahit. Aleyhim, onların üzerine. Min enfüsihim, onların kendilerinden. Ve cina ve getirdik. Bir kez şehiden, seni şahit olarak, ala üzerine. İşte onlar. Haülâhi, işte onlar. Ve nezzelnâ, biz indirdik. Sana, aleyke, kitabe, kitap, tabiyanen, beyan eden, açıklayan, li külli şeyin, her şeyi. Ve hüden, ve hidayete erdiren. Ve rahmeten, ve rahmet olan. Rahmet nuru gönderen, rahmet olarak ve buşra ve müjde olarak di el müslimin, Müslümanlara, Müslümanlar teslim olanlar için cümlecikler ve yevme nebasu ve o gün beyaz ederiz, vazifeli kılarız fi kulli ümmetin, bütün ümmetlerin içinde şehiden aleyhim, onların üzerine bir şahit. Min enfusihim, onların kendilerinden. Ve cinabike, şehiden ve seni de şahit olarak getirdik. Ala haulai, onların üzerine. Ve nezzelna aleykel kitabı, ve sana kitabı indirdik. Tıbyanen li kulli şeyin, her şeyi beyan eden, açıklayan ve huden ve rahmeten, hidayete erdiren ve rahmet olan ve büşra lil müslimin, ve Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak. Birleştirelim. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine, onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kalırız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik.

Kıyamet günü. Bütün ümmetlerin içinde bildiğiniz gibi bir Resul var. Her ümmet için o ümmetin Resulü. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde farklı dil konuşan her istikamette veya bir ülke hüviyetinde olan her yerde Allah'ın bir Resulü var. Amerika'da, İngiltere'de İngilizce konuşuyor ama Amerika'da Allah'ın ayrı bir Resulü, İngiltere'de ayrı bir Resulü var. Hindistan'da, Pakistan'da İngilizce konuşuyor ya da kendi lisanlarıyla konuşuyorlar. Onların da aralarında kendi resulleri var. Japonların içinde, bütün ülkelerin içinde, her birinin içinde şu anda bir resul yaşıyor. Ve biz sizlere neler gösteriyorsak, o resuller de aynı şeyleri söylüyorlar. İşte kıyamet günü her devirdeki resuller, kendi devirlerinde yaşayan insanların, yaşayan Allah'ın mürşitlerinin şahidi olarak orada bulunacaklardır. Bunlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerdir. Bu mürşitler de daha alt kademedeki mürşitlerin şahidi olacaklardır. Ve bu şahitler neticede kiramen katibin meleklerinin şahitliğiyle 7 tane şahit hüviyetine geliyor. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın üzerinde durduğu nokta, yani şehadet müessesesi, Allah'a ulaşmayı dilemeye şehadet ve tabiiyete şehadet. Allah'a göre önemli olan bunlar. Onun dışındaki olayların şehadeti zaten kiramen katibin meleklerinin ortaya koyduğu hologram usulü olan hayat filminizde mevcut. Şahide gerektirmeyen bir muhteşem dizayn, Mahkeme-i Kübra. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde şehadet müessesesi yukarıdan aşağı alt alta yürüyor. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her devirdeki devrin imamı o kavmin şahidi, aynı zamanda tüm diğer kavimlerdeki resullerin de şahidi. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer bütün kavimlerdeki resullerin şahidi olduğunu söylüyor. O resuller de hidayete erdirmekle Allah'ın görevli, hidayete vesile kıldığı, dalaletteyken hidayete adım atmalarına sebep olan Allah'ın tayin ettiği mürşitler, daha aşağıda kendilerine tabi olunan mürşitler daha alt kademeye doğru iniyor. 7 tane şahit oluşuyor bu istikamette. 7. şahit kiramen katibin meleklerinin yanındaki şahit. Bir sürücü, bir şahit diyor. Yani bir filmi çeken var, 3 boyutlu olarak. Bir de şahit var. İşte bu son şahittir. En alttaki şahit, kiramen katibin meleklerinin arasından ya da o meleklerle birlikte olan bir şahit, kiramen katibin meleği hüviyetinde.

O gün kıyamet günü bütün devrin imamları, her devirdeki devrin imamları, bütün kavimlerdeki resullerin şahidi olacaktır. Ve aşağı doğru 7 kademe şehadet müessesesi tamamlanacaktır. Allah razı olsun. Ve 90. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah يَأْمُرُ emreder. بِالْعَدْلِ adaletle, وَالْاِحْسَانِ ve ihsanla, ve itayı ve verme. Zi el kurva, zil kurva, yakınlara, akrabalara, ve yenha, ve yasaklar, nehyeder. Anel fahşayı, fuhuş, yalan, iftira, zinadan, kötülüklerden, nehyeder, yasaklar, vel münkeri, ve fenalık, kötülük, çirkin şeyler, Allah'ın yasakladığı şeyler. Velbâye ve zulüm, azgınlık, taşkınlık, hakka tecavüz. Yeûzüküm size öğüt veriyor. Leâlekum umulur ki böylece siz tezekkerûn, tezekkür edersiniz. Cümlecikler. İnnallâhe ye'muru muhakkak ki Allah emreder. Bil adli vel ihsani adaletli olmayı ve ihsanı. Ve itaizil kurba ve akrabalara vermeyi. Ve yenha anil fahşai ve fuhuştan nehyeder. Vel münkeri vel bayi ve münkerden ve azgınlıktan. Münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden, azgınlıktan, hakka tecavüzden. Yeûzüküm leallekum tezekkeru. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz.

Allah Teala yönde cümle haline getirirsek şunu söylemiş oluyor. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, yani Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor.

var olanların, varlık olanların diğerlerine vermelerini ifade ediyor. Ve Allah'ın yasak ettiği şeylerden, fuhuştan, münkerden ve hakka tecavüzden, azgınlıktan sizi nehyeder diyor Allah Teala, yasaklar. Yani herkesin en güzel davranışlarda bulunması Allah'ın temel emridir. Ve bunların yanı başında Allah'ın dizaynı bunları öğüt olarak da insanların tatbikata geçirmeleri yolunda onlara öğüt vermek ve bunun yapılmasını istemektir. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki hedefler apaçık ortada. İyi insan olmanızı istiyor Allah-u Teala. Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarına riayet eden ve başka insanlara karşı hayırlı olan insan. Allah razı olsun. Nahl Suresi 91. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Efu bi ahdullahi iza ahettum ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha ve kat ceal tumullâhe aleykum kefîle innallâhe ya'lemu ma tef'alûn ve evfû ve yerine getirin, ifa edin. Allah'ın ahdini Allah'ın ahdine Allah'ın ahdini ifa edin. İza olduğu zaman ahettüm, siz ahit yaptınız. Ve la tenkudu ve siz bozmayın eymane yeminler. Bade sonra tevkidiha onu pekiştiriyorsunuz, onu sağlamlaştırıyorsunuz. Rekat olmuştu. Cealtüm. Siz kıldınız, yaptınız. Allah'a Allah, aleykum sizin üzerinize kefilen kefil. İnnallâhe muhakkak ki Allah ya'lemu bilir. Ma tef'alûn. Yaptığınız şeyleri, ne yaptığınızı yani fiillerinizi. Cümlecikler. Ve evfu bi ahdillâhi izâ ahadtüm. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeye ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini ifa edin.

Velayet velayeten kulul eymane yeminleri bozmayın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra irşat makamından şüphe edip alalete düşmeyin. Allah'a verdiğiniz yemini mutlaka yerine getirin.

utilize, tezkiye ve tasfiye edin. Vâle tevkîdihâ, onu sağlamlaştırdıktan, yani hidayete erdikten sonra. Ekad cealtumullâhe aleyküm kefîle. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah Teala sizi hidayet erdirerek ruhunuzu, kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaretini yerine getirmişti.

Allah ruhunuzu, etinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizden aldığı zaman.

Allah ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizden ahd aldığı zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yeminleri bozmayın.

Ve de Allah-u Teala'nın yeminleri demekten muradı, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, fizik gücünüzü Allah'a teslim etmeniz, nefsinizi tesviye etmeniz, tasfiye etmeniz. Hepsi giriyor konunun içine. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra,

öğreniyorsunuz. Eskiye baktıktan

Sonra irşat makamından şüphe edip dalalete düşmeyin. Yani yolun yarısına gelmişsiniz, nefsinizi tezkiye etmişsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Allah'ın sizi ulaştırdığı hedefe Allah Teala ulaşmış. Yani daha ötesi için sağlam bir mesafe kat etmişsiniz. Ama Allah'ın koruyucu zırhı üzerinizden kalktıktan sonra nefs tezkiyesinin yok edilmesi, ruhunuzun Allah'tan geri dönmesi söz konusu olabilir. Siz eğer yemininizi bu noktadan sonra bozarsanız ve bir insanın hidayete ulaştıktan sonra dalalete düşmesinden bahsediyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesini ifade ediyor. Bu noktadan sonra çöküş her zaman mümkündür. İnsanların çok azında vücut bulur ama mümkündür. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra. Ve kat cemal cealtumullahi aleykum kefilen ve siz Allah'a üzerinize kefil kılmıştınız. Allah Teala sizi hidayet erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü kefaletini yerine getirmişti. Burada Allah Teala'nın kefaleti muhteşem bir ifade kullanmış Allah Teala. Allah kefil size. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini diyor ben halledeceğim diyor Allah Teala. Ben size kefilim. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Böylece kefaletini yerine getirmiş olacak Allah Teala. İnnallâhe yâlemû mâ tef'olûn. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. Allah'a Nâhl suresi. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeye Allah ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeye konusunda sizden ahd aldığı zaman Allah'ın ahdini

ahleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye

Yeminleri bozmayın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra

irşat makamından şüphe edip dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah Teala sizi hidayete erdirerek ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin yaptığınızı bilir. Sizin ne yaptığınızı bilir. Burada Allah Teala sözünden bahsediyor. Kefaleti o. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu muhteva görünüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu noktada ne oluyor? Kişi 21. basamağa ulaşmış, nefsini tezkiye etmiş, yani %51 nurla doldurmuş nefsinin kalbini, ruhu da Allah'ın zatına ulaşmış, ruhu Allah'ın zatına ulaşarak hidayete ermiş, nefs yolunun yarısını tamamlamış. Bu noktaya kadar Allah'ın kefilliği var. Allah kefil ki sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ben sana kefilim diyor. Seni mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman kefaleti bitiyor. Artık Allah Teala kefil değil sizin için. Sözü buraya kadar. Siz ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Böyle bir şeyi söyleyen için Allah Teala kefil. Ben diyor seni mutlaka kendime ulaştıracağım. Bu açıdan ayet son derece, bu ayet önemli. Allah'ın kefaleti ve notlar bahsine bu kefaleti yazalım. Önemli bir konu.

Nahal 91. Bir, Allah'ın kendisine ulaştırmak konusundaki kefaleti.

Allah razı olsun. Nahl Suresinin 92. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَكَادَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاسَ تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَهَالًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْوَى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلَا يُبَيُّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ kelimeler. Ve la tekunu, ve siz olmayın. Kelleti, o kimse, o hanım gibi. O kadın gibi. Nekadat çözdü, açtı. Gazdeha eğrilmiş ipini. Minbadi sonradan. Kuvvetin kuvvetli kuvvetle enkasen bükülmüş ipin tekrar çözülüp açılması. Tette hızune ediniyorsunuz, eymanekum, sizin yeminleriniz, dehalen, hile, tuzak, aldatma, beynekum, aranızda, entekune olması, ummetun, bir ümmet, hiye, o, erba, daha çok artması, daha çok olması, min, ümmetin, bir ümmetten, innema, ancak oysa, eblukum, sizi imtihan eder. Allahu Allah, bihi onunla, ve le yübeyyünenne, ve muhakkak açıklayacak, lekum size, yevmel kıyameti, kıyamet günü, ma şeyi, kuntum oldunuz, fihi, onun hakkında, o konuda, tahtilifun, siz, ihtilafa düşüyorsunuz. Cümlecikler, ve la tekunu, ve olmayın, kelleti ne kadar, çözüp açan, kadın gibi, hidayet erdikten sonra, delalete düşen kişi gibi yani. Gazdeha minbadi kuvvetin enkasen, ipini kuvvetle büktükten sonra tettehuzune eymanekum, yeminlerinizi ediniyorsunuz. Dehalen beynekum, aranızda hile. Entekune ummetin hiye erva, yemin, misak ve ahdi yok sayan, bunlar geçmiyor ama cümlenin gelişinde bu esas, yemin, misak ve ahdi yok sayan bir ümmetin sayısının daha çok olmasına dayanarak. Min ümmetin, yemin, misak ve ahdini yerine getiren diğer bir ümmetten. Her ikisinde de yemin, misak ve ahd kelimesi geçmiyor. Fakat cümlenin gelişinden bununla kesin alakalı olduğu anlaşılıyor. İnnemâ yeblikumullâhü bihi, oysa Allah sizi onunla, yani yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor. Ve le yübeyyünenne lekum, ve mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Yevme kıyameti, kıyamet günü, mâ kuntum fihi tahtelifun, hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyi, hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi yani, olmayın. Yemin, misak ve ahdi yok sayan bir ümmetin sayısının
yemin, misak ve ahdini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah sizi onunla, yani yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor. Ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek.

bir ümmet diğer bir ümmetten sayıca ve malca, yani böyle Allah-u Teala'nın yolunda olmayanlar Allah'ın yolunda olanlardan daha çoktur diye onlar yeminlerini, misaklarını, ahitlerini bozuyorlar.

Hidayet, insanlık tarihi boyunca insanların arasında hep anlaşmazlık konusu olmuştur. Bugün de aynı şey hala devam ediyor ve dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil de emaniye kitaplarından öğrenmiş olanlar Allah'a insan ruhunun dünya hayatında ulaşmasını Allah-u Teala 12 defa üzerlerine farz kılmalarına rağmen reddediyorlar. İşte bu ihtilaf insanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Allah'a erişilmez zanneden bir zihniyet, şeytanın tesiri altında Allah'a ulaşılmaz, insan ruhunun Allah'a dönmesi falan diye bir şey yoktur. Ayrıca Allah insanı yaratmıştır ama insana ruh veren, insana hayat veren ruhtur iddiasında bulunuyorlar. Bütün sözleri Allah'ın sözlerine ters düşüyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İhtilaf konusunun insanların arasında hep temelde bu olduğunu görüyorsunuz. İşte bugün İslam'ın da çok büyük bir konuda diğer dinlerin hepsinde insan ruhunun ölmediğine ve Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi hep inkar edilmektedir. Ve insanların arasında Allah'ın söylediklerini bilenlerle bilmeyenler arasında, Kur'an'dan ve Allah'tan öğrenenlerle emaniye kitaplardan öğrenenler arasında hep ihtilaflar var olmuştur ve devam etmektedir. Allah razı olsun. Ayet 93. Bismillahirrahmanirrahim. Velev şa'allahu le cealekum ummeten vahideten velakin yudillu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u ve le tus'elunne amma kuntum tamilûn. Velev şâallâhı, eğer Allah dileseydi, ve cealüküm, sizi elbette kıldı, ümmeten bir ümmet, vahideten bir tek. Ve lakin, fakat yüdüllü saptırır, daleti bırakır, men yaşayı dilediği kimseyi, ve yehdi ve hidayete erdirir, men yaşayı dilediği kimseyi, ve le tus'elünne, ve elbette sorulacaksınız, sorgulanacaksınız, amma şeylerden, kuntum, siz oldunuz, ta'milun, yapıyorsunuz. Cümlecikler. Velev şa'allahu, ve eğer Allah dileseydi, le cealekum, elbette sizi kılardı, ummeten vahideten, tek bir ümmet. Ve lakin yudullu men yeşâ'yı, fakat o dilediğini dalalette bırakır. Doğuştan tüm insanlar dalalette olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz. Böylece onu dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ'yı ve dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Verdiği söz gereğince kendisine ulaştırır. Yani kefaletini yerine getirir. Ve le tus'elunne, ve elbette sorgulanacaksınız, sual edileceksiniz. Ama kuntum tamelun, yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden. Nahl 93.

Ama sorgulanacaksınız diyor yaptıklarınızdan. Yani Allah-u Teala'nın dalalette bırakmayı dilediği kişilerin yaptıkları sebebiyle sorgulanacak olanlar olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Burada çok açık bir müessese var. Bu kişilerin hataları. Ve şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat o dilediğini doğuştan tüm insanlar davet olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz. Böylece onu dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette kalmasını değiştirmez, durumunu değiştirmez, onu hidayete ulaştırmaz. Dilediği kişi niçin Allah-u Teala onun dalalette kalmasını diliyor? Yaptığı fiiller itibariyle ölçüyor onu. Bakıyor ki bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyor. O zaman Allah-u Teala hidayete ermeyi istemeyeni, iradesiyle buna karşı çıkan bir insanı hidayete erdirir mi? Erdirmez. Cevap verilmesi lazım gelen konuşur da o insanı Allah-u Teala niçin dalalette bırakıyor? Dalalette kalmasına niçin müsaade ediyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor. Ve bu sebeple Allah'ın dalalette kalmasını dilediği kişiler hesap verecek olanlardır. Yani hesapları negatif çıkan insanlardır. Ve eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat o dilediğini, yani doğuştan tüm insanlar dalalette olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz. Böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Verdiği söz gereğince kendisine ulaştırır. Verdiği söz gereğince şefaati sebebiyle. Kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yani yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynında bir olgu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. İki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler iradesiyle karar vermişler. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala onların iradesine müdahale etmiyor. Bunlar sorgulanacak olanlar, yaptıklarının hesabını vermek mecburiyetinde olanlar. Herkes sorgulanacak ama bu insanlar negatif sonuç alacak olanlar sorgularında. Allah onları sorgulayacak ve gidecekleri yer cehennem olacak. Burada Allah-u Teala'nın Allah sizi dileseydi tek bir ümmet kılardı demekten muradı ne? Muradı hepinizi hidayete erdirirdi. Yani siz hepiniz Allah'a ulaşmayı dileseydiniz Allah-u Teala sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizi tek bir ümmet kılardı diyor Allah-u Teala. İşte böylece Allah-u Teala'nın dizaynı çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler veya dilemezler. O zaman dalalette kalırlar. Allah onları dalalette bırakır. Onların
hidayete ermesini dilemez. Dalalette kalmasını diler. O insanlar dalalette kalmayı diledikleri için ve onları sorgular, sorgularının neticesinde de onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse hidayete erenler, sorgularından pozitif ayrılanlar, kazandıkları dereceler fazla olanlar, diğerleri az olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde bir arada olduk ve bir defa daha konumuzu tamamladık. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilalemin-arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki bir aradayız. Sizlere bu akşam kaza ve kaderden bahsetmek istiyorum. İmani bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları öyle karmaşık bir hale getirilmiş ki insanların bu işin içinden çıkması aşağı yukarı artık mümkün değil. Bir şey anlatılıyor, onun tam tersinin de mümkün olduğu gibi bir netice çıkıyor ortaya anlatmalardan. Ve bunu o anlatımı yapana söylediğiniz zaman kişi kızıyor. Ama söylediği de yanlış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yanlışların yerine doğruları ikame etmek. Biz onunla vazifeliyiz. Öyleyse bu akşam sizlerle kaza nedir, kader nedir konusunu Allah-u Teala'nın açıklaması hudutları içerisinde onun direktifleri istikametinde inşallah ele alacağız. Öyleyse kaza nedir? Lügat manası itibariyle kaza bir hususu gerçekleştirmek anlamına geliyor. İfa etmek anlamına geliyor. Uygulamak anlamına geliyor. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsulüdür. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek o işi yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşturduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen bir olgu, o olgu bizim için kazadır. Onu kaza etmişizdir. Kaza kelimesi ayrı ayrı anlamlarda kullanılır. Mesela bir otobüs kazası dediğimiz zaman elde olmayan sebeplerle, yanlışlıkla iki tane vasıtanın biri otobüs olmak üzere birbiriyle çarpışması hali, dikkatsizlik veya başka sebeplerle bir kazaya sebebiyet verilmiştir. Yani iki taraf da böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar ama dikkatsizlikle veya tedbirsizlikle bir kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası filan dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor. Ama olay vücut buluyor. İradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Bir uçağın içine bomba yerleştirilmiş, bomba havadayken patlamış, uçak merhaba olmuş. Bu bir kaza değildir. Bu bir uçak kazası falan değildir. Bu bir teşebbüstür ve o teşebbüsün neticesinde de iradi bir şekilde bir fiilin vücuda gelmesidir. Uçağın havada infilak ettirilmesidir. Neticede birçok canların kaybedilmesidir.
burada kasıt vardır. Öyleyse o türde Türkçemizdeki kazanın söz konusu olmadığı bir olaydır bu. Birisi bir başkasını öldürmeyi planlıyor ve traktörüyle çıkıyor yoluna ve arabasıyla hızla geçmekte olan kişiyle öyle bir kaza süsü vererek öyle bir olay vücuda getiriyor ki arabanın içindeki kişi ölüyor. Traktördeki kişi de üçüncü defa teşebbüs ettiği bu olayın neticesinde bir yara almadan kurtuluyor. Ve mahkemelerin sonunda Türkçedeki kaza anlamında bir kazanın olduğu neticesine varılıyor. O olayı yakından hatırlıyoruz. Yakın bir dostumuzu kaybetmiştik. O söylediğimiz türde bir kaza değildir. Bir cinayet teşebbüsüdür ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ama ispat edilmesi mümkün olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkçedeki anlamıyla kaza başka şey, Kur'an'daki anlamıyla kaza başka şey. Eğer söz konusu olan Kur'an'sa, Kur'an'daki kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her şeydir. Otobüs kazasıyla, tren kazasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçe'de kaza kaymakamlıkların mıntıkası içindeki yerleşme birimi türüne verilen isimdir aynı zamanda. Ve Türkçe'de hala kullanılmakta olan kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılır. Öyleyse kuvvetler dengesi, teşrii kuvvet, kanun koyma kuvvetidir. Kazai kuvvet, adaleti yerine getirme kuvvetidir. Ve icra-i kuvvet de onların uygulamaya konması halidir. Öyleyse idari sistemde bu üç faktör birbirinden ayrıdır. Kazai kuvvet, teşri-i kuvvet ve icra-i kuvvet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki kaza ise bunların hepsinin dışında Kur'an asıllı bir kelimedir. Ve orada kaza dediğimiz zaman gerçekleştirmek anlamı vardır. İradi kuvvetin bir semeresi, bir sonucu. İrade istemiştir bir şeyi gerçekleştirmeyi ve kişi onu gerçekleştirmiştir. Ve olay kaza edilmiştir. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara gelir. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığınız bir namazı o namazdan sonra kılmadığınız haline kaza denir. Tatbikat böyledir. Oysa ki kaza, onu gerçekleştirmek anlamına gelir. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de
kaza kelimesini bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendiriyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse, birisi kaderi, irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı, irademiz içindeki olayları temsil eder. Öyleyse Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali, onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Öyleyse kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığınız zaman, birisi iradi yapınızın sonuçlandırdığı bir olgu, ikincisi iradenizin dışında size tesir eden bir olay. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde. İradelerden birisi diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi için ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel idesine, temel açıklama standardına, Kur'an'ın özünde olan dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Kaderde bir irade başka bir iradeye bir tesir icra etmiştir ve ikinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için kaderdir. Böyle bir dizaynda olayları dikkatle değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Mukadder kelimesi, öyleyse Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. Allah takdirin sahibidir. Biliyorsunuz ki konumuz, kaza ve kader konusu irade ile ilgili. Öyleyse iradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit irade görüyoruz. İlahi irade, külli irade ve cüz'i irade, kişisel irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizatihi Allah'ın iradesi. Külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerre ile ilgilenen bir ilahi kompütürü ihata eder. Kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteşem idari dizayn. Bu sünnetullah adını da alır, külli irade adını da alır. Yani Allah'ın iradesinin dışında kalan
Allah irade, Allah'ın iradesi, ilahi irade devreye girmeden onun kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği ilahi kompütürün kainatın her zerresini kontrolü altında tutması, her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ard ardına işletmesi, kesintisiz mükemmel bir sistemler zinciri. İşte bu sünnetullah'tır. Bu Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir. Ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah irade etmiştir. Ve öyle bir statüde kainat idare edilmekte. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hassa onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullah'ın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğday tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi ve gövdede başak oluşması, her biri sünnetullah'ın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullah'ının ilahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade, kişisel irade, ferde ait, bizlere ait olan irade, Allah'ın bizlere verdiği irade, yani kötülüklere karşı onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapı. Kuvvet, nefsin afetlerine karşı onlara hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvet, irade. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor. Negatif istikamette bir sistemin adının irade olması söz konusu değil. O nefsimizdeki inat afeti. Öyleyse iradi yapı Allah'ın emirlerini nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek ve vücuda getirmek için gayret sarf etmek. İradi yapının sonucu o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanılmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır konuya ulaşmak için, elinden gelen gayreti göstermiştir, başarmıştır ya da başaramamıştır. İrade devreye girmiştir. Aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adı. Şeytanın emrinde, nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır. Adı inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak isteyen, emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazyikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç iradeden birisi bir başka irade üzerinde tesir icat edecek. İnsanoğlu ilahi iradeye tesir edebilir mi? Edebilir. Yalvararak, yakararak, Allah-u Teala'dan talepte bulunarak, Allah'ın ilahi iradesini kendisi hakkında
bir hedefe yönlendirmek için gayret eder. Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sonuç geçerlidir. Etmeyebilir. O zaman o hedefe kişi ulaşamaz. Ama kişi talep etmiştir, Allah-u Teala da kabul etmiştir. O zaman ilahi irade bir hususu vücuda getirmek için yardımcı olmuştur kuluna. Barbaros Ayettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'ni kazanmasında Allah-u Teala'nın yardımı olmuş mudur? İlahi irade sünnetullahı külli iradeyi Osmanlı donanmasının kazanması için devreye sokmuştur. Rüzgarlar Osmanlı donanmasının arkasından esmeye başlamıştır ikindiden sonra. Allah sünnetullahı devreye sokarak Osmanlı donanmasının rüzgarı arkadan almasını sağlamıştır. İlahi irade ve külli irade devreye girmiştir. Öyleyse konumuz kaza ve kader. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. Pozitif istikamette de geçerli olabilir. Negatif istikamette de geçerli olabilir. Yani kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylarda biz insanlar, Allah'ın birer kulu olan biz insanlar derecat kaybedebiliriz veya kazanabiliriz. Unutmayın ki bütün hayatınız derecat sistemine bağlanmıştır. Yani her hareketinizde, her davranışınızda Mahkeme-i Kübra'dasınız. Her şeyiniz saniye saniye kaydolunuyor. Allah-u Teala'nın o muhteşem dizaynıyla üç boyutlu olarak düşünceleriniz de kaydolunuyor, fiiliyatınız da kaydolunuyor. Ve o kaydolunan sistemlere baktığımız zaman kıyamet günü orada doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı göreceğiz üç boyutlu olarak ve her saniyesinde kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler net olarak görünerek. Öyleyse neden bahsettim? Kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler dedim. Kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin bizim irademizle oluşması söz konusu olabilir. Kaybettiğimiz derecelerin başka bir iradeyle oluşması söz konusu olamaz. Kazandığımız derecelerin başka birinin iradesiyle oluşması söz konusu olabilir. Ve kader de

ama kaybedebiliriz de. Bizim için bir olay kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu olay sebebiyle derecat kaybetmişizdir. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bir olay sebebiyle ve başka bir olay sebebiyle de derecat kazanmışızdır. Her ikisinde de bizim iradi yapımızın dahli var. İradi yapımızla olaya girmişiz ve kazanmışız. Derecat veya kaybetmişiz. İkisi de mümkün. Peki ya başka bir irade bize tesir ediyorsa? Onun tesiriyle bir olay yaşamışsak, derecat kaybetmişsek veya kazanmışsak diye bitirebiliyor muyuz cümleyi? Bitiremiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kazanmışsak diyebiliyoruz da, başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Çünkü bir irade başka bir iradeye tesir etmek suretiyle ikinci iradenin derecat kaybetmesine medar olamaz, sebebiyet veremez. Böyle bir olay mümkün değildir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre. Öyleyse ne demek istiyoruz? İster bu irade, yani tesir eden irade, ilahi irade olsun, birinci alternatif. İster bu irade külli irade olsun, sünnetullah olsun, ikinci alternatif. İster bu irade cüz'i irade, kişisel irade olsun, bu iradelerin hangisi olursa olsun bir kişi üzerine tesir edip de o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez, vermesi mümkün değildir. Öyleyse kaza ile kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisidir. Ve bu olaylarda biz yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Yani şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz. Günaha da girebiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyyiat da işleyebiliriz, hasenat da işleyebiliriz. Kendi irademizle bu üç tane isim verilen sistem, hayır ve şer, seyyiat ve hasenat, günah ve sevap, üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanılan dereceleri ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar bunların ikisini de sağlayabilir. Bizim irademizle yapılan bu dizaynın sonunda vücuda gelen kazançlar da kaderler de bizim irademizin mahsulüdür. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza ile, kaza kelimesiyle ifade edilir. Peki kader nedir? Bir başka iradenin bize tesir etmesi, bizde bir tesir oluşturması ve bunun neticesinde eğer bu tesir bize bir zarar vermişse bizim derecat kazanmamızla sonuçlanan bu olay bir kaderdir. Başka bir kişi, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bizim üzerimize bir tesir vücuda getiriyor. Bize bir zarar veriyor kişi. O zaman zararı veren taraf derecat kaybeder. Ve kul hakkı doğmuştur. Zarar veren kişinin amel defterine, rakamlı kitabına veya hologram filmine, üçü de aynı şeydir. Üç boyutlu olarak kıyamet günü seyredeceğimiz hayat filmimiz. Oraya bize zarar veren kişinin

amel defterinde negatif rakam yazılır. Yani nakıs rakam yazılır. Yani eksi rakam yazılır. O işlediği suçun, bize zarar ilka eden suçun mahiyeti kıyamet günü bize verilecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir, seri görendir ifadesi bununla alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anında başka birine zarar veren bir irade, bir iradi tasarrufta bulunmuştur, bir olguyu vücuda getirmiştir, bir fiili kaza etmiştir, bir kişiye karşı bir fiil işlemiştir. Bunun müsebbibi o kişidir. Bu kaza ettiği, vücuda getirdiği fiil sebebiyle de derecat kaybetmiştir. Hayat filmine nakıs dereceler yazılmıştır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı sebebiyle zarar verilen kişiye, kişinin amel defterine, hayat filmine, zarar verenin yani zalimin kaybettiği derecatın aynı kazandığı derecat olarak kaydedilir. Zarar veren iradi yapının sahibine, onun hayat filminde Allah Teala'nın kiramen katibin meleklerinin elindeki mizanın yazdığı derecat negatiftir. Zarar verdiği kişinin amel defterine yazılan derecat pozitiftir. Birisi eksi, birisi artı, yani birisi nakıs, birisi zâid. Neden? Kul hakkı doğmuştur. Mazlumun amel defterine kul hakkı gereğince mutlaka pozitif derecat kaydedilir. Ve anında olay biter. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası görevini tamamlamıştır. Bir fiile karşı bir derecat kaybı ve üzerinde tesir oluşan kişinin aynı miktardaki derecatı kazanması ve fiille derecelerin birbirini karşılaması ve sona erdirmesi. Olay burada tamamlanıyor. Sıfırlanıyor. Zarar ika eden kişi Kur'an'da zalim adını alır. Zalim işlediği fiile paralel bir değerde derecat kaybeder. Mazlum kendisine yapılan zarar mukabilinde aynı seviyede bir derecat kazancıyla onun da amel defteri sıfırlanır. Her ikisinde de fiile karşılık amelle fiile karşılık derecatla olay tamamlanmıştır, sıfırlanmıştır. Ama burada daha ötedeki bir sonuç alınabilir, daha ötede alınabilir bir sonuç tamamlanmamıştır. Eğer o kişi, kendisine zarar verilen kişi, diğer taraftan intikam almak sevdasına düşerse ve bunu gerçekleştirirse, kendisine yapılan fiilin aynını o da ötekine tatbik ederse, bunu kendisi de tatbik etse, bir başka kuvvette onun yapılması için yardımcı olsa, neticeyi oluştursa, zarar gelen kişi aynı zararı kendisine zarar verene ika ettiği zaman kazandığı derecat kadar, zarar aynı miktardaysa kazandığı derecat kadar derecat kaybeder. Başlangıçta zarar veren kişi ise bu sefer zarar görmüştür ve bu sefer o mazlum durumundadır. Kendisine zarar veren kişi zalim durumundadır.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fiiliyat da eşittir, derecat da eşittir. Birinci taraf, karşı tarafa, ikinci tarafa zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Ama ikinci olayda kendisi de aynı zarara uğramıştır ve derecat kazanmıştır. Dereceler birbirine eşittir. Derecat açısından olay eşitlikle tamamlanmıştır. Fiiliyat da birbirine eşittir. Fiiliyat açısından da olay tamamlanmıştır. Her iki halde de her şey merkezindedir. Netice sıfırdır. Kazançlar ve kayıplar derecat açısından birbirine eşittir. Ve zararla fayda, o da birbirine eşittir. Birinci tarafta. İkinci tarafta ne olmuştur? İkinci taraf, yani başlangıçta mazlum durumunda olan kişi, intikam aldığı için, kendisine ika edilen fiili aynen iade ettiği için, fiilleri zarar görme ve zarar verme işlemleri birbirine eşit olmuştur. Fiiliyatta sonuç sıfırlanmıştır. Derecelere gelince, kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de sıfırlanmıştır. İntikam aldığı anda kazandığı derece kadar dereceyi kaybetmiştir. Dereceleri de sıfırlanmıştır. İşte böyle bir olayda bir kişi bir başkasına zarar verdiği zaman bu bir kaderdir ikinci kişi için. O olay tersine döndüğü zaman birinci kişi için de kader oluşur. Birinci olayda zalim olan kişi ikinci olayda mazlum durumuna ulaşmıştır. Birinci olayda mazlum olan kişi ikinci olayda zalim durumuna ulaşmıştır, dönüşmüştür. Onun durumu artık mazlum değil, zalim hüviyeti gösterir. Öyleyse görülüyor ki kader müessesesi etrafımızdaki insanların derecat kazanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Ne zaman başkasına zarar verirsek biz derecat kaybediyoruz, karşımızdaki kişi derecat kazanıyor. Ama ne zaman başkalarına bir iyilikte bulunursak, onların hoşuna gidecek bir şey yaparsak, onlara bir mal verirsek, para verirsek, onların memnun olacağı bir davranış biçimde bulunursak, biz bunu yaptığımız için derecat kazanıyoruz. Ama karşımızdaki kişi bizim ona sağladığımız, iradi yapımızda sağladığımız, razı olduğumuz bir faydayı aldığı zaman, ondan faydalandığı zaman derecat kaybetmez. Sadece faydayı yaşar. Öyleyse biz insanların kader standartları içinde başkalarına uyguladığımız bütün fiiller sadece iki tane cephe gösterir. Bir, onlara zarar vermişizdir. İki, onlara bir fayda sağlamışızdır. Bir, onları üzen bir olayı vücuda getirmişizdir. İki, sevindiren bir olayı vücuda getirmişizdir. Onları üzen bir olayda biz derecat kaybederiz. Onlar derecat kazanırlar. Sevindiren bir olayda ise biz derecat kazanırız. Ama onlar derecat kaybetmezler. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine yaptığı fiiller sebebiyle sebep olamaz. Yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin cehenneme gitmesini sağlayamaz. Bu Kur'an hükümleri muvacesinde mümkün değildir. Öyleyse hayır da şer de Allah'tandır sözü kehennem yekündür. Böyle bir şey söz konusu olamaz.
hayır Allah'tandır. Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Neden olamaz? Allah'ın iradesinin adı ilahi iradedir. İlahi irade bizim üzerimizde bize zarar veren bir olayı vücuda getirdi. Bundan derecat kazanır mıyız? Burada bir garanti yoktur. Allah Teala sünnetullah ile bize bir zarar verdi. Tarlamızdaki ekine yıldırım isabet etti. Veya dolu yağdı veya sel bastı, zarara uğradık. Sünnetullah bize bu zararı verdi diye derecat kazanır mıyız? Bu konuda kesin bir hüküm yok. Ama başka bir irade, bir cüz'i irade bize zarar verdiği takdirde mutlaka derecat kazanırız. Çünkü ikimiz de kuluz. Kullar arasında bir işlem tahakkuk etmiştir. Bir cüz'i irade bir başkasına zarar vermiştir. Bu zarar verme müessesesi kul için geçerlidir. Ve taraflardan biri derecat kaybedecektir. Zalim, kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanacaktır. Cüz'i iradelerin birbirine tesirinde olay bu şekli alır. Şimdi ilahi iradenin bize bir fayda sağladığını düşünelim. Bundan derecat kaybeder miyiz? Nasıl bir cüz'i irade bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmiyorsak, Allah'ın da bize bir fayda kazanması halinde de derecat kaybetmeyiz. Zarar vermesi halinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Ve sadece iki olayı yaşayabiliriz Allah'ın iradesiyle. Allah bize bir fayda sağlar, sevineceğimiz bir olay vücuda getirir kader olarak bizim üzerimizde. Seviniriz ama derecat kaybetmeyiz. Zararda ise derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir cüz'i irade bize bir zarar verseydi derecat kaybetmek şöyle dursun, derecat kazanacaktık. Öyleyse ilahi irade sebebiyle derecat kaybetmemiz, yani şerre ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şer, bir insanın derecat kaybetmesi halidir. İster adına şer deyin, ister adına seyyiat deyin, ister adına günah deyin, olayların hepsinde siz kendi iradenizle bunları yapabilirsiniz ve bunun için derecat kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bütün dereceler sizin kaza ettiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz fiilleriniz sebebiyledir. Namazınızı vaktinde kılmazsınız ve iradenizi kullanmışsınızdır bu konuda. Kılmadığınız için derecat kaybedersiniz. Kıldığınız zaman tekrar derecat kazanırsınız. Birine bir kötülük ilka ettiğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz. Bu da sizin fiilinizin sonucudur. Öyleyse bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka birine şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Cüz'i bir irade, bir başka cüz'i iradeye tesir ettiği zaman bu tesir negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın, ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne cüz'i irade hiçbir başka iradenin derecat kaybetmesine, yani şerre ulaşmasına müsaade, şerre ulaşmasına imkan veremez. Sebep olamaz. Allah'ın koyduğu kanunlar, bu kanunlar
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Amentü şerhindeki hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlaka değişmesi asıldır. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olamaz. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Şer oluşması Allah'ın aksiyonu sebebiyle mümkün değildir. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, onlar başlarına bir güzel olay geldiği zaman bu bizdendir derler. Başlarına Habibim, onlar başlarına senin yüzünden bir güzel olay vücuda gelirse onun kendilerinden olduğunu söylerler. Başlarına onların üzülecekleri bir olay gelirse senin sebebinde oluşmuş bir olay olarak düşünüp senin yüzünden bu şer başımıza geldi derler. Habibim de ki, her ikisi de Allah'tandır. Bu ayet-i kerimeyi şerrin Allah'tan geleceği istikametinde bir vasıta olarak kullanmayı isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan orada Allah değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyet verdiği herhangi bir olaydan o insanlar, münafıklar üzülebilirler de sevinebilirler de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hüsniyetle yapmıştır ama o kişinin o olay karşısında ne düşüneceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemez. Ve konunun can alıcı noktasına geliyorum. Biz insanlar, bir olay bizi sevindirirse bu hayırdır diye düşünürüz. Bir olay bizi üzerse bu da şerdir diye düşünürüz. Oysa ki öyle değildir. Bir olay bize derecat kaybettirirse o şerdir, derecat kazandırırsa bir hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıtal sizin hoşunuza gitmese de, size kerih görünse de, o üzerinize farzdır. Öyle olaylar vardır ki, sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Öyle olaylar vardır ki, siz onu kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız ama onlar, o olay bir hayırdır. Allah Teala ne demek istiyor burada? Olayların hayır veya şer olduğu sizin sevinmenize veya üzülmenize göre değerlendirilmez diyor Allah Teala. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Şimdi bu çerçeveden meseleye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sahabenin arasında olan zaten bir münafığa onu üzecek olan bir davranışta bulunmuş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebebiyet verdi ya, bu şerdir diyor adam, münafık. Ve sen yaptın bana bunu diyor. Neden? Onu üzecek bir olay olmuş bu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı kendisinden yapabilir mi? Yapamaz. Ona bu olayı yaptıran emrinde olduğu Allah'ın iradesidir. Ne demek istiyoruz? Habibim diyor Allah Teala, o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor.
Habibim diyor, orada Akabe'de ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptüler orada tabi olurken, ama biz senin bütün vücuduna tecelli ediyorduk, o sırada eline de tecelli ediyorduk tabiatıyla ve onların öptükleri el senin elindi ama aynı zamanda bizim de tecellimiz söz konusu olduğu için bizim de elimiz hüviyetindeydi diyor Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Sadece yaptırdıklarımızı yapar. Diyor ki, Resullerimizin kendi yapacakları şeyi seçme hakkı yoktur. Resullerinden Allah-u Teala'nın huzur namazının imamları için söylediği bu söz, bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir ifadesiyle tamamlanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesiyle bir fiil yapıyor. Bu yaptığı fiil, işlev bir münafıkın canını sıkıyor, huzursuz oluyor ve diyor ki bu bir şerdir beni üzdüğüne göre ve bu sendendir diyor. Allah-u Teala diyor ki ona söyle ki onun şer dediği olay senden değildir, bizdendir diyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı vücuda getirmişse ve Allah'ın iradesi onu o işi yapmaya götürmüşse, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kumanda etmesiyle o olay vücuda gelmişse, o olayı yapan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Yoksa onu iradi yapısıyla kontrol altında tutan ve o anda olayı ona işleten Allah mıdır? Elbette Allah'tır. Onun için Allah-u Teala de ki diyor, her ikisi de Allah'tandır. Şimdi bir olayı irdeledik sadece. Olaylardan birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkın üzülmesini temin eden bir olay yapmış. Üzülmesine sebebiyet veren bir olayı vücuda getirmiş. O getirmemiş. Allah vücuda getirmiş. Onun için bu sendendir dedikleri zaman biz bu olay bizim canımızı sıktı, üzdü bizi, bu bir şerdir ve bu sendendir diyor münafık. Allah-u Teala da diyor ki ona söyle ki hayır, o senden değildir. Sen onu bizim irademizle vücuda getirdin. Biz yaptırdık sana olayı. Bu Allah'tandır. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne diyorlar? Onların hoşuna giden bir olay vücuda geldiği zaman bu bizdendir diyorlar diyor. Hangi olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olay ika ediyor. Onların üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve güzel bir sonuç. Bu bizdendir diyorlar. Allah-u Teala diyor ki bu da onlardan değil diyor. Bu da Allah'tandır. Yani eğer bu işlemi sen yaptın da onların hoşuna gittiyse, bunu yapan sensen, onu sen yapmadın. Onu biz sana yaptırdık. Öyleyse onların hoşuna giden bu olay da bizdendir, yani Allah'tandır. Onlara öyle söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında, münafıklar üzerine vücuda getirdiği bütün olaylarda, ona o olayı vücuda getiren, yaptıran Allah. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir olayla bir münafık sevinse de bu sendendir dese, bu senden değil benim kendimdendir dese, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği bir olayla bir münafık üzülse de bu sendendir dese, ne
o olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, sallallahu aleyhi ve sellem'dendir, ne de o münafıktandır. Olayların ikisine de sebebiyet veren görünüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama realitede Allah'tır. Allah onu söylüyor o ayet-i kerimede. Onlara de ki diyor, o sizi sevindiren olayda, o sizi üzen olayda benim tarafımdan yapıldı görünür size ama aslında o olayı vücuda getiren ben değilim. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, anlaşıldı mı olay acaba? Allah Teala öylesine güzel ifade etmiş ki hayran olmamak mümkün değil. O Allah'tır. Öyleyse muhtevayı öğrendiğimiz zaman Allah Teala'nın neden her ikisi de Allah'tandır dediği, onları sevindiren olaylar, onlara göre sevindikleri için hayır olan, üzüldükleri için şer olan olayların ikisi de senin tarafından vücuda getirildiğine göre ve o olayı görünüşte sen yapmış olmana rağmen aslında biz sana yaptırdığımıza göre, onları sevindiren olaylarda onların hayır olarak gördüğü, onları üzen olaylarda onların şer olarak gördüğü, her ikisi de Allah'tandır diyor Peygamber Efendimiz'e. Allah-u Teala onlara de ki, her ikisi de Allah'tandır diyor. Ama aslında olayların muhtevasında Kur'an hükümleri son derece net bir tablo veriyor. Hayır Allah'tan olabilir. Kulun, başka bir kulun bize zarar vermesinden de oluşabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Allah'ın herhangi bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse oradaki insanların bu sendendir diyerek üzüldükleri olay aslında kendi dizaynları içinde tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği ve onları üzen bir olay onlara derecat kaybettiremez. Şer olması mümkün değildir. Sonuç böylece aydınlanmış oluyor. Şer kavramıyla hayır kavramı kader ve kazayla yakından ilişkili iki kavramdır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama onlar hayırdır, öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama şerdir. Yani siz size sevindiren olaylara hayır, sizi üzen olaylara şer diyorsunuz ama bu yanlış diyor Allah-u Teala. Buna bakmaz diyor benim hayrım ve şerrim, şerrim. Hayır, sizi sevindiren olaylar değildir. Hayır, size derecat kazandıran olaylardır. Şer, sizi üzen olaylar değildir, size derecat kaybettiren olaylardır. Benim kanunum böyle diyor Allah-u Teala. Münafıklarsa, olaylar kendilerini sevindiriyorsa, bu bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Olaylar kendisini üzüyorsa, bu şerdir diyorlar, bu sendendir diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Halbuki, birinci olayı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş, ikinci olayı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş, ama birinde üzülmüşler, birinde sevinmişler. Sevindiklerine bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Sen görünüyorsun devrede ama diyorlar aslında bu bizdendir. Biz buna sevindik.
havasında her ikisini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş. Ona da tasarruf eden Allah-u Teala olduğuna göre Allah-u Teala diyor ki onlara söyle, her ikisi de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, olayların arkasındaki mahiyet farklarına dikkat edin. Olayın mahiyeti, arkasındaki gerçek anlam Kur'an'ın anlamıdır. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olayın bize derecat kaybettirmesi mümkün olmadığı gibi sünnetullahın vücuda getirdiği bir olayın da bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği herhangi bir olayın da olay ne olursa olsun bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Derecat kaybettiğimiz olaylar kader sebebiyle oluşamaz. Bu Kur'an'a göre mümkün değildir. Ama kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Kim bize karşı bizi zararlıde edecek olan bir faaliyette bulunursa, bize bir zarar ika ederse, bu zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Otomatik bir işlemdir bu. Kul hakkı doğmuştur. Böyle olacaktır sonuç. Biz başka bir irade sebebiyle derecat kazanabiliyoruz. Ama başka bir irade sebebiyle derecat kaybedemiyoruz. İradenin mahiyeti bu üç iradeden hangisini ihata ederse etsin, derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır, yani derecat kazandırıcı işlemler Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olmaz. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bu bizi nereye götürür? Son derecede önemli bir noktaya götürür. Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür. Hiç kimse başka birinin fiili yüzünden cehenneme giremez. Neden öyle? Çünkü cehenneme girmemiz kaybettiğimiz derecelere bağlıdır. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olmadıkça cehenneme girmemiz mümkün değildir. Allah'ın kanunu bu kanun. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah Teala'nın Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Kimin sevap tartıları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevap tartıları kazandığımız dereceler, günah tartıları kaybettiğimiz dereceler. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa veya kazandığı dereceler azsa, ikisi de aynı manaya gelir, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sadece kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan insanlar cehenneme girer. Yani cehenneme girenin temel sebebi kaybettiğimiz derecelerdir. Bu dereceleri hiç kimse başkası sebebiyle kaybedemez. Öyleyse insanları cehenneme götüren onların kaza ettikleri olaylardır. Bizatihi onların vücuda getirdiği olaylardır. Kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Biz şeytan sebebiyle cehenneme gidiyoruz diyen kişi yanılıyor. Şeytan ona telkinde bulunmuştur. O da o telkine kapılarak günahı işlemiş, derecatı kaybetmiştir. Şeytan hiç kimseye derecat kaybettiremez. Çünkü şeytan
o kişinin fiilini işlemek yetkisinin sahibi değildir. Sadece kişiye tesir eder. O tesiri sebebiyle onu günaha teşvik ettiği için derecat kaybedecektir iblis. Ama o kişinin kaybettiği derecenin, derecatın bizatihi şeytan sahibi olamaz. Sebep olmuştur. Fiili işleyen şeytan değildir. Fiili işlemesine amil olan şeytandır. Ama fiili kişi işlemedikçe o derecatı kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse kim cehenneme girecekse, cehenneme girenler bilin ki sadece kendi amelleri sebebiyle, kendi işledikleri yanlış fiiller, hatalı fiiller, derecat kaybettiren fiiller sebebiyle cehenneme gitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görülüyor ki kader müessesesinde derecat kaybetmemiz mümkün değil. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle, başka birinin işlediği bir fiil sebebiyle cehenneme gitmez. Derecat kaybedemez. Peki böyle bir durumda Allah-u Teala'nın hayır ve şer kavramlarına bakış açısının arkasında kaderin veya kazanın yattığını görüyoruz. Öyleyse kaderin temel özelliği, kaderde iki tane iradenin mevcudiyetidir. Bir irade ikinci bir iradeye zarar ika ediyor. Ve böyle bir olay kaderdir. Bir insan kendisinin dahli olmadığı ama üzerinde tesir oluşturacak bir olayı yaşarsa, bu tesir oluşturan da başka bir irade ise, bir cüz'i irade ise, o zaman bu kişi bu üzüldüğü olay sebebiyle derecat kazanır. Ama başka birinin herhangi bir fiili, kendisine ulaştırdığı, kendisine tesir eden herhangi bir fiili, yani kaderi sebebiyle derecat kaybedemez. Peki ama Allah Teala diyor ki, biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her fiilimizde kaderin bir payı var manası çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, adına kader dediğiniz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Bir tesir eden irade, bir tesir alan irade ve bir de sonuç.

Böyle bir dizaynda iki kişi olduğu, iki irade olduğu kesindir. Ve bu gerçek anlamda bir kaderdir. Tam bir kader olgusudur. Şimdi bu kader olgusunun dizaynına baktığımız zaman burada mutlaka iki kişi görüyoruz. Bir kişi bir başkasını öldürüyor, bir başkasına kötü davranıyor, bir başkasına iyi davranıyor. Her biri bir kader oluşturuyor. Peki Allah Teala her şeyi bir kaderle vücuda getirdiğine göre ikinci bir kişi olmadan da bizim kendi yaptıklarımız ve ulaştığımız sonuçlar bir kader oluşturabilir mi? Burada kader kelimesini değil de nasip kelimesini kullanmamız daha uygun. Amacımızla ulaştığımız sonucun birbirine eşit olması veya olmaması söz konusu. Öğrenciler imtihana giriyorlar. Sınıfı geçmek isteyenlerin niyeti sınıfı geçmek. Bu maksatla imtihana giren talebelerin bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor, sınıfta kalıyor. O dersten kalıyor. Peki öğrenci imtihana girmiş, çalışmış veya çalışmamış. Eğer otomatik sistemler bir hakkın bir incelemeyle doğru not vermişlerse çocuğa ve çocuk o dersten kalmışsa, onun dışındaki bir irade bir sonucu oluşturuyor. Ama bu sonuç adaletle vücuda gelmişse bir üçüncü kişi yok demektir. Bu öğrenci imtihanı kazanmak üzere imtihana girmiştir ama imtihanı başaramamıştır ve sınıfta kalmıştır. Başka bir irade devreye girip de onun notunu kırmamıştır. Kazandığı notun altında bir not vermemiştir ona. Kazanması lazım gelen notun altından bir not vermemiştir. Adalet yerini bulmuştur. Kişi hak ettiği dereceyi almıştır ve sınıfta kalmıştır. Şimdi bu kişinin niyeti neydi? O dersten geçmekti bu öğrencinin niyeti. Nasibi ne oldu? O dersten kalmak oldu. Öyleyse burada niyetle nasip birbirine paralel bir seyir takip etmedi. Arkasında ne var? Kişinin liyakatindeki eksiklik. İmtihanı başarabilecek olan yapıya sahip olmadan sınıfı geçmek konusunda ya da o imtihandan geçmek konusunda imtihana girdi. Ama müktesebatı buna müsait değil. Sahip olduğu yetenekler sınıfta kalmasına ya da o dersten kalmasına sadece yol açtı. Geçmesine yeterli dereceyi alamadı. Başka birisinin bunda bir dahli var mı? Hayır, yok. Yani söylediğimiz standartlarda gerçek anlamda çocuğun hakkı buysa, sınıfta kalacak, o dersten kalacak bir not almışsa ve kalmışsa, burada başka birisinin dahli yok. Sadece bir irade, çocuğun kendi iradesi, çalışmış, çabalamış kendi ölçüleri içinde, imtihana girmiş ve kalmış. Bu onun nasibidir. Ve niyeti sınıf geçmek olduğu halde veya o imtihanda başarmak olduğu halde nasibi kalmak olmuştur. Neden? Kişinin sınıfı geçebilecek olan liyakate sahip olmadığını görüyoruz. Eğer hedefine ulaşacak olan liyakatin sahibi değilse kişi
O zaman niyetiyle nasibi birbirine eşit olmaz, başarı kazanamaz kişi. Peki sınıfı geçenler nasıl geçiyorlar? Onlar o liyakatin sahipleri. Suallerin cevaplarını vermişler, müktesebatlarında olan bir standart içerisinde geçerli not almışlar. Öyleyse onların niyetleriyle nasipleri aynı. Niyetleri sınıf geçmek veya dersi geçmek, nasipleri de dersi geçmek. Öyleyse bunlar nasiplerine ulaşmışlardır. Ama diğerleri nasiplerine ulaşamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Niyetle nasibin dengelenmesi kişinin liyakatine bağlıdır. Öyleyse nasip bir nevi kader kabul edilebilir. İkinci bir kişi devreye girmediği sürece. Peki çocuklar imtihana girdiler, notlar alındı. Bir çocuk geçecek not almadığı halde notu değerlendiren kişi devreye girdi, çocuğun notunu yükseltti ve çocuk sınıfı geçti. Bu çocuğun niyetiyle nasibi birbirine eşit oldu. Öyleyse bu bir niyet ve nasip meselesi midir? Hayır, değildir. Bu bir kaderdir. Bu başka bir iradenin devreye girmesi sebebiyle tam bir kader olayıdır. Burada çocuğun imtihana girmesi sırasındaki muktesebatı o dersi geçmesine yetmiyor. Başka bir irade devreye giriyor ve hak etmediği halde çocuğu o dersten başarılı gösteriyor. İşte çocuğun dışındaki bu irade devreye girip de bu liyakat seviyesinin ötesinde bir notu çocuğa vererek ona sınıfı geçirttiyse burada bir nasip söz konusu değildir. Burada bir kader söz konusudur. Başka bir irade devreye girmiştir. Nasip olsaydı başka bir irade devreye girmeyecekti ve adalet yerini o şekilde bulacaktı. Peki bir başka alternatif düşünelim. Çocuk geçecek not almış ama öğretmen çocuğun notunu çocuğa karşı duyduğu şahsi bir kin sebebiyle, bir başka sebeple kırmış, sınıf geçecek olduğu halde, o dersten geçecek olduğu halde sınıf, o dersten bırakmış çocuğu. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda çocuk sınıfta kalır. Çocuk o dersten kalır. Eğer kalırsa çocuğun niyetiyle nasibi gene birbirine uymamıştır. Çocuk geçmeyi hak ettiği halde notları kırıldığı için o dersten kalmıştır. Bu da bir kaderdir. Başka bir irade devreye girmiştir. Çocuğun bunda hiçbir sui taksiri yoktur. Bir tesiri de yoktur. Başka bir irade çocuğun üzerinde bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonucun oluşması kaderdir. Öyleyse kader müessesesinde mutlaka iki tane irade söz konusu. Bir, tesir gören kişinin iradesi. İki, ona tesir eden irade. Öyleyse nasip söz konusuysa ve kişi tek başınaysa, başka bir irade devrede değilse,
Bu nasip sebebiyle kişi derecat kazanabilir de, derecat kaybedebilir de. Başka bir kişi yoksa, sadece bir kişi varsa, o kişi, mesela onun gene bir talebi olduğunu düşünelim, muktesebatı sınıfı geçmeye müsait değil, o nottan geçmeye müsait değil, ama çocuk kopya çekiyor, kopya çekiyor ve geçer notu alıyor. Ne olmuştur? Çocuğun niyeti sınıf geçmektir, nasibi de sınıf geçmektir. Ya da o dersten geçmektir, nasibi de geçmektir. Öyleyse niyetle nasip birbirine eşit oldu. Ama bu onun bir hakkın kazandığı bir sonuç değildir. Buradaki nasip onun derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olan bir nasiptir. Sevgili kardeşlerim, kader sebebiyle insanlar derecat kaybedemez. Yani bir öğretmenin çocuğun, sınıfta kalacak olan bir çocuğun notunu yükselterek ona sınıf geçirmesi halinde o öğretmen derecat kaybeder bir haksızlığı oluşturduğu için. Ama o teklif çocuktan gelmediyse, böyle bir şeyi çocuk kendi iradesiyle talep etmediyse, o zaman belki çocuğun haberi bile olmayacaktır böyle bir şeyden. Bu sebeple çocuğun böyle bir olaydan derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Bu bapta demek ki niyetle nasip arasındaki ilişkide başka bir irade devreye girmediği cihetle kişinin derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir, derecat kazanması da söz konusu olabilir. Bir şeyi elde etmek için meşru olmayan vasıtalar kullanan kişi bundan derecat kaybeder. Nasibine, niyetime nasibi birbirine eşit olur ama derecat kaybederek o noktaya ulaşmıştır. Demek ki nasip, niyetle nasip arasındaki ilişkilerde derecat kaybetmek söz konusudur. Ama kaderde hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Eğer başka birisi sizin üzerinizde bir tesir vücuda getirecekse, bu tesir vücuda gelmişse, tesir sizi sevindiren bir tesir de olsa, sizi üzen bir tesir de olsa, ondan derecat kaybedemezsiniz. Kaderin sonucuyla görüyorsunuz ki nasibin sonucu aynı değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse onların kazandığı derecelerden size de yazılır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onların kaybettiği derecelerden ona da yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz diyen birisi çıkarsa burada, hayır, başkası sebebiyle derecat kaybetmiyorsunuz, kendiniz sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Çünkü siz o kişinin dalalette kalmasına sebebiyet vermişsiniz. Fiilinizin sonucunda o kişi kendi yaptığı aksiyon sebebiyle derecat kaybetmiştir. Siz ona tesir ettiğiniz için o kişi derecat kaybetmemiştir. O tesirin sonucunda kendi iradesiyle
bir fiil ika etmiştir. Sizin fiiliniz değildir o. Sizin yaptığınız şey ona bir tesirse, o kişi o tesirin altında kendisi bir fiil işlemedikçe derecat kaybedemez. Öyleyse bir kişinin Allah'ın yoluna girmesine mani olan birisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ama o kişi dalalette kaldıysa, dalalette kalmasının kaybettiği derecelerinden birazı da onu dalalette bırakan kişiye verilir. O kişinin bizatihi kaybettiği derecelerden, yani kaybettiği dereceler

gelebiliyor. Bir, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmiyor, başka birisinin tesiri altında değil. Kimseye sormamış, etmemiş ama Allah'ın yoluna da girmemiş, gideceği yer cehennem. Üzerinde hiçbir tesir oluşmamış kişinin. Bu kişi cehenneme gidecektir. Ve başka birisi de bu konuda bir suçlu veya suçsuz hüviyete giremez, böyle de gösterilemez. Şimdi ikinci bir kişi düşünelim. Bu kişi gitmiş, tanıdığı birçok alime sormuş. Demiş ki, diyorlar ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeliymiş. Dilemezse gideceği yer cehennemmiş ve ben de bunlara inanmıyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun? O da diyorsa ki, hayır kardeşim, bunlar yalan söylüyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu insanlar atıp tutuyorlar, yalan söylüyorlar ve insanlara hiç onların yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmak istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nenin nesiymiş? Eski köye yeni adet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Böyle demişse ve o adamda güvendiği birisinin, bir din aleminin, bir profesörün kendisine bunu söylemesi sebebiyle Allah'ın yoluna girmediyse o kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme gitmesinin arkasında da o kişi vardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onun kaybettiği derecelerden ona da veririz diyor. Öyleyse başka birisine kötülük eden kişi de başka birisi sebebiyle derece kaybedebiliyormuş. İşte buradaki inceliğe dikkat edin. O kişi ondan işittiği o sözlere rağmen kendisine düşen görevi yapsaydı, tahkik etseydi doğruyu yakalayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini kesin şekilde görecek, ikna olacaktı ve Allah'a ulaşmayı dileyecekti ve kendisini kurtaracaktı. Öyleyse diğer kişinin telkinine kapılması sebebiyle cehennemlik olmamıştır. O telkini değerlendirmemesi ve doğruyu araştırıp bulmaması sebebiyle cehenneme gitmiştir. Yani telkinler bir insanın derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Bu açıdan eğer Allah'a ulaşmayan kişi derecat kaybediyorsa, gideceği yer cehennemse, bunun arkasında yatan sebep kendisine bu telkini yapan kişi değildir. O telkine inanıp da kendine düşeni yapmamasıdır. Kendi fiiliyatının eksikliğidir. Öyleyse arada büyük bir fark var. Şimdi insanlar var, Allah'ın emirleriyle karşı karşıya. Allah Teala diyor ki namaz kılın. Kişi kılmıyor. Birisi de ona demiş ki namaz kılmasan da çok önemli bir şey değil. Derecat kaybetmezsin. Yalan söylemiş. Bu kişi de bu sebeple namazı kılmamış. Ne yapmış kişi? Derecat kaybetmiş namazlarını kılmadığı için. Bunu beni falanca bu yola teşvik

Dedi de bu yüzden namazlarımı kılmıyorum diye bir tevile götürebilir mi kişi? Götüremez. Kendi iradesiyle namazlarını kılmıyorsa sorumluluk tamamen kendisine aittir. Öyleyse dikkat edin. Başkalarının bize olan tesirleri değil önemli olan. Bizim işlediğimiz, bizatihi işlediğimiz fiiller sadece onlar bize derecat kaybettirebilir. Hangi tesirin altına girersek girelim, ona ait olan fiili işlemediğimiz sürece biz derecat kaybetmeyiz. Yani irademizi bize derecat kaybettirecek bir fiili bizatihi işleyecek bir hüviyette devreye sokmazsak, iradi yapımız bize derecat kaybettirebileceğimiz bir fiili işletmezse, işletmediği sürece derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse dikkat edin sözüme ki sadece bizim kaza ettiğimiz fiiller bize derecat kaybettirebilir. Düşünce sistemimiz değil. Fiiliyata döktüğümüz şeyler ve kendi irademizle yaptığımız şeyler. Bir tesir altında da olsak, başka birinin sözlerine kansak da bu günahı işlesek, kendi irademizle yaptığımız için derecat kaybederiz. Başka kimseyi dinlemeden kendi irademizle bilerek bir günah işlemişsek gene bundan sorumlu olan biziz. Gene derecat kaybederiz. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiiller sebebiyledir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın, biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin akıl vermiş bize? Başkalarının yaptıkları telkinlerin bizim üzerimizde tesir icra etmemesi için muhakeme kabiliyeti vermiş Allah-u Teala. İnceleme görevi vermiş bize. Ve kabahati bir çırpıda falanca bana böyle böyle şeyler söyledi. Ben de ona inandım, bu suçu işledim. Demek bizi derecat kaybetmekten kurtarmaz. Kendi irademizle işlediğimiz her günahın karşılığında Allah'ın her yasak ettiği fiili işlediğimizde veya Allah'ın emrettiği bir fiili onun zamanı içerisinde gerçekleştirmememiz halinde devamlı derecat kaybederiz ve bunları hiç kimseye de yükleyemeyiz. Allah Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlemememizi ister. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, yasak ettiği fiili işlerse gene derecat kaybeder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yer son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimize dayalıdır. O fiilleri, telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz. Başkalarının telkinleriyle işlesek de
gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değillerdir. Marifet bizim o negatif telkinlerden etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Öyleyse işliyorsak, kendi irademiz devreye girmişse ve bize derecat kaybettirici fiiller işlemişsek, ister emirlerin çiğnenmesi istikametinde, ister yasakların çiğnenmesi istikametinde, bize derecat kaybettiren fiilleri biz kendi irademizle işlemişsek, o zaman bu derecatı biz kaybederiz. Önemli olan kendi irademizle yaptığımız hatalar. Onun için Allah Teala kiramen katibin meleklerine hayat filmimizde düşüncelerimizi de çektirmiş. Ne düşünerek ne yapmışız? Başka birisi bize tesir etmiş ama kendi düşüncemizle o fiili işlemişiz. İşlemememiz lazım gelen fiili işlemişiz. Biz işlemişiz. Kendi irademizle işlemişiz. Hayat filmimizdeki düşünce platformunda o fiili bilerek, isteyerek işlediğimiz kesin. Öyleyse bunda mutlaka derecat kaybederiz. Hiç kimse kendi fiilleriyle, düşünceleriyle, bizim üzerimize vücuda getirdiği herhangi bir fiille bize derecat kaybettiremez. Sadece kendi irademizle bilerek işlediğimiz fiillerde derecat kaybederiz. Hangi standartlar içinde olursak olalım mutlaka derecat kaybederiz. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili başkasının telkiniyle ya da kendi irademiz, kendi düşünce platformumuzda karar vererek işleyelim, her ikisinde de derecat kaybederiz. Derecat kaybetmemizin sebebi o fiili kendi irademizle işlememizdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza birbirinden tamamen ayrı iki mefhumdur ki birisi bize derecat kaybettirebilir. İkincisi bize derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kaza sebebiyle herkes derecat kaybedebilir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay kazadır? Hangi olay kaderdir? Hadi gelin bir araştırmasına çıkalım beraberce. Ölüm nedir? Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Kişi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlıyor ama ölmüyor. Niyeti intihar. Ölmek için atmış kendisini ama ölmüyor. Allah Teala ölümü uygun görmedikçe ölmüyor. Öyleyse kişinin niyeti, kişinin aksiyonu buna yetmez. Allah Teala ölüm konusunda destur vermedikçe o kişi ölemez. Öyleyse bütün ölümler bir kaderdir. İntihar sebebiyle olmuş, adam ipi boğazına sarmış, asmış kendisini, ip kopmuş, adam düşmüş aşağı, ölmüyor. Boğulmak için atlıyor aşağı, ölmüyor. Tabanca sıkıyor beynine, buradan giren kurşun öbür taraftan çıkıyor ama adam ölmüyor. Öyleyse Allah Teala'nın takdiri ölüm olmadığı için ölmüyor, ölmeye çalışmasına rağmen kişi. Bilmem ne kadar ilaç içiyor, yıkıyorlar midesini, kişi hayata tekrar geri dönüyor.
Demek ki kaderi henüz ölmek değil. Allah Teala ölüm konusunda eceli müsemma diyor. Vadesi gelen, isim konulan bir an. O an ölecek kişi. Allah Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Münafıklar dediler ki diyor, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki, hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene o öldükleri noktaya getirileceklerdi ve o dakikada ve orada öleceklerdi diyor. Öyleyse onlar Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de gene aynı yerde öleceklerdi ve gene aynı dakikada öleceklerdi. Şimdi bu cümleden olarak neyin kader, neyin kaza olduğunu gelin beraberce inceleyelim. Adam köşe başında saklanmış, gecenin saat 3'ü, hasmını bekliyor. Yoldan geçiyor, o saatte geçeceğini biliyor oradan. Elindeki tabancanın bütün kurşunlarını adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ölen adam için bu bir kaderdir. Onun iradesinin dışında başka bir irade onun ölmesine sebebiyet vermiştir. Ya öldüren için? Öldüren için kader değildir. Öldüren bir fiili kaza etmiştir. Bir fiili tamamlamıştır. Kafasındaki taammüden adam öldürme fiilini tamamlamıştır. Kişinin hayat filmine baktığımız zaman ne zamandan beri o adamın ötekini öldürme konusundaki tasavvurlarını hayat filminin düşünce kesiminde görüyoruz. O zaman o kişi tasarlayarak taammüden bir başkasını öldürmüştür. Bu öldürme işlemi o kişinin o kişi için bir kader değildir öldüren kişi için, kazadır. Bilerek, isteyerek o kişiyi katletmiştir. Şimdi başka bir misale gelelim. Bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Bir tek kurşun var tabancada. Bir yere takılıyor tetik. Ateş alıyor tabanca. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor ve de öldürüyor. Olmayacak gibi görünse de bir misal olarak veriyoruz bunu. Bu durumda ölen kişi için acaba sonuç nedir? Kaza mıdır olay ölen kişi için? Kader midir? Kaderdir. O ölmek istemedi. Yoldan geçerken başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olayla, sebep olduğu bir olayla o kişi öldü. Peki ölüme sebebiyet veren, tabancasını temizleyen kişi için bu olay bir kader midir, kaza mıdır? Kaza olması mümkün değildir. Çünkü kişi, o yoldan geçen kişiyi öldürmeyi aklına bile getirmemiştir. Hayat filminde net olarak görünür bir olay. Maksadı tabancasını temizlemekti. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Onun hiç tasavvur etmediği birçok olay ard arda geliyor. Yoldan geçen kişi de ölüyor. O zaman bu kişi için de başka birinin ölümüne sebebiyet veren bu olay, onun bizatihi vücuda getirdiği, kaza ettiği bir cinayet değildir. Bu sebeple o kişi için bu bir kaza edilen, özellikle tasarlanan bir fiil değildir, bir kaderdir. O kişinin sebebiyet verdiği ama o hedefe yönelik olarak sebebiyet vermediği, tasarlamadığı bir olay
kendi iradesinin dışında vücuda geldiği için, ölüme sebebiyet veren kişi için olay kaza değildir, kaderdir. O kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir talebi yoktur. İradesi haricinde elinden düşen tabanca bir yere takılarak ateş almıştır ve yoldan geçen kişi de ölmüştür. Burada kişinin iradi yapısının sentezi, o kişinin hayat filmine kıyamet günü bakıldığı zaman çok net olarak görünür. O kişi asla böyle bir şeyi düşünmemiştir. Yoldan geçen o kişiyi öldürmeyi tasarlamamıştır. Tahammüden bir öldürme olayı yoktur. Bu sebeple onun fiili olarak kaza edip de bir ölüme sebebiyet vermesi, ölüm işlemini tamamlaması, kişiyi kasten öldürmesi söz konusu olmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Evet, evlilik bir kaderdir. Ama neden diyeceksiniz? Biz karar veriyoruz. Biz karar verdiğimize göre evliliğin kader olmaması lazım, kaza olması lazım. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz bir olay. Biz karar veriyoruz evlenmeye ve evleniyoruz. Hayır, öyle değil. Eğer tek başınıza sizin karar vermeniz bir evliliği gerçekleştirmek için yeterli olsaydı, o zaman evlilik sizin için kader olmayacaktı. Onu kaza etmiş, siz vücuda getirmiş olacaktınız. Ama bir irade yetmiyor. Sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Bir başka iradenin de aynı istikamette iradesini kullanması lazım. Seçim hakkını kullanması lazım. Siz karar veriyorsunuz falancayla evleneceksiniz. Müsbet bir kanaatin sahibisiniz. O kişi sizinle evlenmeye karar vermedikçe onunla evlenemezsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Öyleyse sizin iradenizin dışında bir olayla karşı karşıyasınız. İradi talebiniz yetersiz. Karşı tarafın da evet demesi lazım. Yeter mi? İki kişi evet demiş ama kız tarafının annesi ve babası kabul etmiyor. Abileri kabul etmiyor ve evlenemiyor kişiler. Ne oldu? Erkek tarafı evet demiş. Kız da evet demiş. Ama üçüncü kişiler hayır demişler. Evliliğe mani olmuşlar. İşte gene kadar. Yani sizin ve evleneceğiniz kişinin evet demesi de çoğu halde yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok evlilikler kuvveden fiile çıkamıyor. Anne babalar, taraflardan birinin anne babası, akrabaları, dostları istemiyorlar ve evlilik meclisini bozabiliyorlar. Öyleyse bu durumda hangi irade açısından bakarsanız bakın, evlilik bir kaza işlemi değildir. Sizin iradenizin içinde olan bir işlem değildir. Başka iradelerin mutlaka devreye girmesi ve sizinle aynı istikamette kararı vermesi gerektiği için kaderdir. Öyleyse bütün olaylarda o olayın bir kader mi yoksa bir kaza mı olduğunu, yani kendi iradenizle mi onu gerçekleştirdiğinizi yoksa başka bir iradenin de devreye girmesiyle mi gerçekleşti, bunu hemen artık seçmek imkanının sahibisiniz diye düşünüyorum. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Eğer tek başına sizin iradenizle bir hedefe ulaşabiliyorsanız, bu sizin için bir kazadır. İster başka birinin üzerinde bir tesir vücuda getirin, onu üzsün veya sevindirsin. İster siz kendi iradenizle, sadece kendinizle alakalı bir olayı tahakkuk ettirin. Mesela bir namaz kılın. Bilinci de sizin için kazadır. Kendi iradenizle başka birine bir zarar ika ettiniz veya ona bir fayda sağladınız. Bunu kendi iradenizle kaza ettiğiniz için, vücuda getirdiğiniz için bu olay sizin için bir kazadır. Size derecat kaybettirir de kazandırabilir de. Öyleyse hep iradi yapınıza bakacaksınız. Siz kendi iradenizle bir şey mi vücuda getirdiniz? Size derecat kazandırmış veya kaybettirmiş önemli değil. O sizin için bir kazadır. Kendi iradenizle kendinize bir şey mi yaptınız? Allah ile aranızdaki bir akti gerçekleştirdiniz, bir zikir yaptınız, bir namaz kıldınız, bir oruç tuttunuz. Hepsi kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman sizin iradenizin bir dahli olmaksızın sizin üzerinizde bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman bu bir kaderdir. Kaderi külli irade de oluşturur, ilahi irade de oluşturur, cüz'i irade de oluşturur sizin üzerinizde. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i olması bir önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi sizin üzerinize bir tesir husule getirdiyse bu kaderdir sizin için. Neyi siz kendi iradenizle vücuda getiriyorsanız o sizin için bir kazadır. Kaderiniz size derecat kazandırabilir ama kaybettirmez. Kaza etmeniz halinde ise derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Çünkü kendi iradenizde hayır da işleyebilirsiniz, şer de işleyebilirsiniz. Ama birinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat sadece kaybedersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kaza ve kader konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir beraberlik, bir güzelliği beraber yaşamak söz konusu oldu. Allah'ın bir Kur'an mefhumunu, kader ve kaza konusunu beraberce tezekkür etmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek İslam, tasavvuf ve kavramlar konusundaki bu konuşmamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizayn düşünün. İşte sizi oraya ulaştırmak için vazifeliyiz. Hepiniz o daha güzele ulaşabilmek için bir gayretin içindesiniz. Ve zaman geçtikçe görüyorsunuz ki her geçen zaman parçası sizi mutluluğun daha geniş kanatlarına ulaştırıyor. Unutmayın, Allah'ın dinden muradı baştan aşağı mutluluktur. Allah, sevgili kardeşlerim, sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın hepinizin sadece mutlu olmasının dışında hiçbirinizden hiçbir talebi mevcut değildir. İsteseniz de istemeseniz de Allah'a bir iyilik veya kötülük yapamazsınız. Ama onun yolunda mutluluğu yakalayabilirsiniz. Seçim sizin, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Dilerseniz mutluluğu seçeceksiniz ve yaşayacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluk. Dilerseniz yaşamayacaksınız. O zaman neden mutsuz olduğunuzu sebepler icat ederek başkalarına sakın yüklemeyin. Dikkat edin, hepinize hitap ediyorum. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz, mutluluğunuzun sebebi gene sizsiniz. Hiç kimsenin mutsuz kılması mazeretinin arkasına Allah'ın indinde saklanamazsınız. O insanlara uydurduğunuz bir mazeretler dizisidir. Sizi haklı görmelerini isterseniz herkese herkese şikayet edip durursunuz. Ama aslında Allah'ı tanımıyorsunuz. Böyle yapıyorsanız eğer, insanları hep başkalarına şikayet ediyorsanız Allah'ı tanımıyorsunuz. Mutsuzluğunuzun sebebi hiçbir zaman sizden başka birisi değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar, sizin dışınızdaki herkes ve Allah, üç ünite teşkil edersiniz. Ve sizinle başka insanların arasında bir birleşik kaplar usulü söz konusudur. Sizden onlara ne ulaşırsa, onlardan da size geriye aynı şeyler döner. Sizin onlara ulaştırdığınız her şey size tekrar geri gelecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dizayn içerisinde sizler. Eğer çevrenize onları mutlu edecek davranış biçimleri sergileyebilirseniz, onlardan da size aynı davranış biçimleri geri döner. Dikkat edin, mutsuz olan hepinize sesleniyorum. Siz başkalarına mutsuzluk verdiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer kendinizi onlara adamış olsaydınız, onlar için olmuş olsaydınız, bu huzursuz ve mutsuz noktaya hiçbir zaman düşmezdiniz, ulaşmazdınız. Dikkat edin, başkaları için değilseniz, Allah için de değilsiniz. Sadece kendiniz içinsiniz. Ve ulaşabildiğiniz her basamak
sadece bir mutsuzluk basamağıdır. Başkalarına tasavvufu yaşadığınızı söylemeniz bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi dinleyin. Sakın mutsuzluğunuzu başkalarına bağlamayın. Mutsuz olan herkes bilsin ki mutsuzluğun arkasında kendisi vardır. Başkalarına vermediğiniz şeyleri başkasından bekleyemezsiniz. Öyleyse bu konudaki en önemli uzvunuza dikkatle bakın, bu kalbinizdir. Fizik vücudunuzun kalbi o değil söz konusu olan. Fizik vücudunuzun kalbi vücudunuza temizlenmiş olan kanı dağıtan, kirlenince de o kanı, kirlenen kanı toplayan ve akciğerlere gönderip temizlenmesini sağlayan bir emme basma tulumbu olarak çalışır. Yani bir tarafı pislenmiş olan kanla doludur, kirlenmiş olan kanla doludur. Öbür tarafı temizlenmiş olan kanla doludur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vücudunuza hayat veren şey kalbinizdir. Ama sözüme dikkat edin ki asıl hayat nefsinizin kalbindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbi nefsinize kan falan pompalamaz. Nefsinizin kirlenmiş olan kanı, temizlenmiş olan kanı vesaire vesairesi yoktur. Nefsiniz bir enerji bedendir. Ve kalbi en önemli faktörüdür. Doğuşunuzdan itibaren kalbiniz afetlerle doludur. Nedir afet? Allah'ın bütün emirlerini hiçe sayan, asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işleyen, davranış biçimlerinin sahibi olan karanlıkların adına afet denir. Afetlerin birinci özelliği Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmamaktır. İkinci özelliği Allah'ın yasak ettiği şeyleri özellikle yapmaktır. Üçüncü özelliği devamlı şeytanla irtibat halinde olmalarıdır. Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Öyleyse ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, özellikle yaratılmış olan, tekamülün zirvesinde yaratılmış olan hasletler. Nefsinizin kalbi %100 onlarla doludur, affedersiniz. Yani ruhunuzun demek istedim. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizde ise afetler vardır. Nefsinizde ise heva vardır. Nefsinizin afetlerinin genel davranış biçimlerinin adı sizin hevanızı teşkil eder. Heva ve heves nefsinizin afetlerinin davranış biçimlerinin genel adıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bir nefs kalbinin sahibisiniz. Hepinizin nefs kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıçta. Hamdolsun ki şu anda beni dinleyenlerin çoğu o vaziyette değil. Çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçmişler. Nefslerinin kalbi yarıdan fazla mutlaka Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Ama biz hikayeyi baştan anlatmak mecburiyetindeyiz. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve bu afetleri kalbinizde tutan bir cazibe merkezi var nefsinizin kalbinde. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür yazar. Küfür kalbinize sonradan yazılan bir yazı değildir. Ama yazılabilir mi sonradan da? Yazılabilir. Eğer bir gün
nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır da sizi hidayete erdirirse, sonra da Allah korusun, bu hidayetten tekrar fıska düşerseniz, ondan sonra tekrar hidayet ehli olmak istediğiniz zaman Allah-u Teala size bu imkanı verecektir. O zaman Allah-u Teala sizi tekrar 10 tane ihsanla mükafatlandıracak ve kalbinizdeki küfür kelimesini yeniden alacak, kalbinizin içine yeniden imanı yazacaktır. Öyleyse bu noktaya geldikten sonra yeniden hidayet erdirecektir Allah Teala size. İkinci hidayetiniz. Ama bu hidayetten sonra yeniden fıska düşen bir kişi üçüncü defa fıskıdır. Başlangıçta herkes fıskıdır. Hidayetten evvel bütün insanlar fısktadır. Kalplerinde küfür kelimesi var. Kalpleri %100 afetlerle dolu. Bütün insanlar için geçerli. Aynı zamanda bu kişiler dalalettedir. Aynı zamanda bu kişiler küfür üzeredirler. Kalplerinde küfür kelimesi mevcut olduğu için. Allah-u Teala'nın mümin telakkisi kalplerinde küfür yazan insanları muhtevasına almaz. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa Allah-u Teala onları gerçek müminler olarak kabul etmiyor. Hücurat 14'e göre onlar mümin kabul edilmiyorlar. Kabul edilmezler. Mümin sayılmazlar Allah-u Teala'nın gözünde. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir diyorsa da, mümin kelimesi de her ne kadar gerçekten inanan manasına geliyorsa da ve insanların çoğu da 14 asırda şeytanın bu yalanına yazılan kitaplar sebebiyle inanmışsa da, Allah'ın gerçek açıdan söylediği bu değildir. Allah Teala ağızlarıyla inanan ama kalpleriyle mümin olmayan insanlardan bahsediyor. Ağızlarıyla mümin olan, kalpleriyle mümin olmayan insanları müminden saymayız diyor Allah Teala. Müminler arasına sokmayız diyor. Müminler kalplerine Allah'ın iman yazdıklarıdır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, dikkat edin, mümin olma dizaynı, hayır, inanç sisteminizle değil, kalbinizle alakalıdır. Allah kalbinize imanı yazmadıkça Allah'a göre mümin olamazsınız. Öyleyse kalbinizin başlangıç dizaynına beraberce bakalım. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde Allah-u Teala'nın hasletleri var sadece ve başka bir şey olmaz ruhunuzun kalbinde. Ama nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel hale gelmesi Allah'ın temel hedefidir. Biz diyor nefsi bir ahsene takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Sonra da diyor onu esfeli safiline reddettik. Yani cehennemin en alt katına. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi başlangıçta afetlerle %100 dolu. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin
birbirine zıttı olan bütün konularda toplamı eşittir. Eğer puanlarsak toplam daima 20 puandır. Yani nefsinizin kalbindeki öfke afeti eğer 7 puansa ruhunuzun kalbindeki sülh ve sükun hasreti 13 puandır. Nefsinizin kalbindeki isyan afeti 4 puansa ruhunuzun kalbindeki itaat hasreti 16 puandır. Toplam daima 20'dir. Ve 19 tane afet, 19 tane haslet nefsinizi ve ruhunuzu temsil eder. Her bir 10'ar puandan nefsinizin kalbinde de 190 puan söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan söz konusudur. Kalın çizgilerden. Bunu 190 bin, 190 milyon, 190 milyar kabul edebilirsiniz. Netice değişmez. İkisi de birbirine eşit olarak kulvere girersiniz. Ne kadar kötülük varsa içinizde kara, o kadar da beyaz vardır, iyilik. Karalarla beyazlar kulvara girdiğiniz zaman eşit şartlara girersiniz, birbirine eşittir. Bu başlangıç noktası. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi hasletlerle doludur. İkisi de 190 puanın sahibidir. Yani nefsinizin ve ruhunuzun haslet ve afet toplamı 380 puandır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği şey, nefsinizin kalbinin 190 puanının da ruhunuz gibi haslete eşit güzelliklerle dolmasıdır. Bunların adı fazilettir. Allah'ın katından fazl adı altında gelirler. Çoğulu fazilettir. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yerleşirler. Ve yerleştikçe bütün afetlerde aynı oranda küçülme olur. Yerlerini ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler alır nefsinizin kalbinde. Öyleyse nefsinizin kalbindeki 190 puan hiç değişmez. Toplam hep 190'dır. Ama bu 190 puan başlangıçta sadece afetlere aitken, neticede sadece hasletlere ait olacaktır. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan var. Ve böyle bir dizaynda bu 190 puan aynen kalacaktır haslet olarak. Hiç değişmeyecektir. Ama nefsinizin kalbindeki 190 puan afet, 190 puan fazilete dönüşecektir adım adım. İşte nefsinizin bu özelliğe sahip olmasını, afetlerden tamamen kurtulmasını ve hasletlerden oluşmasını istiyor Allah-u Teala. Değişim ne zaman başlar? Nasıl başlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda bu değişim hiçbir zaman olmayacaktır. O insan hiçbir zaman mümin olamayacaktır. Nefsinin kalbine iman hiçbir zaman yazılmayacağı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki 190 puan afet başlangıçta var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda hiçbir değişiklik olmayacaktır. O insan ömrü boyunca kalbindeki küfür kelimesiyle kalacaktır. Allah'a inanmış olsa da Allah-u Teala onun mümin standartlarında kabul etmeyecektir. Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı değil. O zaman o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul etmiyor. Mümin, kalbinde yazılı imanın sahibi olan kişidir. Gerçek mümin Allah'a göre. Ve bu kişinin başlangıçta kalbinde küfür kelimesi yazıyor bütün insanların. İşte bu başlangıç noktasındaki kalbin halini Allah-u Teala iki ayette veriyor. Birisi
Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de onlar için eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerinin, onların işitme hastası, Semih isimli işitme hastası, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastasının üzeri kışafet adlı bir perdeyle örtülüdür. Özellikler kalpten bahsediyor Allah Teala. Kalpleri mühürlü. Bu mühürlü olan kalbin içinde bütün insanların kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde küfür kelimesi var. Bu insanlar aynı zamanda dalalette. Aynı ölçü veriyor Allah Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Semi isimli işitme hastası mühürlüdür. Kalplerindeki Basar isimli görme hastası üzeri gışavetle örtülüdür. Onlar diyor Allah Teala dalalette olanlardır. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Dalalette olanların hepsinin kafir olduğunu söylüyor Allah Teala. Tabiyetten evvel bütün insanlar dalalettedirler. İşte böyle bir muhtevada bir insanın kalp dizaynına bakıyoruz. Nefsin kalbi 190 puanlık bir sahayı içerir. Baştan aşağı afetlerle dolu. Ve kalbin içinde küfür yazıyor. Peki başlangıçtan itibaren küfür mü yazıyor? Evet. Bütün insanlar hanif fıtratıyla doğarlar. Ama bütün insanların kalplerinin içinde küfür yazar, küfür yazarak doğarlar. Hanif fıtratı bir fıtrattır. Kalpteki, nefsin kalbindeki küfür yazısı ise bir vakadır. Allah Teala bütün insanların kalplerine küfür kelimesini yazarak onları vücuda getiriyor. Nefslerinin kalbine, bütün insanların kalbine Allah'ın küfrü koyması söz konusudur. Hiçbir kalp olmamıştır kalbine küfür yazılmayan. Doğuştan itibaren bütün insanların kalpleri hem mühürlüdür hem de küfür kelimesiyle mücehhezdir. Öyleyse dikkat edin. Nisa 167. Allah Teala diyor ki bütün dalalet olanlar kafirdir. İşte Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفَرَ لَهُمْ وَلَا لِيَكْتِيهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Onlar ki diyor Allah-u Teala kafirdirler diyor. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakime insanların ruhlarının ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakime ulaşmamışlardır. Bunun dışındadırlar kalplerinde. Küfür yazmaktadır. Başka insanların da bundan kurtulmasını engellemek isterler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dikkat edin. Onlar kafirlerdir. Onlar dalalettedir diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirlerdir muhakkak ki ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların da hidayete ermesine mani oldukları için. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O küfürde olan insanlar için Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Çünkü 10 tane insanla mürşitlerine hiçbir zaman ulaşmayacaklardır. Ulaşsalardı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah onların
bütün seyyiatlerini hasenata çevirecekti, günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama onlara asla mağfiret etmez diyor. Neden? Hiçbir zaman onlar mümin olmayacaklardır ve dalaletten kurtulmayacaklardır. Unutmayın, ikisi de mümin olmakta, dalaletten kurtulmakta, ikisi de mürşide tabi olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, bazı saflar bize tabi olmayan dalaletteymiş diye bizim bir iddia sahibi olduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir saçmalığı hiçbir zaman söylemedik. Dünya mürşitlerle dolu. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Evvela birinci hataları bu. Zaten bu bizim kaderimiz. Hiç söylemediğimiz şeyler hep bize fatura edilir. Ama şu anda galiba en çok üzerinde durulan kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne demiş oluyor Allah Teala? Dalalette olanlar kafirlerdir diyor. Ve onların nefslerini hüsrana düşürenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu dalalette olan insanların kalbine dikkatle bakın. Kalplerinde küfür kelimesi var. Peki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi Allah onlara 10 tane ihsanda bulunacaktı. Bu 10 tane ihsanda 4 tanesi kalbe ait. Onların kalplerindeki ekinneti alacaktı Allah Teala. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Kalplerine ihbat koyacaktı Allah Teala. İki, kalplerine ulaşıp kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Üç, göğüslerinden kalplerine nur yolu açacaktı ve böylece onları huşuya ulaştıracaktı. Sonra dört, kalp şartı oluşmasından sonra Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kesin, hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala alallahu kastü sebili. Sebillerin hangi sebilden sırat-ı müstakime ulaşılacağının tespiti ve tayini kastedilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Allah tayin eder. Mürşidi Allah tayin eder. Herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit mutlaka vardır. Öyleyse bütün mürşitler dalaletten kurtulmanın birer sembolüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, bugün dünyanın aklınıza gelen neresi varsa orada mutlaka Allah'ın Resulleri var. Onlar o ülkedeki mürşitlerin başıdırlar. Ve onlara bağlı olan birçok mürşit her tarafa dağılmış durumdadır. Ve dünyanın her yerinde, şu anda ulaşabileceğiniz her yerde Allah'ın mürşitleri mutlaka mevcut. Öyleyse böyle bir mürşide ulaştığınızı düşünelim. Neyle ulaşıyorsunuz? Kalbinizde dört tane kalp şartı oluşmuş durumda. Kalbinizdeki ekinneti Allah Teala almış, bir, yerine ihbat koymuş. İki, kalbinize ulaşıp nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış ve böylece sizi huşu sahibi kılmış. Dört,

Ve nefs tezkiyesine böyle başlıyorsunuz. Nefsin kalbi söz konusu olan şey. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi 190 puan olarak %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbiyle kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbindeki afetler Allah ne söylerse mutlaka yerine getirmek istemiyor. Neyi emretmişse onu yerine getirmek istemiyor. Neyi yasaklarsa onu mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek istiyor, emirlerini. Yasak ettiklerini de asla işlemek istemiyor. Bu eşitlik içinde 190'a 190 karşılıklı eşitlik içinde kulvara girdiniz. Burası kulvara gerçek giriş yeriniz. Artık nefsinizin lehine bir zaferi kazanmak için, nefsinizi afetlerden kurtarmak için savaşa başladınız. Bu bir savaştır. Bu noktada başınızın üzerinde devrin imamı vardır. Tövbenizle, 10 tane ihsanla yaptığınız tövbenin neticesinde devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize iman yazılacaktır. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Kalbinizdeki küfür kelimesini, kalbinizi açan Allah, kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Birinci işlevi kalbinizin mührünü açmak, mühürlü olan kalbinizin mührünü açmak. İkincisi, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almak. Üçüncüsü, kalbinizin içine imanı yazmak. Peki, kalbiniz baştan aşağı afetlerle doluydu. Bir huşu sahibi olmaktan bahsettik. Mürşidinize ulaşmadan evvel huşu sahibi oldunuz. Ne diyordu Allah Teala hadis 16'da? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de aradan uzun zaman geçip de zikir sebebiyle kalpleri kararanlar için kararanlar gibi olmayın. Buradaki zikir sebebiyle kalpleri kararanlar, yani zikir yapmadıkları için kalpleri kararanlar. Sebep zikir. Zikrin yapılmaması. Sevgili kardeşlerim, zikrin yapılmaması sebebiyle kalplerin kararması söz konusudur. Zikir yapılırken yanlış şeyler düşünüldüğü zaman o kişinin kalbinde bir gölge oluşur. Bu tarzdaki bir ifade geçerli değil. Zikir yapıldığı zaman hiç kimsenin kalbinde gölge oluşmaz. Düşünceleri sebebiyle o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi engellenemez. Bundan senelerce evvel o tarzdaki bir yorumu başka sebepler tahtında söylemiştik. Aradan geçen bu 10 seneye yakın zaman devresi boyunca Allah'ın diğer ayetlerdeki gerçeklerini birleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki kararmanın sadece zikirsizlik sebebiyle olabileceği sonucu oluştu ve kesinleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din dinamik bir müessesedir. Hiçbir zaman statik bir hüviyet göstermez. Her geçen gün biraz daha açılacaktır. Biraz daha vuzuhlandırılacaktır. Biraz daha mana kazanacaktır. Biraz daha bütüne sağlam bir şekilde
monte edilerek

açık bir hüviyete girecektir. Daha çok anlaşılır olacaktır. Daha çok ayet birbirini kavrayacaktır, kucaklayacaktır. Ve hakikatler bir gül nasıl yapraklarını açarsa onun gibi birer birer açılacak. Her şey yer yerine oturacaktır. Kalın çizgilerle başlangıçta söylenenle sonra söylenenin arasında hiçbir farklılık bulamazsınız. Bu kalın çizgilerle trenddir. Öyleyse grafikteki bu çizginin etrafındaki hareketler sadece hakikati daha net boyutlarda ortaya koymak için vardır. Öyleyse ...1976'dan bu tarafa kaç sene geçti sevgili kardeşlerim? 86, 96, 20 sene. 2002, 22 sene, 26 sene. 26 senedir size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve başlangıçtan bu tarafa sizin tekamül seviyeniz neyi gerektirdiyse Allah gülün yapraklarını yavaş yavaş açarak güneşi doğdurdu. Artık güneş doğdu sevgili kardeşlerim. Hidayet çağına girdik. Eğer insanlar hidayeti bilmiyorlarsa bundan sonraki günlerde mutlaka öğrenecekler. Ve nefsinizin kalbine dönüyorum. Nefsinizin kalbine Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkardıktan sonra iman kelimesini yazıyor. Ve kalbinize iman yazıldığı için gerçek mümin oluyorsunuz. Kalbine iman yazılı olan, kalbindeki imanın yazılı, kalbine yazılı olan imanın sahibi olan kişidir gerçek mümin. Yani sadece ağzıyla ben müminim diyen kişi değildir. Sözleri de mümin olduğunu ispat eder. Kalbi de ispat eder. Ama mümin olmanın gerçek ispat merceği sadece kalbinizdir. Hem melceği yani sığınacağı yer hem de merceği yani müracaat yeri yani hüküm yeri kalbinizdir. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O gün 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz gün o gün mümin olmak şerefine erersiniz. Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Peki bu size ne sağlar? Kainattaki en güzel sonucu sağlar. Artık siz nefs tezkiyesi yapabilecek olan bir özelliğin sahibisiniz. Nefsiniz nasıl tezkiye olur? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir, yani Allah kelimesini ister sesli Allah Allah Allah diye, ister sessiz diye, isterse kalbinizden diye Allah kelimesini tekrar etmeniz nefs tezkiyesinin muhtevasını içine alır. Ve böylece yaptığınız zikirle Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelecektir. Peki daha evvel geldi mi? Ne zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yaptı? Huşu sahibi yapmadan evvel ne oldu? Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı ve size zikir emrini verdi. Yaptığınız zikir neyi getirir? Sadece rahmetle salavatı getirir. Rahmetle salavat göğsünüze geldi. Şifreli yol açarak kalbinize ulaştı. Kalbiniz mühürlü. Fazıl nurları kalbinize ne girebilir ne de sızabilir. Rahmet de giremez kalbiniz mühürlü olduğu için ama sızmayı başarır. İşte kalbinizde küfür kelimesi olmasına rağmen nefsinizin kalbine rahmet girer. Ama devamlı bir itirazla karşı karşıyadır. Küfür kelimesi onu kalpten atmak için her şeyi yapar. Ama %2'ye kadar sızmayı önleyemez. %2'den sonra artık bir kuvvet oluşmaya başlayacağı için
küfür kelimesinin itiş gücü, bunun ötesindeki bir şeyleri kalbe ulaştırmaz. Ulaştırırsa kalpte barınması mümkün değildir. Sadece %2 rahmet birikimi o kişinin kalbinde huşu denilen bir müesseseyi oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece zikirle oluşur. %2 nur birikiminin sahibi olan kişi huşu sahibidir. Kim huşu sahibi olursa Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi zaten vardır. Bu noktada Allah Teala küfür kelimesini kalbinden alır. Manası ne? Manası artık o kalbe rahmet partiküllerinin dışında fazilet de girebilecek demektir. Çünkü küfür kelimesi artık orada yok, engel yok. Bunun yerine kalbe giren faziletlerin kalpte kalabilmesi için bir çekim kuvveti, bir cazibe merkezi Allah Teala yerleştirir. Bu iman kelimesidir. Mücadele 22 gereğince Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbinin mührünün üzerine ulaşırlar. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührü kalbin alt kapısına, zülmani kapıya kadar indirirler. Ve nefsin kalbinde bu muhteva oluşur. Nefsin kalbindeki dizayna dikkatle bakın. Nefsin kalbine giren Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı mührü aşağı indirirler, zülmani kapıyı kilitlerler, mühürlerler. Mühür zülmani kapıyı mühürlemiştir. Onun üzerine zikir boyunca rahmetin fazlın, rahmetin salavatın baskısı devam edecektir. Bu baskı devam ettiği sürece zülmani kapı kilitli kalacaktır. Karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarının fazıl adı verilenleri iman kelimesinin çekim gücüne tam cevap verebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılan bu fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin duvarına Allah-u Teala'nın kazıdığı, yazdığı iman kelimesinin cazibe merkezinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. %1, %2 nefs tezkiyesi başlamıştır. Çünkü bunların toplandığı her noktada kalp artık hüviyet değiştirecektir. Kalbe giren ve iman kelimesine yapışan her fazıl nuru orada yerleşecektir. Ve zikir bittiği zaman o yerleşen nurlar sımsıkı orada kalacaktır. İman kelimesinin etrafında hiçbir kuvvet onları o kalpten atamaz. Ama henüz nurların yerleşmediği bütün alana zikir bitince tekrar karanlıklar gelip yerleşecektir. Tekrar zikrin başladığı noktaya kadar, ana kadar. Bu karanlıklar gelecek, iman kelimesinin etrafında yuvalanmış olan, oraya sımsıkı yapışmış olan, asla oradan çıkması mümkün olmayan nurları oradan kovamayacaklardır. Gelip kalbin boş kesimlerini işgal edecektir karanlıklar. Neden işgal edeceklerdir? Hani zülmani kapı mühürlenmişti? Neyle mühürlenmişti? Rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetle faz ve rahmetle salavatın dört tane enerjinin o mühür üzerine baskısı sebebiyle mühürlenmişti. Aşağıdan gelen şeytanın karanlıkları bu sebeple mühürü yukarı itemiyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz ki zikir bitmiş. Zikir yapılmış ve bitmiş. Bittiği anda artık mühürün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı yok. Yoksa mühür tekrar yukarıya, Rabbani kapıya yükselir. Neden? Alttan iten
şeytanın karanlıklarının kalbe dolması için ve şeytanın karanlıkları kalbi doldurur. Ama nefsin kalbinde ne kadar fazıl, fazilet, iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, onların bu işgal ettiği yeri karanlıklar hiçbir şekilde açamazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar zikir başladığı zaman ne olur? Zikir başladığı an tekrar zulmani kapı kapanır. Kalbin içinde ne kadar karanlık varsa tekrar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Birkaç dakika içinde nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin çekim gücüne yeniden gelen nurlardan, faziletlerden bir kısmı daha katılacaktır. Böylece her zikirden sonra nefsin kalbinde faziletlerin miktarı artar, artar, artar. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emmare vücuda gelir. Aynı anda ruh vücuttan ayrılmış Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesinin %7'yi bulduğu noktada ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa fazilet birikimi neticesinde ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında 7 tane alemi geçecek ve Allah'a ulaşacaktır. Ne oldu? Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel huşuda %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Sonra ne oldu? Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimi başladı. %7'den 7 defa fazilet birikimi tahakkuk etti. %49. Huşuda kazanılan %2 rahmet de ilavesiyle ve kalpteki nurlar %2 rahmet, %49 fazilet olmak üzere nefsin kalbinin %51'ini işgal etti. Şimdi bir konuya dikkatle eğilelim. İblisin, şeytanın bu konudaki görevi nedir? Şeytan ne pozisyondaydı? Şeytan nefsin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsin bütününe tesir edebilmekteydi. %100'üne. Onun için Allah-u Teala nefse tabi olan fizik vücut için şeytanın kulu diyordu. Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudüş şeytane innehu lekum adubun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim buyuruyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, yani ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Başka bir ifadeyle şeytana kul olmaktan iştinab edeceksiniz, kurtulacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? Ve bana kul olacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacak olan bir fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe o biriken nur kadar şeytanın hakimiyetinde azalma olur. Öyleyse her %7 nur birikimi şeytanın hakimiyetinin, yani kişinin şeytana kul olmasının %7 azalmasına sebebiyet verir. Başlangıçta %100 şeytanın ivasına açık olan nefsimizin kalbi adım adım şeytanın tesir sahasını ona kapatarak faziletler sebebiyle, faziletlerin nefse girip yerleşmesi sebebiyle kapatarak öyle bir noktaya gelir ki %51 nurla dolar nefsin kalbi, şeytanın hüküm edebildiği saha, tesir edebildiği saha %49'a düşer. Ne olmuştur? Kişi
başlangıçta %100 şeytana kuluken, şeytanın bütün tesirlerine açıkken, şimdi sadece %49'u şeytanın tesirine açık. %51'i Allah'ın nurlarının elinde, şeytanın tesirine kapalı. Öyleyse kişi şeytana kul olmaktan %50'den daha fazla kurtulmuştur. Allah'a kul olmak sıfırken başlangıçta, Allah'a %51 kul olmayı başarmıştır kişi. Öyleyse burası dönüm noktasıdır. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminin oluştuğu yer. Daha sonra ne olacaktır? Kişinin nefsinin kalbindeki bu nurları Allah-u Teala daha hızlı bir şekilde arttıracaktır. Fena makamında %61, beka makamında %71, züht makamında %81, muhsinler makamında %91'e ulaşan nefsimizin kalbindeki nurlar o kişiyi şeytana kul olmaktan %91 kurtaracaktır. Nefsin kalbinin sadece %9'una şeytan tesir edebilir. Ama bu tesir fizik vücut tarafından asla dikkate alınmaz. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle ortaya çıkar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada şeytanın hakimiyeti artık yoktur. %9'una tesir etmek için gayret eder iblis, birazcık tesir edeyim, şunu Allah'ın yolundan birazcık saptırayım diye. Fizik vücut hiç mi hiç aldırmaz şeytanın bu ihvalarına, bu tesir etmek gayretine hiç mi hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmez. Böylece fizik vücut Allah'a teslim olur. 25. basamak. 21. basamakta ne olmuştu? 22. basamak, 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. 22. basamakta Allah'a sarılmıştı. Yani sığınağa sığınmıştı. Yani Allah'ın zatında yok olmuştu. Bu ruhumuzun Allah'a teslimiydi. Ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi için nefsimizde %50'den fazla aklanma temel şarttır. Tamamlandı, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz da Allah'a teslim oldu. %91 nefsimizin kalbindeki nur birikimiyle. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 faziletlerle dolar. Bir daha kararması mümkün değildir. Neden? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu daimi zikir noktasında o kişi için şöyle bir olgu söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu kişi için artık nefsin kalbinin yeniden karanlıklara dönüşmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle Zülmani kapıyı mühürleyen mühür üzerine rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın baskısı kesintisizdir. Öyleyse hiçbir zaman Zülmani kapıdan mühür ayrılamaz. Ayrılamazsa şeytanın karanlıklarının tekrar nefsin kalbine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonuç ne? Sonuç kesin. Buradaki sonuç Allah-u Teala'nın dizaynını kesin ve net olarak sergiler. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Şeytan %100 yeniktir. Hiçbir şekilde o kişinin nefsine, nefsinin afetlerine tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü bir, nefste afet yoktur. Afetlerin hepsi devre dışıdır. Nefs %100 faziletlerle donatılmıştır, doldurulmuştur. Ve şeytanın karanlıklarının, afetlerin tekrar o kalbe girebilmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte burası o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yerdir daimi zikirde. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbi ullelbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe ve salah makamının ilk 4 kademesinde 4 mertebe daha, tam 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve kişi nefsinin kalbi müzeyyen
olarak irşada ulaşacaktır ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Burada Allah o kişiyi irşat makamına tayin edecektir. Kişi Allah'ın nihai hedef olarak verdiği, son hedef olarak verdiği bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Burası yolun gerçek anlamda sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuş, salah makamının 5. kademesine ulaşmıştır. Nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir ve irşat makamına tayin edilir. İşte sevgili kardeşlerim, burada altın bir kalbiniz olur. Kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla %100 doludur. Allah'ın nurlarıyla. Artık nefsinizin kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi de öyleyse, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 burada sona erer. Dış dünyanızdaki başka insanlarla kavganız aynı sebeple sona erer. Asla onları yaralayacak olan davranış biçimleri oluşturmazsınız. Ve neticede fizik vücudunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Ve Allah'ın hem emirleri cephesinde hem nehirleri cephesinde hiçbir aykırılık sizden sadır olmaz. Bütün emirler yerine gelir, bütün yasaklara riayet edilir. Böylece iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçek anlamda sülh ve sükûne ulaşırsınız. Sonsuz bir mutluluğun sahibi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz saadetin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Hepiniz Allah-u Teala tarafından zülcenahayn kılının dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah buna da tamamlıyoruz. El-Fatiha ve az salavat Allah'a salana. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk. Huzur. Yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak, Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluku olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah-u Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer Suresinin 17. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor.
Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vellezî neştenebu tagute en cabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadî.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehümül buşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi, dünya müjdesi de bunların içinde mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek, kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir, ikincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve sükun hali. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir vetiredir. Bir insanın gerçekten mutlu olması demek, zamanın her parçasında o kişinin huzur içinde olması, zamanın her parçasında İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de bir anlaşmazlığın, bir savaşın mevcut olmaması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için, onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız, o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir.
Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu öğretir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin üçüncü katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız. Dikkat edin ki ayet-i kerime son derece açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Şeytanın kullarının mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar nefslerindeki afetlerle yaşarlar. O afetler var olduğu sürece hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah-u Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere
üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu Allah'laştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış bir nefisse, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz iştirak etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin işlediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek ve ona göre ruhunu
yapıyorsanız nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Öyleyse mutluluk iki hüviyette de yakalanabilir. Bir, nefs tezkiyesi yoluyla bu kalıcı bir mutluluktur. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ettikçe, nefsinizdeki afetleri azalttıkça mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için tamamen nefsiniz de ruhunuzun hasletlerine paralel fazıllarla dolu olacaktır. Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman sizi yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız, o
o zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi oldunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var, kaos var, diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki, mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için, her emri yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir metin olduğu için devamlı bir mutluluk. Ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor.
Allah Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir.

duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah'ın neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek yasak ettiği fiilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz.

orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız, mutsuz olacaksınız. Evvela iç dünyanızda siz mutsuz bir insansınız. Neden? Nefsiniz %100 afetlerle dolu olduğu için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda azap gelecek üzerinize. Yasak ettiği fiili işlediğiniz her olayda yine azap verecek. Ama iç dünyanıza baktığınız zaman mutsuzluğun asıl sebebi nefsinizle ruhunuz arasında 24 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar,
iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanına sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti, olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer. Savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sulh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde
Onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzlukların arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var, bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman, her yaptığınız yanlışlığın arkasından, her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası. Yeter mi? Yetmez. Nefsiniz olduğu için size yapılan bu haksızlık saydığınız şeye karşı çıkıp siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabildiğiniz takdirde bir defa daha üzüleceksiniz bir haksız fiil işlediğiniz için Allah'ın azabı ve ruhun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşayacaksınız. Ya karşınızdaki kişi çok güçlüyse, intikam alamıyorsanız, o zaman bir stres başlar sizde. Anlamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse dört defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu
yaşamayacaksınız. 2. Hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. 3. Ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki, ya daimi zikre ulaşmış olsaydınız, bütün emirleri yapmak sizin için büyük bir zevk olacaktı. Her olayın arkasından mutluluğu yaşayacaktınız. Yasakların hepsine riayet sizin için bir mutlak davranış biçimi olacaktı. Ve her Allah'ın yasağını işlemekten kendinizi kurtardığınız noktada, ki hepsini de kurtaracaksınız, kesintisiz bir mutluluk halini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz. O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak. Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun hepsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizde dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet olun.

Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, bir Kur'an nurundan programıyla bizi birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederek inşallah sohbetimin sözlerine başlamak istiyorum. Bugünkü sohbetimiz konusu sünnetullah. Nedir sünnetullah? Sünnetullah, Allah-u Teala'nın kainatı idare eden, koordine eden kompütür sisteminin adı. Yüce Rabbimiz kainatı Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler birdi, bitişik idi. Sonra biz onları fethettik. Aralarını ayırdık. اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ diyor. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ diyor Allah Teala. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler birdi, bitişikti ve Allah Teala onların arasını fethetti, ayırdı. Ve her şeyi, her canlı şeyi sudan yarattığını Yüce Rabbimiz buyuruyor. Hala mümin olmayacak mısınız diye ifade buyuruyor. Kıymetli izleyiciler, Allah Teala'nın sünnetullahı muhteşem bir kompütür sistemidir. Şaşması mümkün olmayan öyle bir dizayn kurmuş ki Allah Teala, hayran olmamak mümkün değildir. Allah Teala kainat büyüklüğündeki bir noktayı fethediyor, aralarını ayırıyor. Ve her bir kütle bulunduğu noktaya geldiği zaman yörüngeye oturur. Bu ilahi sistem sünnetullah tarafından daima kontrol altında tutulur ve gelişimi sağlanmaktadır. Allah Teala mikro ve makro alemde yarattığı, mikro alemde biliyorsunuz atom, çekirdekte proton ve nötron ve etrafında cevelan eden elektron. Makro alemde ise güneş sistemleri, güneş ve etrafında dolaşan gezegenler, uydular. 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Bu makro alemde, ama mikro aleme baktığımız zaman aynı kudret eli atomun merkezinde proton ve nötron, çekirdek, etrafında cevelan eden elektron. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tekvir Suresi'nin 13 14 15'in 15 ve 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Fela uksimu bil hunnes el cevaril künnes. O merkezi çekim gücüne ve onun etrafında cevelan edene kasem olsun ki diyor Yüce Rabbimiz. Merkezi çekim gücü dediği çekirdek, yani nötron ve protondan oluşan çekirdek, merkezi güç. Etrafında cevelan eden elektron. En basit atomu ele alırsak, hidrojen atomu, merkezde nötron ve proton, etrafında bir tane elektron dönüyor. Kıymetli izleyiciler, elektron her dönüşünde iki defa ses çıkarmaktadır. Ünlü fizikçi Maxwell incelemelerinde hayretle karşılaşmış. Kainatın oluşumundan bu yana bu elektronlar sürekli dönür saniyede 300 bin kilometre hızla ve bunlar kuvvetlerinden hiçbir şey de eksiltmezler. Yani ne hızları düşer ve elektrik yörünge üzerinde biliyorsunuz merkezde
nötron ve proton yani çekirdek ve etrafındaki yörünge dairesel değildir, eliptiktir. Bu eliptik yörünge üzerinde hareket eden elektron ile sünnetullah öyle bir ayarlamış ki manyetik alanla hız arasında muhteşem bir ilişki vardır. Merkeze yakın yerde çekirdeğe yapışmamak için manyetik alan azalır, ona paralel olarak hız yükselir. Eliptiğin en uzak noktasında da çekirdekten kaçmamak ve boşluğa düşmemek için hız minimum ve çekim gücü yani manyetik alan maksimuma çıkartıyor sünnetullah. İşte bu dairesel üzerinde, eliptik yörünge üzerinde her dönüşünde iki defa ses çıkarıyor. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, sünnetullah Allah-u Teala Rahman Suresinin 29. ayet-i kerimesinde يَسْأَلُونَكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ فِي شَانٍ göklerde ve yerde ve buralarda bulunanlar hepsi ondan sual ederler, isterler, dilenirler. Bütün varlıklar Allah Teala'yı tesbih etmektedir. Ondan enerji talep etmektedir aynı zamanda. İşte bu elektrona iki defa Allah Teala enerji gönderiyor. Allah'ın katından gelen nötrino dediğimiz enerji partikülleri bu elektrona ulaşır ve enerjinin bir kısmını kendisine boşalttıktan sonra bir kısmıyla geri dönerler. İşte Maxwell'in çıkaramadığı, bir türlü çözemediği bu gücü Allah Teala 1400 level Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde bize ispat etmektedir. Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz: هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ فِي سِتَّةِ اَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah Teala buyuruyor ki o yeri göğü 6 günde yarattı. Sonra arşın üzerine istiva etti. Gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, semadan ineni ve tekrar semaya uruç edeni en iyi bilendir. Allah-u Teala sizinle beraberdir ve o sizi en iyi şekilde görendir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah'ın katında sonsuz partiküller yani enerji partikülleri dediğimiz nötrinolar gelmektedir. Lineer olarak gelen her elektrona, her partiküle, her yapı taşına, her zerreye mutlaka Allah katından enerji gelmektedir. İşte elektrona da geliyor muhterem izleyiciler. Elektrona da gelen o enerji partikülleri giriyor, enerjinin bir kısmıyla onu harekete geçiriyor, bir kısmıyla ondan aldığı enerjiyi tekrar yukarıya uruş ediyor. İşte Allah-u Teala burada gökten ineni, yere gireni, gökten iniyor, yere giriyor, elektrona ulaşıyor, işlemini yapıyor, enerjisini boşalttıktan sonra tekrar oraya uruş ediyor. Ama ne yazık ki ne Einstein ne de Maxwell gibi Allah'ın kanunlarından habersiz insanlar bunları çözemeden bu dünyadan göç ettiler.
Allah Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde her şeyin Allah Teala'yı tesbih ettiğini buyuruyor. Yani Allah Teala'yı gayri iradi ama şuurlu olarak Allah ismini tekrar ediyorlar. İsra 44'te şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz: Tusabbihu lehu semavati vel ardi ve men fihunne ve in min şeyin illa yusabbihune bihamdi rabbihim وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحًا. Yerde ve göklerde ve bunların arasında hiçbir şey yoktur ki, hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olmasın. لَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحًا. Lakin siz bunların tesbihini anlayamazsınız, fıkıh edemezsiniz, idrak edemezsiniz. Çünkü kulağımız bu sesleri algılayabilecek kapasitede değildir. İşte elektron kendi ekseni etrafında döndüğü zaman iki tane defa ses çıkarır. Bu sese spin deniliyor. Allah'tan aldığı enerjiyle Allah Teala'yı ne yapıyor? Tesbih ediyor. Muhterem izleyiciler, bu zerrelerde irade olmadığı için, sünnetullah'la bu hareketlerini idame ettiği için şuurlu ama gayri iradi Allah isminin tekrarına Allah-u Teala tesbih diyor. Sünnetullah'ın iradesine bağlı olarak bunlar tesbih ettiği için onlar kendiliğinden yapmıyorlar programları o şekilde. Ama serbest irade sahibi bir insan Allah ismini kendi iradesiyle tekrar ettiği zaman bu zikir oluyor. Kişi daimi zikre ulaştı, iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra onun zikri de tesbihe dönüşüyor. Neden? Çünkü iradesi Allah'ta olduğu için artık o da sünnetullah kanununa tabi olarak Allah ismini şuurlu ama gayri iradi olarak kendi kalbinde tekrar etmektedir. Muhterem izleyiciler, mikro alemdeki bu güzelliği Allah Teala makro alemde, güneş sistemi biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de dünyamızın güneşten ayrıldığını, ayın da dünyadan ayrıldığını ifade buyuruyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayın dünya ile birleştiği zaman, dünyanın güneşle birleştiği zaman diye ifade kullanıyor. Biliyorsunuz ki gelecekten geçmişe sürekli bir zaman akışı vardır. Bu kainat büyüklüğündeki noktanın fetki, yani aralarındaki uzayın oluşması ve şu anda da zaman, yani bu kainat genişlemektedir. Zariyat suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikaten bahsediyor. Bu göğü biz bina ettik, bu kudret eliyle bina ettik ve onu genişleticisi de biziz diyor Yüce Rabbimiz. Kainat şu anda da koordineli bir şekilde milyarda bir şaşmaz o sünnetullahın kendisine uyguladığı yöntemle genişlemektedir. Kıymetli izleyiciler, Allah Teala biz insanları ve bitkileri birbirine muhtaç kılarak yaratmıştır. Biliyorsunuz insanların hayati yakacağı oksijendir. Oksijenli siz olarak bir an yaşamamız mümkün değildir. Çünkü oksijen almadığımız zaman beynimizde bir zehirlenme ve bu bütün vücudumuza sirayet eder ve kişi ölür. Bitkiler de bizim atık maddemiz olan karbondioksit almasalar onların da yaşamaları mümkün değildir. Allah Teala biz insanlar bitkilerin hayati maddesi olan karbondioksiti atık madde olarak çıkarıyoruz. Onlar da bizim hayati maddemiz olan sünnetullah vasıtasıyla muhtaç kılmıştır. Bunu biraz daha açmak istiyorum inşallah.
Biliyorsunuz insanlar, oksijen bizim hayati maddemiz. Çünkü oksijen kanımızı temizler. Oksijen vücudumuzdaki al yuvarları temizler. Oksijeni alıyoruz ve ciğerimizde, karaciğerimizde bu kan ne yapıyor? Temizleniyor ve kalbimiz tarafından o temiz kan vücudumuzun her tarafına pompalanıyor. Kirli kan da toplar damar vasıtasıyla tekrar karaciğere gönderilip temizleme işlemi yapılmaktadır. Akciğerde ise o kanımızın içerisinde bulunan al yuvarlar kirleniyor ve bunlar temizlenmek için, oksijenle temizlenmek için akciğerimizde de bu işlem yapılmaktadır. Biz insanlar dışarıdan aldığımız oksijeni alıyoruz ve vücudumuzda atık madde olarak karbondioksiti dışarı veriyoruz. Atık madde olarak attığımız karbondioksit bitkiler için hayati öneme haizdir. Çünkü bitkiler karbondioksit olmasa yaşamaları mümkün değildir. Onlar fotosentez yoluyla biliyorsunuz bitkilerin sabittir. Gıda arama gibi bir imkanları yoktur ama Allah Teala onları bulunduğu yerde rızıklandırıyor. Artık madde olarak dışarı attığımız karbondioksiti, köklerinden aldığı suyu ve güneşten aldığı enerjiyi, ışığı yapraklarındaki bulunan yeşil yapraklarındaki klorofil özümlemesiyle köklerindeki su, havadan aldığı karbondioksit katalizör olarak da güneş ışınlarını kullanarak kendilerinin ihtiyaç maddesi olan karbonhidratları oluştururlar. Karbonhidratlar onların hayati maddesidir. Geçim mutlaka büyüyüp gelişmeleri için gerekli olan elzem maddedir. Bu arada onlar artık madde olarak neyi dışarı atıyorlar? Oksijeni dışarı çıkarıyorlar. İşte sünnetullah, insanlar ve hayvanlar, karşı tarafta ise bitkileri birbirine ihtiyaç içerisine koymuş ve bu güzellik mütemadiyen kesintisiz olarak devam etmektedir. Muhterem izleyiciler, bir buğday tanesini çiftçi tarlaya atıyor. Geri kalanı mı? Geri kalanı işte sünnetullah kontrolü ele alıyor. O toprağa düşen buğday tanesini sünnetullah çatlatıyor onu. Daha sonra kökleri yere salmasını sağlıyor. Sonra öyle bir dalgayla bulunduğu yapı itibariyle öyle bir hal alıyor ki dalga ve ona verdiği o muhteşem ilahi müzikle o nebatı büyütüyor ve bir tanesi öyle bir başak haline geliyor ki 100 tane veremeye başlıyor ve bizim için çok kıymetli olan gıdayı, unu elde etmemizi Allah-u Teala sağlıyor. Bunu neyle yapıyor? Yine o kompütür sistemi, ilahi kompütür sistemi olan sünnetullah tarafından. Biliyorsunuz yağmurlar ve karlar yağıyor muhterem izleyiciler. Eğer mikroskopla da bakarsanız, teleskoplarla da bakarsanız, o çok yağan yağmurda da istersen sahnede bir kilo, bir metrekare bir kilo yağmur yağsın, yine o kadar sık yağmasına rağmen görürsünüz ki yukarıdan gelen bu yağmur taneleri hiçbirisi birisine çarpmaz. Her yağmur tanesiyle Allah Teala'nın melekeleri, hasaları bu yağmur tanesini aşağı kadar indirilen mesafeyi aynı şekilde korurlar. İster fırtına olsun, ister rüzgar olsun, ister kasırga olsun, bunların yukarıda birbirlerine değmesi mümkün değildir.
Kar içinde aynı şekilde söylemek mümkündür. Hatta daha da ötesi, gelen kar taneleri, parçaları, partikülleri diyelim, hiçbirisi birisine de benzemez. Sonsuz sayıda o lapalar o kadar bazen gürleşiyor, insan gözü göremiyor, adeta boşluk görünmüyor. Ama hiçbirisi yukarıda birbirisine değmez ve aynı mesafede aşağı kadar inerler. Ve hiçbirisinin şekli birbirisine yine benzememektedir. Yine sünnetullah ve muhteşem dizayn, o şaşmaz metrik ölçü burada da görüyoruz. Allah Teala'nın sünnetullahı her yerde muhteşem bir dizayna sahip. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, bir başka konu, biliyorsunuz üstümüzde 7 tane tabaka var, hava tabakası var. Bunlardan bir tanesi ozon tabakası. Yıllardan beri yaygara yapılıyor. Ozon tabakası incelmiştir, delinmiştir, işte kıyamet kopacak. Şu gazı, bu gazı bilmem ne yapalım. Felaket tellallığı yapılıyor. Ama bunlar hepsi sünnetullahın kontrolünde muhterem izleyiciler. Ozon tabakasını Allah Teala öyle bir dizayn etmiş ki sünnetullahı bunun delinmesi mümkün değildir. Çünkü oksijenin çokluğu biliyorsunuz ozon tabakasının kalınlığını ifade eder. Ozon tabakası kalınlaşırsa Allah Teala kutuplarda iğne yapraklı ormanları, milyarlarca iğne yapraklı ormanları yetiştirmiş. Oksijen çoğaldığı zaman yüksek basınç kar yağmasına sebebiyet veriyor. Kar yağınca ne olur? O iğne yapraklı ormanların üzerinin örtüyor. Örtülünce oksijen çıkarmasını engelliyor. Ve oksijenin azalması ozon tabakasının bu sefer incelmesini sağlıyor. İncelince tekrar sünnetullah devreye giriyor. Ve yağmur yağdırıyor. Yağmur karı eritince tekrar o iğne yapraklı ormanlar açığa çıkıyor. Üzerleri açılınca tekrar güneşten aldıkları ışık, köklerinden aldıkları su ve karbondioksitle ne yapıyorlar? Kendilerine ihtiyacı olan karbonhidratları oluşturup hayati madde oksijeni aşağı çıkarıyorlar. İşte böyle bir denge Allah Teala oluşturmuş. Ozon tabakasının hiçbir zaman yırtılması ve delinmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar hepsi sünnetullahın kontrolünde ve muhteşem bir dizayn. Kıymetli izleyiciler, belki Japonya'da derler ya, 5 dakikada bir araba hemen robotlar tarafından hep yapılıyor, dışarı çıkarılmıyor. 5 dakikada bir Toyota fabrikasında bir araba bandın üzerine düşer ve bu robotlara kumanda eden insanlar hep bu robotları kullanmaktadırlar. Ama Allah Teala yine bu robotları kullanan Allah'ın makinesi olan insandır. O fabrikayı da kuran insandır. Eğer bir gözü Allah Teala bize vermemiş olsaydı hiçbir şeyi keşfetmemiz mümkün değildi. Göz sadece bakar. Görme işlemi gözün işi değildir. O sinir vasıtalarıyla sadece beyne ulaştırır. Beynimizdeki verilerle onu algılar ve görüş tahakkuk ediyor. Yani biliyorsunuz bir sürü görme özürlüler vardır ki gözleri açıktır. Sen baktığın zaman sana kesinlikle görüyor gibi görüyorsun. Gözünde dışarıda fiziki olarak bir problem yok. Ama ne yazık ki görmesine rağmen
onun beyne intikal ettiği o sinir vasıtaları zedelenmiştir, işlev görmüyor. O sebepten dolayı görüş tahakkuk etmiyor. Kıymetli izleyiciler, işte Allah Teala'nın sünnetullahı kainatı bu muhteşem dizaynla koordine ediyor. Ve Zariyat suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ O yüce Allah der ki her şeyi zıttıyla kayrın kılarak çift yarattığını buyuruyor. Her şey mutlaka zıttıyla kayım kılarak çift yaratılmıştır. 6 tane alem yaratmış yüce Rabbimiz. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, gayb alemi, onun karşıtı olan karşıtı gayb alemi, emr alemi ve onun karşıtı olan zulmani alem, 6 tane alem. Bu 6 alem zahiri alemde fizik vücudumuz yaşıyor ve bunun içerisinde Allah Teala nefsi seva etmiştir. Seva edilen bir nefsi fizik vücudumuzun içerisine koymuş ve Allah kendi zatından ruh üfürmüş. Hayatımızı burada idame ediyoruz. Allah Teala bu kainatı bizler için yaratıyor. Bizi de başıboş olarak yaratmamıştır. Allah Teala Yasin suresinin 80. ayet-i kerimesinde size yeşil yaprağı verdik. Ondan yakarsınız diye. Yasin 60'ta kişi baktığı zaman yeşil yaprak yanmaz. Allah Teala aslında kuru yaprak demesi lazım gerekirken ama Allah'ın ifade etmek istediği yeşil yaprak bizim için oksijen çıkarmak, oksijen üretiyor. Biz de o oksijeni ne yapıyoruz? Yakıyoruz ve hayatımızı idame ediyoruz. Oksijen başka bir maddeye benzemez. Belki 2 gün, 3 gün susuz kalabilirsiniz, gıdasız kalabilirsiniz. Ama 2 dakika, 5 dakika oksijensiz dayanmanız mümkün değildir. Muhterem izleyiciler. Sünnetullah'ı Allah Teala'nın dininde de görüyoruz. Allah Teala her kavme mutlaka kendi ayetlerini anlatan Resul gönderdiğini ifade buyuruyor. Bir ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda her kavme göndeririz. Müminin suresinin 44. ayet kerimesi Resullerimizi ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Sümme ersenna Resulâ tetra kullemâ câe Resûlun kezebûhû fedbâna ba'din alâ ba'd. Sonra biz Resullerimizi gönderdik ard arda, ardı arkası kesilmeksizin. Neden kıymetli izleyiciler? Çünkü bu Resuller Allah Teala'nın bu kainatı bizler için yarattığını, bizi de başı boş olarak yaratmadığını, başı boş yaratma zannının kafirlere ait olduğunu ifade buyuruyor. Mutlaka bir sebebe dayalı yaratılmışız. Bu kainat bizim için yaratılmıştır. Ve Allah Teala görevlilerini, resullerini, mürşitlerini bizler için görevli kılıyor. Bizim de mutlu olabilmemiz için. Mutlu olabilmek için Allah Teala bu görevlerini bize gönderiyor. Ve bunlar gelip Allah Teala'nın sünnetullahı ve sünnetullahın temelini teşkil eden yine kainattaki tek dinin ve bu dini yaşayacak olan insanların tek fıtratından bize haber vermektedirler. Neden tek din diyorum? Kainatta bir dinden başka din yok. Bu dinin adı babamız İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinidir.
daha önce Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dini, daha önce Hazreti Adem Aleyhisselam babamızın dini aynı. Allah Teala'nın dini hanif dinidir. Fıtratı da hanif fıtratıdır. Hanif fıtratı hanif dinine ihtiyaç duymaktadır. Hanif fıtratını kullanabilmemiz için hanif dinini uygulamak mecburiyetindeyiz. Hanif dininin de ayakta kalabilmesinin şartı, yani teslimi ve tevhidin oluşabilmesi için hanif fıtratımızı konuşturmak mecburiyetindeyiz. Ne demektir bu? Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَاَقِمْ وَشَكَ لِد۪ينِ حَن۪يفَ حَب۪يبٌ وَشِن۪ي hanif dine ikame et. فَتَرَتَ اللّٰهَ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratılış fıtratıdır ki insanları hep bu fıtratla yaratıyor. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقُ اللّٰهِ Allah'ın hulkiyetinde, yaratmasında bir değişiklik yoktur. ذَلِكَ دِينِ الْقَيُّمُ Kayyum olan dini de budur. Kayyum, ne kadar ileri giderseniz hep var olan, ne kadar geri gelirseniz hep daima var olacak olan tek din. Kıyamda, hayatta olan, diri olan tek din. Zalike dinil kayyumu, işte bu kayyum olan dini de budur. Lakin ekseren nase la ya'lemun, lakin insanların çoğu bilmiyorlar. Muhterem izleyiciler, görüyorsunuz ki sünnetullah Allah Teala'nın burada da yine aynı şekilde bizler için tek bir yaratılış fıtratını Allah Teala koymuş. Herkes aynı fıtratla yaratıyor. Bu fıtratın adı hanif fıtratı ve bir tek din. Bu dinin adı da hanif dinidir. Hanif fıtratı dinin bütün mutluluğunu yaşayabilecek özellikleri kendisinde muhtevi kılan fıtratın adıdır. Buna Arapça İslam fıtratı da denilebiliyor. Hanif dini de üç özelliği olan ama semeresi üç hareketlerimizin yani

Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan tek toplum. Sırat-ı müstakim üzerinde kimler de girer? Allah'ın kendilerine emanet olarak verdiği ruhu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin ulaşabileceği yol bu sırat-ı müstakim. Dolayısıyla bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunan tek toplum, yani oluşturduğu tek fırka, tek toplum ve bu sırat-ı müstakim üzerinde evvela ruhumuzu, daha sonra fizik bedenimizi, daha sonra nefsimizi, daha sonra irademizi Allah'ın bize verdiği bu dört tane emaneti sırasıyla 21. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim edebilme özelliğidir. İşte vahdet, tek Allah, tevhid, sırat-ı müstakim üzerinde bulunanların oluşturduğu tek toplum ve teslim, Allah'ın verdiği dört emaneti sırasıyla Allah'a teslim etme. Bu Hanif dinin çatısı, omurgası. Peki bu bize ne kazancı sağlayacaktır? Bu bize şu kazancı sağlayacaktır. Bizi hem iş dünyamızda sulh ve sükuna ulaştıracaktır. Hem insanlarla olan ilişkilerimizde bizi sulh ve sükuna ulaştıracaktır. Hem de Allah cephesinden Allah'la olan ilişkilerimizde bizi yine o sulh ve sükuna ulaşacaktır, ulaştıracaktır. Bu nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman bu uç cephenin de tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Daimi zikirde nefsimizin bütün afetleri yok olur. Ruhumuzun hasletleri faziletler adı altında nefsimizin manevi kalbine yerleşir. Ruhla nefs arasındaki talep çakışmıştır. İkisi de aynı şeyi istiyor. İkisi de aynı şeyden hoşlanmıyor. İkisi de yasakları hiçbir zaman işlemek istemiyor. Bu iç dünyamızdaki sulh ve sükunun temelidir. Dış dünyamızdaki, yani insanlarla olan ilişkilerimizdeki sulh ve sükunun sağlanması da bizden başka insanlara bir negatif sadır olması mümkün değildir. Biz insanlara negatif davranışta bulunmamız mümkün değildir. Ama dışımızdaki insanlardan bize böyle bir talep ulaşması mümkün müdür? Tabii. Onlar nefsani davranabilirler. Fakat kötülüğe karşılık, yani seyyiatı hasenattan tebdil, def etme, seyyiatı hasenata çevirme gibi bir imkanımız vardır. Çünkü neden? Çünkü dışımızdaki bize bir kötülük yaparsa bizde ne öfke ne de intikam afeti olmadığı sebepten dolayı ona negatif davranmamız mümkün değildir. Onu ne yapmamız lazımdır? Onun kötülüğünü seyyiatla, hasenatla söndürmüş oluruz. Dolayısıyla intikam afeti olmadığı için bizim insanlara kin beslenmemiz ve şuur altı birikimi oluşması mümkün değildir. İnsanların davranışları hiçbir zaman bizi huzursuz edemez. İşte Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurukum men delehzetedetim. Ey amen olanlar, nefsinizi tezkiye, tasfiye etmek üzerinize borçtur, farzdır. Siz hidayete erdiğiniz zaman, yani nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman delalettekiler size bir zarar veremezler. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir insanın dışındaki insanlardan negatif şekilde etkilenmesi mümkün değildir. Onun hiçbir zaman Allah'ın yasağını değiştirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla insanlarla ilişkileri de sulh ve sükuna ulaşmıştır. Allah'la olan ilişkileri Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ve bu kişiye her an hayır işleyen, yani her an derecat kazanan, daimi zikirde olması sebebiyle Allah-u Teala'nın hikmetine ulaşmıştır. Kamil bir insan konumuna gelmiştir. İşte muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, sünnetullah, Allah-u Teala bu kainatı bizim için, biz insanlar için var etmiştir. Çünkü Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ O yüce Allah'tır ki göklerde ve yerde ve arzda yarattığı her şeyi sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Her şey bizim için, işte bu sünnetullah, Allah Teala'nın ilahi kompütür sistemi, kainatı daima kontrol altında tutan

Erhan her şeyi koordine eden, ona enerjisini ulaştıran bir ilahi sistem. Buna Allah-u Teala sünnetullah diyor. Tabi bu sünnetullah'a bağlı olarak dört büyük melek de Cebrail aleyhisselam da, Mikail aleyhisselam, Esrafil aleyhisselam ve Ezrail aleyhisselam da yine bu sünnetullah sisteminin içerisinde bunlar da hareket etmektedirler. Allah-u Teala Hanif dinini var etmiştir. Bizi Hanif fıtratıyla yaratıyor. Ve bunun gereği olarak her kavmin içerisinde Allah-u Teala öğretmenlerini yani Resullerini bahsetmiştir. Ve bize Allah-u Teala'nın dinini anlatır. Bizi bize tanıtırlar. Serbest irade elimizde. Eğer Allah'ın davetine icabet edersek bu mutlulukları tamamıyla yaşarız. Allah'ın daveti neydi? Tekrar hatırlayalım. Allah Teala bize ruhundan üfürdüğü için bu emaneti dünya hayatında sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz üzerimize farzdır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsetmektedir. İnne Allah ya'murukum en tu'addil emanati ila ahliha, muhakkak ki Allah emanetleri sahibi olan Allah'a tevdi etmenizi emreder. Hepinizin de bu emanetleri sahibi olan Allah'a tevdi etmenizi Yüce Rabbimizden diliyor. Sünnetullah adlı sohbetimizin sözlerini inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler ve dinleyiciler.

Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşamki konumuz hak ve vazife. Sizlere haktan ve vazifeden bahsetmek istiyorum. Allah Teala İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de 7 safhasından bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vazifeniz. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak ikinci vazifeniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü vazifeniz. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek dördüncü vazifeniz. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek beşinci vazifeniz. İrşada ulaşmak altıncı vazifeniz. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedinci vazifeniz ve son vazifeniz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın sizlere hedef gösterdiği hedef görevleriniz, hedef vazifeleriniz. Bu vazifeleri gerçekleştirebilmek için, bu hedeflere ulaşabilmek için Allah'ın vasıta emirleri var. Onlar da vazifeleriniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemli bir araç, bir vasıta emir, zikir. Allah'ı zikretmek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın beş şartı şer'i kaidelerin içinde mevcut, şeriatın içinde mevcut. Ama İslam'ın beş şartının beş vasıta emrin ötesinde altıncı bir vasıta emir var ki bunların hepsinden daha önemli. O asıl vazifeniz o. Zikir. Allah'ın ismini zikretmek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hak ve vazifeleriniz var. Haklarınız ve vazifeleriniz. Bu vazifeleri yerine getirdikçe haklarınız olur. Daha Allah-u Teala'nın birinci emrinde, hedef emrinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz an cennetin sahibi olmak hakkına kavuşursunuz. Birinci kat cennete, cenneti hak edersiniz. Öyleyse onun ötesinde her safhada bir kat daha yükselen haklarınız söz konusudur. Hak etmek, istihkak kesbetmek. O hakkı iktisap etmek. Bunlar hep Allah-u Teala'nın size verdiği haklar. Öyleyse kalın çizgilerle özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'ın amaç gösterdiği, hedef gösterdiği emirleri yerine getirmek sadedinde kim neyi yaparsa o istikamette bir dizaynın sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın yolunda değerlendirmemiz demek, vazifelerimizi yaparak hak ettiğimiz şeylere kavuşmak demek. Her hedefe ulaşmak için vasıtaları mutlaka kullanmak mecburiyetindeyiz. Vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken insan olarak başka insanlarla ilişkiler içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bu ilişkilerde de vazifelerimiz var. Başka insanları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Öyleyse vazifelerimiz bir enfüsi, sadece bizimle alakalı olan zati vazifeler. İki, başka insanlarla ilişkili afaki, yani objektif vazifeler. Başka insanların hakkına riayet etmek. Başka insanlara haklarını teslim etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Hayatını başka insanlara vakfetmek vazifelerimiz arasında. Kemal derecelerinde ilerledikçe bunun bir temel sonuç olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'nın dizaynında bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel halketmiş, ne kadar güzel halketmiş, yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsanı dış yapısıyla, insanı iç yapısıyla muhteşem bir hüviyette yaratmış Allah Teala. Allah'ı idrak etmek imkanını ve yetkisini vermiş insana. Tabiatıyla bu bir yaratığın idrakidir. Bizim idrakimiz, Allah'ı idrakimiz sadece bir yaratığın, bir mahlukun halıkını, yaratıcısını idrak edebileceği kadar idraktır. Kulların arasında bazılarına yüksek idrak verilir. Bu idrak Allah'ı başkalarının ulaşamayacağı boyutlardan müşahede etmek ve Allah'ı idrak edebilmektir. Farklı bir idrak seviyesidir. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize böyle üstün standartta bir idraki nasip kıldı. Bu idrakte Allah'ın zatını müşahede etmek var. Bu idrakte Allah'ın huzurunda namaz kılmak ve daha doğru bir ifadeyle kıldırmak var. Öyleyse şu dünya üzerinde Allah'a en çok şükreden kişi, en çok hamd eden kişi biz olmalıyız ki Allah Teala böyle bir görevi bize nasip kılmış. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar ki diyor Allah'ı Allah'ın huzurunda bir şehadetin sahibidirler. Bu şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor Allah Teala. Daha zalim kim vardır? Hani Allah görülmez diyenler için Allah'ın söylediği söz bu. Aranızdan birisine diyor Allah Teala bizim vahyetmemiz sizin çok acayibinize mi gitti diyor Allah Teala. Üstelik o Allah'ı müşahede edendir diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edendir. Allah'ın zatına şahitlik edendir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes her açıdan insanları müşahede eder, tetkik süzgecinden geçirir, tenkit eder ya da beğenisini bildirir. Bu herkesin hakkıdır. Herkes dilediğini, dilediği gibi över ya da tenkit eder. Tabiatıyla bütün insanlar için böyle bir tenkit ve beğeni söz konusudur. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse haklarınızı ve vazifelerinizi Allah Teala dizayn etmiş. Sübjektif vazifeler, enfüsi vazifeler, objektif vazifeler, afaki vazifeler. Birinci açıdan saydığımız Allah'ın bizlere gösterdiği 7 tane hedef, İslam'ın Allah'a teslim olmanın
dört faktörünün de Allah'a teslim edilmesi yedi tane safa içeriyor. Hepinizin üzerine Allah-u Teala bunları vazife kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o farz kıldıklarının hepsi sizin vazifelerinizdir. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren yedi safayı da farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmıştır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyene kurtuluşu imkansız kılmıştır Allah-u Teala. Bu vazifenin, Allah'a ulaşmayı dileme vazifesinin yapılmasının sonucu bir hakkı doğurur. Cennetin birinci katına ulaşmak. Yedi kat cennetin birinci katına ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ulaştığı yer mutlaka orasıdır.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amini olmak ile takva sahibi olmak mecburiyetinde olduğunuzu hatırlamanız, takva sahibi mecbur, takva sahibi olmanız gerekiyor Allah Teala. Amin olmanın takvası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Arkasında diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Sonra da diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'tan Allah'a ulaşmayı iptiga edin, dileyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı da Allah'tan isteyin diyor. Vebtegu iptiga edin ve iptiga edin, isteyin. İleyhi ona, Allah'a el vesilete, vesile olanı. Allah Teala buyuruyor ki sebillerin kastedilmesi, tayin ve tespit edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastus sebini. Sebiller devrin imamının dergahına ulaştıracak olan yollardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmin sahibi kılmış bizi. Şimdi böyle bir dizaynda vazifelerimize baktığımız zaman her birinin üzerimize farz kılındığını ve bütün sahabenin bu vazifeleri yerine getirdiğini görüyoruz. Öyleyse gördük ki amin olanlara takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemenin dileyenler için bir emir olduğunu Allah Teala söylüyor. Çünkü zaten amin olmak bir takvanın sahibi olmaktır. Kim aminiyse o amin olar takvasının sahibidir. Bu takvaların birincisidir. Her safa için Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir işaret belirtilmiş Allah-u Teala tarafından. Ayrı bir takva olayı tahakkuk etmiş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesin. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Ve misaklerini özellikle bozmadılar. Bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Burada Allah Teala geniş zaman kullanıyor. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler, yerine getirirler, misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ruhlarını. Ve yuhafune suhel hesap ve kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaya ve çarabihim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak detaylandırılabilir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek birinci hedef. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Allah'ın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini söylüyor ayet Rad 21 ve onların da bu emri yerine getirdiklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıklarını ifade buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse gördüğümüz bu mu? Evet. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde "Vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi." Lehumul büşra febeşir ibadi. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın 10 tane ihsan vermesiyle mürşide ulaşıncaya kadar olan safayı ifade eder. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan içtinab etti diyor. Kendini kaçındı ve kendini kurtardı. Ve Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler diyor. Evvela şeytana kul olmaktan an yabuduha diyor. Ona, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a doğru yönlendiler. Yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah onlara 10 tane ihsan verdi ve bu ihsanla mürşitlerine ulaştılar demek.

Fe beşir ibadet ediyor, kullarımı müjdele ediyor. Şeytana kul olmaktan kurtardılar, kendilerini Allah'a yöneldiler ve kullarımı müjdele ediyor. Yönelmenin neticesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Kullarım diyor Allah-u Teala artık sahabeye, kullarımı müjdele. Öyleyse bana kul oldular, kullarımı müjdele diyor. 18. ayette ise Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzeline tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde bütün sahabenin Allah'a hidayet erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdığını görüyoruz. Aynı alet onların daimi zikrede ulaştıklarını söylüyor. Öyleyse burada sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hidayete erdiler diyor Allah Teala onlar. Öyleyse ne diyordu Rad Suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri? Onlar ki ruhlarını Allah'ın Allah'a emredilmesini emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, ulaştırırlar. Onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. İşte bu sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci vazifelerini gerçekleştirmişler. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek ve zikir yaparak. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları üçüncü vazifeleri. Ondan evvel ikinci vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 10 tane ihsan veriyor. Allah'a ulaşma dileğini görür görmez o kişinin üzerinde rahim esması ile tecelli ediyor Allah Teala ve derhal rahim esması o kişiler üzerine tesir icra ediyor. Evvela onların gözlerindeki hicab-ı mestur adlı bir gizli gözlüğü, bir perdeyi alıyor Allah Teala irşat makamına. Artık herhangi bir kişi diye değil, irşat makamına artık mürşit olarak bakıyor kişi. Kulaklarındaki bakrayı alıyor Allah Teala, irşat makamının söylediklerini işitiyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, İrşat makamının sözlerini idrak ediyor. Yerine ihbat koyuyor Allah Teala idrakı sağlayan bir müessese. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine ulaşan rahmet nurları sızıyor mühürlü olan kalpten içeriye. %2'ye ulaşınca sızıntı, bu kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olunca Allah-u Teala'nın ona verdiği bir istekle
mürşidine ulaşmayı diliyor ve Allah'tan soruyor mürşidine. Ve Allah Teala ona irşat makamını gösteriyor. Ne diyordu Allah Teala? Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. Herkesin ulaşabileceği bir yerde Allah'a ulaşmaya vesile olan kişi mutlaka vardır. Ve Allah Teala onu gösterir. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide gideceğini tayin etme yetkisi sadece Allah'ındır. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuca bakalım. Kişi Allah'ın gösterdiği, hacet namazıyla gösterdiği irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. 14. basamakta kişi. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasıyla 10 tane ihsanda bulundu. 3. basamaktan itibaren kişi 14. basamağa geldi. 13. basamakta 10 ihsan tamamlandı ve kişi mürşidine ulaştı. İkinci defa kendisine düşeni yaptı. Birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekti. Birinci vazifesi diledi. Bunun üzerine 10 tane ihsan aldı. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi, irşat makamının gösterilmesi. Allah kişinin talebi üzerine gösterdi. Kişi şimdi ikinci defa kendine düşeni yapacak. O irşat makamına tabi olacak. Kişi ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişti, 10 tane ihsan almıştı. Şimdi mürşidine tabi oldu, bu sefer de 10 tane nimet alacak. Ve Allah Teala nimetlerini ard arda sıralar. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermektir. Derhal gönderir. Kişinin başının üzerindeki ruh Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakime ulaşır. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Vücudun içine girmez. Başının üzerinde önden öne de arkaya doğru uzanan bir hüviyette ölene kadar o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kalbinin mührünü açar kişinin. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır dışarıya. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Allah Teala Mücadele 22'de onların başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhla desteklenmeleri ve imanın yazılması olayı. Sonra Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereği o kişinin bütün günahları affolunmakla kalmaz. Hepsi affolunur. Ondan sonra da sevaba çevrilir. Kim tövbe eder de mümin olursa diyor Allah Teala ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa ki nefs tezkiyesine başlamanın da mümin olmak olduğunu söylüyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sevaba çevrilme olayı ondan sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruh artık hidayette adım atmış durumda. Fiziki hidayetin içinde. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs de fiziki hidayetin içinde. Yani manevi bir hidayet söz konusu. Nefs için fizik vücutta nefsin tezkiye olması oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. O da hidayetin içinde. Hidayete hepsi ruhta, veçte, nefste adım atmış durumda.
ve irade de nefsin afetlerinin yok olmasına paralel bir hüviyette irade de giderek güçleniyor. O da hidayet üzere. Böylece her biri kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hidayette. Ve Allah'ın 6, 7, 8 ve 9. nimetlerin hepsi hidayet. 10. nimeti ise o kişinin o güne kadar 1'e 10 hediye alırken Allah-u Teala'dan 1'e 10 ihsan alırken o günden itibaren 1'e 100 nimet alması. Ve bu nimet o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalıp da yerine %7 fazıllar gelip yerleşince ruh 1. gök katına yükseliyor. Buraya kadar 1'e 100. İkinci defa %7 nur birikimi ruh 2. gök katında 1'e 200. Ruhun böylece her %7 nur birikiminde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşması halinde kişinin aldığı nimet 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükseliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nimetlerin Allah-u Teala tarafından verilmesi ve devamı söz konusu. 14. basamakta tabiyet, evvela kişinin kalbine iman yazılması sebebiyle onun mümin olmasını sağlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs, tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, aynı oranda, tezkiye oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Bu, İkinci vazifeydi. Allah'tan irşat makamını sormak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak. Ama ona oraya ulaşmadan evvel zaten o kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Allah'a ulaşmak üzere ruhunun vücudundan ayrıldığı 14. basamakta, irşat makamına tabi olduğu noktada ise yöneldiği hidayete adım attı. Artık hidayetin içinde oldu. Hidayet başladı o kişi için. Yönelmek olayı bitti. Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi men yeşayu yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmak için ruhun vücuddan ayrıldığı nokta artık ruhun hidayet üzere oluşu değildir. Hidayetin bizatihi içinde oluşudur. Hidayetin fizik standartlarda başlamasıdır. Ruh için, veç için, nefs için ve irade için hidayet başlamıştır. Kişi hidayet üzere değildir, hidayetin içindedir, hidayete adım atmıştır. Hidayete adım attıktan sonraki hedef hidayete ermektir. Ne olacaktır? Nefs 7 kademede tezkiye olacaktır. Nefsin kalbine gelip yerleşen fazıllar, nefsin kalbinde bir birikim sağlayacaktır. Fazıllar, afetlerin yerini alacak, nefsin kalbinde %7'yi işgal edecektir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece her şeyin en güzeli ulaştığı bir statüde, adım adım hedefe güzel, daha güzele gidilecektir. Ulaşacağı bir statüde, daha güzele gidilecektir.
Nefsi emmare %7 nur birikimi, ruh birinci kata ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde geliyor fazıllar. İman kelimesinin manyetik alanına kapılıp onun çevresinde ona yapışıyorlar. Bir daha da ayrılmaları mümkün değil. Manyetik alan kesintisiz onları kendisine çekiyor. Nefsi levvame, kişi nefsini levme diyor, kınıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, kişi mutmain oluyor, doyuma alışıyor. Allah'ın verdiği, kendisine verdiği neyse, onun kendisine yeterli olduğunu kesin olarak kişi değerlendiriyor. Allah bana daha çok verseydi, belki de azgınlardan olacaktım. Daha az verseydi belki de isyan edecektim Allah-u Teala'ya diye düşünüyor. Düşüncesinin aslı bu oluyor. Allah bana ne kadar vermişse o benim için en güzelidir ve bana yeterlidir diyor. Gerçekten de Allah-u Teala bu düşünce yapısına sahip olan insanlara bereketi yoluyla onları mutlaka tatmin eden, doyuran bir nafaka, bir rızık, bir ücret Allah-u Teala o insanlara veriyor. Bundan sonraki kademede kişinin ruhu beşinci gök katına ulaşıyor, Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor, Allah ondan razı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıp Allah'a, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi böylece hidayete eriyor. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Ruhun Allah'ın zatında yok olması fena makamıdır. Velayetin birinci makamına kişinin ulaşmasıdır. Yedi defa nefsin kalbindeki nur birikimi o kişinin hidayete ermesine vesile teşkil ediyor. Ruh hidayete erdi. Ruhun hidayeti tamamlandı. 21. basamak. Bu Allah-u Teala'nın üçüncü hedef emri. Bütün sahabe, baştan da söylediğimiz gibi, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ne olacaktır? Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Fani olacaktır. Ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Allah'ın zatı bir sığınaktır ve ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Böylece o kişi evvap olacaktır, sığınağa sığınmış olan. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi ruhen Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Başka bir ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Burası 22. basamak. Velayetin kişi içine giriyor, veli oluyor, Allah'ın evliyası oluyor burada. Üçüncü vazifesini de gerçekleştirmiş oluyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki daha sonra ne olacak? O kişi %61 nura kavuştuğu zaman o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu oluyor. %61 nura ulaştığı zaman Allah ona bir taht ihsan ediyor. Altın bir taht indi ilahide. %71
nurda daha çok zikrediyor kişi, günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış oluyor kişi. Başlarsa nur mutlaka %71'e ulaşıyor. O zaman kişi zühd sahibi oluyor, zahit oluyor. Ve zahit olan kişi zikrini günün yarısının ötesine taşırdıktan sonra daha ötelere getirecektir. 81'e ulaştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Böylece 4. vazifesi gerçekleşmiştir kişinin. Allah ile olan ilişkiler açısından vazifeler. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Bu vazifeyi de gerçekleştirmişlerdir. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. vazifelerini de gerçekleştirmişler. Her vazife bir hak doğurur. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ilk hakkın sahibi oldular. Zemin kat, 1. kat cennetin sahibi oldular. Mürşitlerine ulaştıkları zaman, tabi oldukları zaman 2. kat cennetin sahibi oldular. Cennet saadeti, 2. katın sahibi olmaya hak kazandılar. Allah'a ulaşmayı dileyince, diledikleri zaman 1. kat cennet otomatik olarak onların olur. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı her şey, herkes tabi olduğu anda 2. kat cennetin sahibi olur. Evvela 1. kat cennet hak edilir, sonra 2. kat cennet hak edilir. Ne zaman ki kişinin ruhu nefsin %51 teskiye olmasıyla, temizlenmesiyle Allah'a ulaşır, o zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buna hak kazanır. Ama o kadar değil. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Böylece bu kişi nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmanın ağır bastığı bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi dünya saadetinin de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için %51'ine sahip olmuştur. Fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu yerde ise nefsinin kalbindeki afetler %81 azalmıştır. Geri kalan %19 afeti de kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde fizik vücudu onları hiç değerlendirmiyor, hesaba katmıyor, umursamıyor, dikkate almıyor ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Burada kişi 4. hakka ulaşır. 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %81'inin sahibidir. Başladığı zaman ve bulunduğu yerden sonra giderek mutluluk artar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. 81'in de ötesinde afetler yok olacaktır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır.
daimi zikre ulaştığı ilk merhalede o insan ulul elbab olacaktır. Sadece zemin katın sırları gösterilir. Devrin imamının, dergahının sırları gösterilir. Ve bu kişi hikmet sahibi olur. Özelliği nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartı kazandırmıştır ona. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür edebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Daimi zikrin sahibi olduğu için de zikir ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur ikincisi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanan bir insandır artık o. Ve ehli hüküm olmuştur, hikmet sahibi olmuştur kişi. Bu yedi tane özellikle. Ve sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman o kişiye birinci kat gösterilirse, birinci kattan yedinci kata kadar gösterilecek olan sahanın sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim olur. Bütün sahabe

Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir ve dört mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ulul Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe ve Salah makamının ilk 4 aşamasında 4 mertebe daha müzeyyen olan kişinin nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamının 4. mertebesinde bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştığı noktada bu kişi 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti zaten %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 6. kat cenneti de, dünya saadetinin %100'ünü de elde etmişler. Sonra mı? Sonra hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olan sahabenin azim takvanın sahibi olduklarını, azim mükafatın sahibi olduklarını, ama bir hakkın takvanın sahibi olarak görev yaptıklarını ifade ediyor. Çünkü tabiin ister ensar olsun ister muhacirin sahabeye tabi olmuşlar. Böylece sahabenin 7. kat cennetin de sahibi olduğunu görüyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü onların. 7. vazifeye karşılık 7. hak da elde edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar Allah ile olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız dikkate alındı. Öbür taraftan insanlara karşı vazifeleriniz var. İnsanlara en iyi davranışları sergilemek mecburiyetindesiniz. Kimsenin kalbini kırmamakla mükellefsiniz. Kendinizi insanlara adamakla mükellefsiniz. Bunlar da vazifeleriniz. Karşılığında da Allah'ın sonsuz ihsanları ve nimetleri sizleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha burada inşallah tamamlandı. Allah Teala'nın da bir güzelliği daha beraber yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Ve hak ve vazife adlı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını canı yürekten dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sana sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim velen dalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Çünkü bu konuşmayı Allah'ın emirleri istikametinde bir muhteva taşır. O ne istiyor sevgili kardeşlerim bizlerden? Birbirimizi sevmemizi istiyor. Çok sevmemizi istiyor. Birbirimizi mutlu kılmamızı istiyor. Allah Teala birisinin başka birine mutluluk vermesi halinde, mutluluk veren kişinin de büyük ölçüde dolacağını söylüyor. Öyleyse, başkaları için yaşamak, Allah-u Teala'nın üzerimize verdiği ciddi bir vazifedir. Aslında başkaları için yaşamak, insanın kendi mutluluğu için yaşaması demektir. Öyleyse seveceğiz sevgili kardeşlerim. Sevmemiz lazım. Nefreti bütünüyle kalbimizden söküp çıkarmalıyız. Bizden nefret edenler olabilir. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama bunu onlar düşünsünler. Sevgili kardeşlerim, biz bizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalıyız. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. İnsan tabiatı kendisinden nefret eden insanlardan nefret etmeyi tabii bir sonuç olarak ortaya koyar. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden onun çok ötesini istiyoruz. Biz sizden Allah'ın emrini yerine getirmenizi istiyoruz. Sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizi sevmeyenlerin de sizin tarafınızdan sevilmesini istiyoruz. Talebimiz bu istikamette. Bu talep Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bizim görevimiz ise bunu sizlere de aktarmak. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim yapılması lazım gelen şey etrafındaki insanları mutlu ederek her birine verdiği mutluluk kadarını o kişinin, mutluluk veren kişinin kendisinin yaşaması. O zaman aynı şeyi söylersiniz sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir insanı mutlu ettiğiniz zaman, onun mutluluğunu tespit ettiğiniz zaman, bu size huzur vermez mi sevgili kardeşlerim? Eğer başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız, o dünyadaki en güzel yaşam tarzıdır. Çünkü başkalarını mutlu etmeye çalışan ve bunu başarabilen bir kişi, başkalarına verdiği mutluluğun aynı ne kendisi de yaşayacağı için başka insanların yaşadığı mutlulukların kat kat fazlasını yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın istediği neydi? Bizim mutlu olmamız. Kanununda ne güzel koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah-u Teala'nın verdiği bu emri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirirsek, o zaman bizim için de söz konusu olan şey, onlara verdiğimiz mutluluğun tamamını yaşamak. Yani bir insan etrafındaki 4 kişiye A kadar mutluluk veriyorsa, kendisi 4 A kadar mutlu olur. Bu ise Allah-u Teala'nın bir nimetidir. İhsanıdır.
lütfudur, lütfu keremidir. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Herkesin mutlu olmasını. Peki iblis ne istiyor? Şeytan ne istiyor? O da herkesin mutsuz olmasını ister. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. İnsan ve cin şeytanlar devamlı insanların huzursuzluğu istikametinde yapılarına uygun negatif davranışlar sergilerler. Sevgili kardeşlerim, sizlerin davranış biçimleriniz hep Allah'ın emrettiği istikamette, hep başka insanları mutlu edecek olan, onların mutluluğuna sebebiyet verecek olan konuşmalar ve davranışlar olmalıdır. Bunun için de sevmek asli şarttır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Sevmelisiniz. Kanun, severseniz sevilirsiniz şeklinde. O zaman sizi sevenleri zaten eşyanın tabiatına uygun olarak normal standartlarda seversiniz. Ama biz diyoruz ki sizi sevmeyenleri de sevin. Eğer sizi sevmeyenleri de sever, bunu onlara ispat ederseniz, belki tamamının değil ama büyük bir kısmının sizin gibi bir davranışla size geri döndüklerini göreceksiniz. Yani onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalacaklar. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah-u Teala'nın emridir. Nefret de şeytanın size ulaştırmak istediği en büyük hedeftir. Nefret. Şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes birbirine düşmanca davransın. Her düşmanca davranış karşı taraftan da düşmanca bir davranışı davet edeceği için ikinci düşman davranış birincinin tekrar negatif istikamette hareket etmesine sebebiyet verebilir, kuvvetli bir ihtimal. Böylece ikinci defa kötü davranılan bir kişi, o da karşı tarafa kötü davranmayı daha uygun standartlarda görür. Yani içinden gelen şeytanın ona verdiği talep, onun da karşı tarafa zulmetmesidir. Şeytan bunu ister ve bunun devam etmesini ister. A, B'ye zarar verecek. B, bunun üzerine öfkelenecek. O da A'ya zarar verecek. A, tamam ben ona kötülük yaptım, o da bana kötülük yaptı deyip durmuyor. Orada kalmıyor. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bitti. Kendisinin ona yaptığı kötülüğü birçok insan değerlendirmeden tekrar kötü davranışlarına devam ederler. Bu ise bitmeyen bir senfoni gibi iki tarafın birbirine hep zedelemesine, yaralamasına, huzursuz kılmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey sevmektir. Sevmek meselenin özüdür. Allah'ın kanunu severseniz sevilirsiniz şeklinde. Sevgili kardeşlerim, madem ki olay bu, madem ki seversek seviliyoruz, niçin başkalarını sevemiyoruz? Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında onların da bize yaptığı yanlış davranışlar var.
O yanlış davranışlar sebebiyle biz onları sevemiyoruz. Ama Allah Teala ne diyor? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Kendisini sevenleri normal standartlarda herkes sever. Ama biz sizlerden onun daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O sever. Ama kanunları vardır. O kanunları mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah Teala uygular. Biz insanlar karşımızdakinin bize olan davranışını inceleriz. Davranış bize hangi şekilde tesir etmiş? O bizi ilgilendirir. Eğer bizde negatif bir tesir bırakmışsa, bizi üzen bir tesir bırakmışsa, bizim içimizden gelen davranış biçimi talebi aynı sıkıntıyı, aynı huzursuzluğu ona da bizim vermemiz şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, biz sizden bunu önlemenizi istiyoruz. Size kötü davranışta bulunanlara da güzel davranışlarla cevap verecek olursanız dost kazanırsınız. O kişi sizi birçok defa deneyecektir. Ama her birinde kendisini seven bir kişinin varlığı kesinlik kazandığı cihetle o da ona karşı sevgi, o da size karşı sevgi duymaya başlayacaktır. O zaman bir yere varıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizi sevenleri zaten severiz. Eşyanın tabiatına uygunun bir sonuç. Ama biz sizden bunun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, hatta nefret edenleri de sevmenizi. Öyleyse bu mümkün mü? Mümkün sevgili kardeşlerim. Mümkün olmasaydı Allah Teala böyle bir emri bize vermez. Size de öğretmezdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz tehlike. Göreviniz başka insanları sevmek ve onları bu sevgiyi açık bir şekilde ifade ederek ispat etmek. Biz bir de düzeni yaptığımız zaman karşımızdakilerin büyük kısmının da bize karşı güzel davranışlarla cevap verdiklerini görürüz. Bunun arkasında Allah'ın bütün insanların kalplerine koyduğu sevgi vardır. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardımcı olsun. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın. Ne olur? Sabanlık seyran olur. Dünya mutlulukla dolar. Peki neden madem öyle dünya mutlulukla dolmuş değil, her tarafta huzursuzluk görüyoruz? Arkasında bizler varız sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz eğer başkalarını rahatsız edecek bir hüviyet taşıyorsa bazı noktalarda, onun karşılığı bu davranışa muhatap olan kişi tarafından bize genel olarak aksettirilir. Onun davranış biçimlerinde de bunu biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, madem ki kanun bu şekilde bir seyir gösteriyor, bu şekilde sonuçlara yer açıyor,
İnsanlar kendilerine yapılan kötülüğü affedemiyorlar. İntikam almak istiyorlar. O zaman başka insanların da aynı şekilde olduğunu düşünerek bizim başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmeye çalışmamız gerekmez mi? Eşyanın tabiatına uygun sonuç bu değil mi? Bizden güzel davranışlar, hatta kendi kötü davranışlarına karşı bile güzel davranışlar, onları sevdiğimizi kesin olarak ispat eden davranışlar ortaya çıkıyorsa, onları bir cevap teşkil ediyorsa, onlar bizi deneyeceklerdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 devamı. O bize her zaman kötü davranıyor ama biz ona en güzel davranışlarla cevap veriyoruz. Sanki bize o kötülük hiç dokunmamış gibi, o kişi bize o kötülüğü hiç yapmamış gibi. İşte bunu yaptığımız takdirde, bütünüyle başarabildiğimiz takdirde o insanların bu kötü davranışlarını törpülemeleri söz konusu olur. Adım adım onların her kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap vermemiz onları negatif davranışlarını azaltıldığı istikamette bir hedefe sürükleyecektir. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. İyi davranan kişi mutlaka iyi davranışları muhatap alacaktır. Kötü davranan kişi mutlaka kötü davranışları muhatap alacaktır. Bu belki hemen vücuda gelen bir şey olmayabilir. Ama bir kişi etrafındaki insanlara iyi davranıyorsa onların kötü davranmaları devam etmesine rağmen o iyi davranışları sergilemeye devam ediyorsa kötü davranan kişi kötü davranışlarını devam ettiremez sevgili kardeşlerim. İş dünyası ona başka şeyler telkin edecektir. Bunu gerçekleştirecektir ya da gerçekleştirmeyecektir. O onun iradesine kalmış bir husus. Ama biz etrafımızdaki bütün insanlara en güzel davranışlarla yaklaşıyorsak, hedefimiz, samimi hedefimiz, işten gelen hedefimiz, gerçekten onları mutlu etmek ise, bu istikamette ise, bunu başarmamamız mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Başkaları diledikleri gibi davransınlar. Ama bizim onlara kötü davranışlarına karşı bile en güzel davranışlarla cevap vermemiz, tekrar tekrar bunu denemeleri halinde her seferinde aynı istikamette bizden güzel karşılıklar almaları bir süre sonra onların da bize karşı olan davranışlarını negatiften pozitife doğru yönlendirecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey onları mutlu etmek değil mi? İsteriz ki onları mutlu edelim. İsteriz ki onlara huzuru yaşatalım. Eğer hal böyleyse davranış biçimlerimiz bu halin bir göstergesi olmalıdır. En güzel standartlarda davranış biçimleri sergilemeliyiz. Bize iyi davrananlara karşı böyle bir davranışı ortaya koymak eşyanın tabiatına son derece uygundur. O kişi bize iyilik etmiştir. İçimizden gelen şey ona kötülük etmek değildir artık bu noktada. Ona güzel bir davranışla cevap vermektir. Peki marifet nerede? Marifet, bize kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap verebilmemizdir.
Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek olan bir asli unsurdur. O kişi bunun bir tesadüf olduğunu düşünerek size gene kötü bir davranışla davranacaktır. Ama sizden ona geri dönen şeyin gene pozitif bir davranış, onu mutlu eden bir davranış olduğunu yaşayacaktır. Bir defa, iki defa, üç defa, dört defa bu kişi aynı sonuçlara ulaştığı zaman artık size karşı kötü davranışları devam edemez sevgili kardeşlerim. Sizin o sabırlı ve Allah için yaptığınız, Allah'ın istediği istikamette vücuda getirdiğiniz davranış biçimleriniz, yani bu noktada kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o kişiyi farklı bir konuma mutlaka getirecektir sevgili kardeşlerim. Adım adım onun değiştiğini, onun da size karşı daha yumuşak, daha yumuşak davranışlara büründüğünü göreceksiniz. Sizin negatif bir değişmeye asla düşmeyeceğiniz onun tarafından kesin olarak tespit edildikten sonra o kişi yaptığından pişmanlık duyacaktır. Size karşı olan kötü davranışlarından pişmanlık duyacaktır. Her türlü yolu denemiştir. Size negatif davranışlarda bulunmuştur. Her birine verdiğiniz güzel cevaplar, yani onu asla rencide etmeyen, sizin sanki ona kötü davranışınızı, onun size karşı olan kötü davranışını görmemeniz gibi ya da onun tesir altında kalmamanız gibi bir sonuç karşı tarafı eninde sonunda mutlaka etkileyecektir. Ve bu istikamette yeni bir muhteva ortaya konacaktır. O kişi daha bir süre devam edecektir sizden de aynı kötü neticelerin kendisine geri dönmesi ve onun daha şiddetle size saldırması için imkanlar aranacaktır onun tarafından. Ama bütün bu gayretlerin hep aynı güzel sonuçla sizin tarafından cevaplandırılması bir süre sonra o kişiyi pes ettirir sevgili kardeşlerim. Her ard arda gelen kötü davranışların karşısında ard arda gelen güzel davranışlar sizin tarafınızdan ortaya konulan, sanki size bir kötülük yapılmamış, sanki size bir iyilik yapılmış gibi bir cevabınız, bir davranış biçiminiz karşı tarafı evvela şaşırtacak. Ama sonra bütün denemelerine rağmen her seferinde onun yaptığı kötülüğe karşı sizin güzel bir davranışla ona cevap vermeniz bu sürenin sonunda mutlaka bardağı taşırır ve onu daha güzele doğru yürütür. Hele davranışlarında değişiklik olmaya başlayınca, sizin ona karşı davranışlarınız daha da sevecen olmaya başlarsa, onu daha çok mutlu edecek bir hüviyet taşırsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi için kaçacak delik yoktur, değişecektir. O da sizi bir süre sonra başlangıçta istemese bile sevmek mecburiyetinde kalacaktır. İç dünyası ona bunu emreder. İç dünyası ona o kadar kötülük etmesine rağmen karşısındakinin hiçbir negatif davranış biçimi sergilemeden sadece kendisini mutlu edecek olan, kötülük yapanı mutlu edecek istikametinde olan davranış biçimleri adım adım onu değiştirecektir.
Öyle bir gün gelecektir ki o kişiye karşı artık kötü davranışlar sona erecektir. Yavaş yavaş her şey şeytanın istediği istikametten Allah'ın istediği istikamete doğru dönüşecektir. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bunu başardığınız zaman bir kişiyi daha Allah'ın emrettiği standartlarda davranarak Allah'ın emrettiği standartlara ulaştırdınız. Bunun arkasında Allah'ın size yardımı çok büyük bir faktör olarak devreye girer. Allah Teala en güzel davranışın kötülüğe iyilikle davranmak olduğunu ifade buyuruyor. Kötülüğe karşı kötülük yapma hakkınız var. Adına kısas diyor Allah Teala. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak var. Bu da hakkınız. Ama daha güzeli kötülüğe karşı iyilik etmek. Sevgili kardeşlerim, size bir kötülük yapılmışsa nefsinizin afetleri mutlaka ondan intikam almaya sizi zorlar. Eğer nefsinizin afetleri olmasaydı böyle bir zorlamayla zaten karşılaşmayacaktınız. Ve o kişi size yaptığı kötülük sebebiyle sadece size derecat kazandırmış olacaktı. Ama böyle bir davranış biçimine siz de aynı şekilde davranmak hakkının sahibi olduğunuzu düşünerek nefsinizin intikam afetine yenildiğiniz takdirde siz de ondan intikam alacaktınız. Aldığınız takdirde kazandığınız dereceler kadarını yeniden kaybedecektiniz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden Allah-u Teala bize kötülüğe karşı iyilik ediniz diye de bir yol göstermişse, neden bunu yapmayarak en üstün dereceyi kazanmayalım, en çok derecat kazanmayalım? Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı kötülük hakkınız mı? Evet. Kısası koymuş Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak yine hakkınız. Ama daha çok kazanırsınız. Siz ona kötü davranmadığınız için derecat hiç kaybetmemiş olursunuz. Onun size yaptığı kötü davranışın gerektirdiği derecede siz derecat kazanırsınız. Ama ona, onun kötülük etmesine rağmen siz iyilik ederseniz, hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiği dereceleri kazanırsınız, hem de siz ona iyilik ettiğiniz için ona yaptığın iyiliğin karşılığında olan dereceleri kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, elinizde İmkanlar size hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaya taşıyacak hüviyette. Hepiniz için sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen bir müessese hep var. Allah Teala istiyor ki herkes Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uysun da ve yasaklarına uysun da ne başkasına kötülük etsin ne de başkasından kötülük görsün. Allah Teala kanunlarını koymuş, uygulamak mecburiyetinde olan insanlar ayrıca hür iradeleriyle tamamen serbest bırakılmışlar. Diledikleri gibi davranmak imkanının sahipleri.
Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ne kaybederiz? Nefsimizin afetleri bize kötülük yapan bir kişiye aynı ki kötülüğü yapmak için devamlı bizi zorlar. Ruhumuzun hasletleri ise bu konuda bir zorlama göstermez. Onlar başkalarının bize yaptığı kötülüklere karşı ona rağmen iyilik etmemizi isterler. Öyleyse niçin nefsimizin afetlerinin almak istediği intikama alalım ve kazandığımız dereceyi tekrar kaybedelim? Tam aksini yapalım. O bize kötülük etmişse biz ona bir iyilik yaparak cevap verelim. Böylece o yaptığından utanç duyacaktır. Muhtemeldir ki ondan sonraki davranışlarında size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemeyecektir. Bu kuvvetli bir ihtimal. Ama %100 mü? Hayır, öyle insanlar vardır ki öylesine öfkelerine mağlup olurlar ki kinlerini her fırsatta intikama dönüştürmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlar gibi olmayın. Affetmenin büyüklüğünü yaşayın. Affetmek Allah'ın emridir. İntikam almaksa o şeytanın emridir. Peki Allah Teala müsaade ediyor mu buna? Evet, ediyor. İntikam almak Allah Teala tarafından bir hak olarak insanlara verilmiş. Allah Teala intikam alın demiyor. İntikam almak hakkını veriyor o kişiye. Bu istikamette bir zarar gördüğü için kapıyı açmış ama mutlaka o kapıdan içeri girin diye bir emri yok. Yani size kötülük edene mutlaka siz de kötülük edin ve sıfıra sıfır elde var sıfır olun emri yok. Tam aksine size yapılan kötülüğe karşı iyilik edin emri var. Peki sevgili kardeşlerim, ne olur? Kişi kendisine kötülük edilmişse o da karşısındakine kötülük etmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olmuştur. İşte bu kısas hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sabredebilirsek, bize yapılan bir kötü davranışa karşı kötülüğü yapana güzel bir davranışla, onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebilirsek, o zaman biz iki defa kazanmış oluruz. Bize yapılan her kötülük bize derecat kazandırır, kötülük yapana derecat kaybettirir. Bizim yaptığımız her iyilik gene bize derecat kazandırır, karşımızdakine derecat kazandırmaz. Ama bize derecat kazandırır. Bu standartlar içinde yapmamız lazım gelen belli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden başkalarını mutlu ederek derecat kazanmak varken neden onları mutsuz edelim de hem onları üzerim, bu bize sıkıntı verir, hem de derecat kaybederim, bu da Allah-u Teala'nın bizi cezalandırması. Hepiniz biliyorsunuz ki kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan kişiler cennete, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan kişiler de cehenneme girerler.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden cehenneme girelim? Neden insanlara kötülük edelim? Bir de vicdan azabı duyalım ayrıca. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara en güzel davranışlarla davranmak, huzur içinde olmak, mutluluğu yaşamak. İşte bütün insanlar için en güzeli budur. İnsanları mutlu ederek mutlu olmak. Hem başkalarını mutlu etmek gibi bir güzelliğin sahibi oluyorsunuz, güzel davranışın sahibi oluyorsunuz. Hem bu sebeple Allah Teala sizi mutlu ediyor. Hem de gideceğiniz yerin cennet olması istikametinde derecat kazanıyorsunuz. Hiç ayrı cepheden mesele bütünüyle lehinizde. Hal böyleyse insanların nefslerinin afetlerine kapılarak başkalarına kötülük etmeleri hiç akılcı değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda sevgili kardeşlerim? İnsanların üç davranış biçiminden bir tanesi kötülüğe kötülük, ikincisi kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, üçüncüsü kötülüğe karşı iyilik. Ne olur? Kötülüğe karşı kötülük yaparsanız eğer, kısas uygulamış olursunuz. O size kötülük yaptığı zaman ne kadar derecat kaybetmişseniz, aynı şeyi ona tatbik etmişseniz, siz de o kadar derecat kaybedersiniz. Size yaptığı kötülüğe karşılık aynı miktarda kötülük yapmanız halinde aynı miktardaki dereceyi kaybedersiniz. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmazsanız, o zaman o kişi size kötülük ettiği için derecat kazanırsınız ve o kazandığınız dereceyle kalırsınız. O size aslında Allah katında sizin kazancınızı temin eden bir davranış biçiminde bulunmuştur. Siz ona hiçbir şey yapmadığınız takdirde derecat kazanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilik var. İşte size kötü davranan bir insana bir güzel davranışla cevap verirseniz, o zaman onu mutlu edersiniz. Bu ise size derecat kazandıran bir olaydır. Aynı zamanda mutluluk da verir. Size kötülük yapan bir insana bir güzel davranışınız, Allah Teala'nın kalbinize ferahlık vermesine sebebiyet verir. İntikam almak yerine ona güzel bir davranışla cevap verdiniz ve size kötü davrandığı için derecat kazandınız. Bir, siz ona iyi davrandığınız için ikinci defa derecat kazandınız. O olay, onun size kötü davranması, iki defa derecat kazanmanıza sebebiyet verdi. O size kötü davrandığı için derecat kazandınız. İntikam almadığınız için bir derecat kaybınız söz konusu değil. Ama ona karşı güzel bir davranışta bulunduğunuz için derecat kazanmanız söz konusu. İşte bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, göreviniz insanlara hep en güzel davranışlarda bulunmak. O istikamette bir gayretin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluğunuzun daim olmasını diliyoruz. Huzur içinde yaşamanızı diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha Allah bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Allah'ın emrettiği standartlarda, emrettiği konularda, emrettiği tarzda. Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği daha beraber yaşamak için hazır mısınız? Bir Allah sohbetinde Allah ile beraber olmak için, onun dizaynı içinde olmak için. Öyleyse yeminlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu akşam. Hadi şimdi sizinle beraber zamandan evvele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bu ayet-i kerime zamandan evvele aittir. Ezelde. Ali Vela gününden bahsetmek istiyorum size. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki diyor, Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala böyle söylüyor bize. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediklerini duyuyoruz. Kalbimizle Rabbimizi görüyoruz karşımızda. Baş gözlerimiz değil, kalbimizdeki gözlerle görüyoruz. Kalbimizle işitiyoruz ve kalbimizle cevap veriyoruz. Ne diyoruz? Allah-u Teala soruyor. Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz negatif suallerin Arapçadaki pozitif cevabını veriyoruz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki, hepsini bütün insanların nefslerine şahit kıldım diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o zaman dediniz ki diyor, işittik ve itaat ettik. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demişiz? İşittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Nefslerimize bizleri şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı bir şeyler var ki biz bundan haberdar değildik demeyelim diye. İşte o bir şeylerin ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de bizden bela cevabını alınca, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını alınca diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlere emrediyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz. Bana teslim olacağınıza dair, kalbinizi teskiye ve tasfiye edeceğinize dair bana yemin vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Fizik vücudunuz hayattayken, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, beçler,
sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor tezkiye ve tasfiye olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor, ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair. Fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair, Allah'a geri dönerek ulaşacağına dair. Ve nefslerimiz yemin, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımızsa ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Sonra mı? Sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi dedikten sonra, biz semina dedikten sonra, Allah Teala bize yeminleri, misakleri, ahdleri bizden aldıktan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Biz itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, bu yeminlerinizi, misaklarınızı, yani misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Aslında üç yeminimizi birden üzerimize o gün yüklemiş Allah Teala. İşte ezelde Allah ile böyle bir ilişki içerisindeyiz. Öyleyse üç tane kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yemin, misak ve ahd. Başka? Ahdallahi geçiyor, Allah'ın ahdi. Başka? Allah'ın vasiyeti geçiyor. Öyleyse bunların hepsinin ayrı bir manası var. Birbirlerinden farklı anlamlar taşıyorlar. İşte bugün, bu akşam konumuz, bu yeminlerimiz. Genel anlamda hepsi yemindir. Türkçe'de yemin dediğimiz zaman neyi anlıyorsak yemin kelimesinden, hepsi yeminlerimizdir. Ama Kur'an'daki isimleriyle anlamalıyız. Kur'an'da da yemin kelimesi yemin olarak geçiyor. Sağ taraf olarak da geçiyor yemin. Hatta Allah Teala kendinden bahsederken yeminihi diye kullanıyor. Sağ tarafıyla dürdüğünü söylüyor göklerin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde beraber olmak, güzellerin de güzeli. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemine, misake, ahde, hadi gelin beraberce biraz daha yaklaşalım. Nerede bahsediyor Allah Teala nefsimizin Allah'a verdiği nesnenin yemin olduğundan? Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde bahsediyor. Diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri
cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminler var, Allah'a verdiğimiz misaklar var, Allah'a verdiğimiz ahitler var. Çoğul olduğumuz için onları da çoğul kıldım ama aslında her birimiz için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahit söz konusu. Öyleyse bu yeminimiz, yemin sahipleri yani yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacak diyor Allah Teala. Cehennemdekiler kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmeyenler. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirirsek cennet ehli olacağımıza göre, bir başka ifadeyle felaha ereceğimize göre, acaba nefsimizin ne olması lazım? Hangi istikamete yemin vermiş olması lazım ki onu yerine getirelim de Allah'ın cennetine girelim? Şems suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. O nefse ve onu sevva edene. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. 8. ayette onlara Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor. Ve 9. ayette de Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekaha. Felaha ererler kimler? Men o kişiler ki zekaha, onu yani nefslerini tezkiye ederler. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Kat değili geçmiş zaman takısı olduğuna göre nefsini tezkiye edenler felaha erdi diyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi diye bir olay var. Demek ki Allah Teala'ya nefsimizin verdiği bir yemin var. Nefsimizi tezkiye etmek. Tezkiye temizlemek, arıtmak anlamına gelen bir kelime. Hakkında rapor vermek anlamına gelen bir kelime. Başarısıyla alakalı bir rapor. Tezkiye. Memuriyetlerde teftiş geldiği zaman tezkiye adına denir. Amirler memurları hakkında tezkiye doldururlar.

Ahdullahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Misakı bozmazlar. Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlar da? Söylüyor Allah Teala. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neymiş o? Allah Teala tarafından emredilmiş. Ezelde ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, misakimiz Allah Teala tarafından emredilmiş. İşte demin söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki olgu bu. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala? Ve eskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın diyor. Öyleyse Allah Teala'nın üzerimizde bir nimeti var. Ve misaka hüllezi ve ona olan misakinizi, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ona olan misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Ve ese kakum bihi. İskültüm, dediniz ki semina, işittik ve etana ve itaat ettik. Ettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmün bizzâti sudur. Allah sudurlarda, sadırlarda, göğüslerde olanı, sinelerde olanı bilir. Bu arada Allah Teala esekâküm diyor. Onunla sizi, onunla size vasiyet ettiği sözü hatırlayın diyor Allah Teala. Sizi sorumluluk altına soktuğu sözü hatırlayın diyor. O gün ezelde Allah Teala'ya öyle demişiz. İşittik, itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Allah'a verdiğimiz nefsimizin yemini, misak, misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada demek ki Allah'a verdiğiniz misakiniz var. Ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Nedir misakları? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları budur diyor Allah Teala. Peki Allah Teala misak deyince acaba sadece bunu mu söylüyor, ruhumuzun Allah'a verdiği bu yemini mi söylüyor? Rad suresinin 3 ayet sonrası 25. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Bu sefer de tersten alarak söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi

ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz, ve onu kesiyorlar. Neymiş o? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey, misakimiz. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Öyleyse misakini bozan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Peki başka bir anlamda daha kullanılmıyor mu acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de? Kullanılıyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebilerden misak almıştık diyor. Ve misak aldığımız zaman onlara demiştik ki diyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. Yani nebilerden sonra, sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O Resul'e diyor Allah-u Teala yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum. Bana bu misakı veriyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bu kesin sözü misaki bana verdiğinizi. Nebiler diyorlar ki evet. Dilimizde de ikrar ediyoruz ki o Resul'e yardım edeceğiz. Ona iman edeceğiz. Dilimizde de ikrar ederiz ki bu misaki veriyoruz. Allah Teala diyor ki birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada da misak var. Allah'ın bütün nebilerden aldığı bir söz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, o bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlarsa da Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o gün nebilerden söz aldığımız gün var ya diyor, misak aldığımız gün, o gün senden de misak aldık diyor Allah-u Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün o nebilerin arasında bulunduğunu ve ondan da kendisinden sonra gelecek olan bir Resul'e iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair misak aldığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir söz, kesin bir söz, misak. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, bundan sonra, yani o Resul kendisini beyan ettikten sonra, kim o Resul'e tabi olmazsa, tabi olmayanların hepsi fasıktır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve o gün gelmiştir ama Resul'e tabi olunmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün nebilere ve bu nebiler var olduğu ve var olmadığı sürece, çünkü aralarında büyük fetret devirleri var. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 700 yıl, Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Sevgili kardeşlerim, o fetret devirlerinde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardı.
Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Tabii burada kavimlerin çoğunluğu kastediliyor, %90'dan fazlası kastediliyor. %90'dan fazlası bütün kavimlerde Allah'ın Resullerini hep inkar etmişler, reddetmişler. Hep %10'un altında rakam. Kabul edenler, tabi olanlar, onların da adım adım gerçekleşmesi söz konusu. Baştan bütün Resuller mutlak olarak reddedilmişler, inkar edilmişler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün nebilerden de misak aldığını söylüyor. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hepsinden diyor, mukaddes kitaplarda yazılı olanları inkar etmeyeceklerine dair misak alınmamış mıydı onlardan diyor Allah-u Teala. Hepimiz o konuda Allah'a misak vermişiz. Allah'ın indirdiği kitaplar arasında farklılık gözetmeyeceğimize dair, onları inkar etmeyeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Kesin söz alınmış hepimizden. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabidü şeytane, innehu lekum adun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğimiz bir de ahdimiz var. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarmak ve Allah'a kul olmak. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Üç tane yemin. Ama yemin ve misak ve ahd ile alakalı konular burada bitmiyor. Allah-u Teala ahdallahi kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Demin başka bir vesileyle söylediğimiz, misak sebebiyle söylediğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, sakın bizim ahdimizle, bizim Allah'a verdiğimiz ahdle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. Bizim ahdimiz bu Yasin 60 ve 61'de ben sizlerden ahd almadım mı diyor. O zaman o bizim ahdimizdir. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Şu vücudumuzu, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Bu kadar. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdi çok farklı bir hüviyet taşıyor. Allah hem bizden ahd almış, hem de bize ahd etmiş ki, Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçhimizi de sırasıyla, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim
etmemiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, böylece yeminimizi, sırasıyla söyleyelim, misakimizi, ahdimizi ve yeminimizi yerine getirmemiz. Bitiyor mu? Hayır. Biz Allah'a bu üçünü verdik. Yemin, misak ve ahd. Peki Allah? Allah bunların ötesinde bir şey daha istiyor bizden. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminittukullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimûn." Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Önce Müslüman olun diyor Allah-u Teala. Sonra ölün. İşte bu Müslüman kelimesi burada kullanıldığı anlamıyla bir remz taşıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Müslüman olun. Dikkat edin, Müslüman kelimesi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Hepsi Müslüman kelimesinin içindedir. Hakka tukatihi, takvayı ifade eder ve remz oradadır, işaret oradadır. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Müslüman olarak ölün. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmiş olarak ölün. Allah'ın farzı. Bir hakkın takvaya ulaşmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. İrademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınıyor. Ve böylece Müslüman olmak şerefine eriyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, ölmeden evvel teslim olmak, her şeyimize teslim olmak. Dört emaneti de Allah'a teslim etmek. Nefsimiz başlangıçta rehine. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu teslimden sonra da nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuz da emanet oluyor. İlk emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz rehineydi. Teslim edene kadar, teslim olduktan sonra da rehine. Ama fizik vücudumuz emanet oldu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Müslüman olduk. Bu remzin taşındığı bir teslimiyet, hakka tukatihi, takvanın sahibi oluşu, oluşumuzu ihata eden, bir hakkın takvanın sahibi olarak İslam olmak. Bu tarzda bir teslime Müslüman olmak diyor Allah-u Teala. Ve nerede geçerse Allah-u Teala diyor ki size Müslüman adını Hazreti İbrahim'in Hanif dini gereğince size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tatbikatında Allah üzerinize bir zorluk yüklemedi diyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gereklerini yerine getirerek Müslüman getirdiğiniz için
getireceğiniz için size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Yani Allah'a ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle teslim olanlar adına anlamına gelen Müslüman kelimesini veren odur diyor. Ve orada da geçiyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِنَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Peki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir de vasiyetinden bahsetmiş. Bize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve bu vasiyeti ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplıyor. Şimdi bakalım En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Maide En'am 152'nin baş tarafında Allah Teala "Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşuddeh ve efful keyle vel mizane ve bil kıst. La nükellifu nefsen illa vusaha." Ve izâ kultum fâdilû ve levkâne zâ kurbâ. Diyor ki buraya kadar Allah Teala yetimin malına bulu çağına erişinceye kadar güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Söz söylediğiniz zaman, yani şahitlik ettiğiniz zaman anlamına geliyor. Akrabanız dahi olsa adaleti muhakkak yerine getirin. Ondan sonra söylediğine bakıyoruz. Konumuzla alakalı olan kısma geldik. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdallahi veya ahdillahi Allah'ın ahdını ifa edin. Evfu, ifa edin, yerine getirin. Zalikum, işte bu sizin için. Vassakum, sizin üzerinize vasiyetidir. Bihi onunla, lealeküm tezekkürün. Bunları iyice tezekkür gerekir ki tezekkür edesiniz. Umulur ki tezekkür edersiniz. Zalikum, işte bunlar vassakum, sizin için vasiyettir. Allah'ın vasiyetidir. Allah size bununla, Allah'ın ahdi ile vasiyet etti. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti, yemin, sırasıyla söyleyelim, misak, ahd, yemin ve iradenizin Allah'a teslimi, Müslüman olur. Öyleyse Allah'ın vasiyeti ruhunuzun, veçhinizin, nefsinizin ve iradenizin
Allah'a teslimini içeriyor. 153'e bakıyoruz şimdi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz, Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi. Sırat-ı müstakimdir. Bunların hepsini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde tecelli eder demek istiyor Allah Teala. Fette bi uhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebu'u sübüyle diğer yollara sakın tabi olmayın. Feteferreka biküm an sebilihi. Onlar sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler. Ayırırlar. Zalikum vassakum bihi leallekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki bunlarla size vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Allah Teala size bunları takva sahibi olasınız diye vasiyet etti diyor Allah Teala. Ve bu takva sahibinin hudutlarının nereye kadar gideceğini Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Orada Allah Teala söylüyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın takvaya kadar bütün takvalarda teslim olun, sonra ölün. Ölmeden evvel teslim olun. Böylece Müslüman olun. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş birisi olun diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyeti. Ne gördük? Allah'ın vasiyeti var. Ne gördük? Allah'ın ahdi var. Ne gördük? Bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı hidayet. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, her biri ayrı bir hidayeti simgeliyor. Ama En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasiyetini de Allah'ın ahdini de takvaya ulaşmak olarak anlatıyor. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle takvaya ulaşırsınız diyor. Takvanın sonu budur diyor. Son takva iradenizin Allah'a teslimidir diyor Allah Teala. Çünkü söylediği şey hem Allah'ın ahdi En'am 152, hem Allah'ın vasiyeti En'am 153. Her ikisinde de sırat-ı müstakimlerle Allah'ın ahdini ve Allah'ın vasiyetini yerine getireceğinizi ifade ediyor Allah Teala. Mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bu ahdin yerine getirmesinin Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu Allah'ın vasiyetinin ve ahdinin yerine getirmesinde sizi takva sahibi kılacağını ifade ediyor. Vasiyeti yerine getirin ki
asıl takva sahiplerinden olun diyor. Yani bir hakkın takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olun. Bir başka ifadeyle bu takvanın sahiplerine Müslüman adını veriyor Allah Teala. Halbuki insanlar için Müslüman olmak ne kadar kolay. Nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyorsa, tamam, siz Müslümansınız. Oysa ki Müslüman olabilmek, İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahdler. Hepsi de hidayet. Böyle yapın ki hidayete eresiniz demiş oluyor Allah-u Teala. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet mi? Ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet mi? Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet. Nefsinizin Allah'a teslim olması hidayet mi? Nefsinizin Allah'a teslim olması da hidayet. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hidallah diyor. Allah'a ulaşmak var ya, ruhunuzun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor. Birincisini Âl-i İmrân 73'te, ikincisini Bakara 120'de söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Yani misakinizi yerine getirmeniz bir hidayettir. Peki. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz hidayet mi? Evet, hidayet. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerde bulunan insanlar insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Peki sonrası nasıl ayet-i kerimenin? Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olan hidayete ermiş. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Hidayete erememişler, tabi olmamışlar ve üzerlerine dalalet hak olmuş. Dalaleti hak etmişler. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak neymiş? Hidayetmiş. Demek ki misakimizi gerçekleştirmemiz hidayete ermemizi ifade ediyor. Ahdimizi gerçekleştirmemiz gene hidayeti ifade ediyor. Peki yeminimizi gerçekleştirmemiz, o da hidayet. Bakınız Maide 105'te ne söylüyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izatedeytum. Sümme mercukum cemiyan. Diyor ki Allah Teala, nefisler üzerinizdedir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey amini olanlar, nefsler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neydi sorumluluğu nefslerinizin? Tezkiye olmak. Öyleyse nefslerinizin tezkiyesi
üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Nasıldı ifadesi? Kat eflaha men zekka diyordur Şerif 8'de. Andolsun ki onlar felaha erdiler. Nefslerini, onu, nefslerini tezkiye edenler felaha erdi. Nefslerini tezkiye edenler felaha erdi diyor Allah Teala. Kurtuluşa, cennet saadetine erdi. Öyleyse nefsinizi tezkiye etmek felaha ermek. Kurtuluşa, cennet saadetine ulaşmak. Burada da Allah Teala nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir dediğine göre nefsinizi tezkiye etmek, daha ileride tasfiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve şöyle buyuruyor. La yedirrüküm men dalle iza tedeytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman, üç cepheden birden. Bir, nefsiniz nefs tezkiyesine başladığı zaman, nefsinizin hidayeti. İki, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhunuz da hidayette oldu. Üç, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladığı zaman, izah o zaman. İzah dedeytüm, hidayet üzere olduğunuz zaman. La yedirrüküm, size zarar veremezler. Men, kişiler, dalle, dalalette olan kişiler, siz hidayette olduğunuz zaman size zarar veremezler. Hangi hidayet? Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerine bize borçtur diyor Allah Teala. Bu noktadan bahsediyor. Yani nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğu kesinlik kazanıyor. Allah Teala aynı müesseseyi nefs tezkiyesinin bir hidayet olduğunu Zümer 23'te de daha açık bir şekilde anlatıyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Ne indirir? Bir evvelki ayete gelmede Zümer 22'de söylediği nurları. Ne diyor Zümer 22'de? Sadece diyor Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı, yani göğüslerinden kalplerine yol açtığı, nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bu nurun ikişer ikişer indirildiği ve Kur'an'a ve onun içindeki ayetlere müteşabih olduğunu, benzer olduğunu biliyor. Nasıl Kur'an bir zarfsa, ayetlerin, sözlerin her biri birer mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlan, rahmet zarftır, fazl mazruftur. İkişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Mesaniye ikişer ikişer. Takşeirri minhü, ondan kişi huşuya ulaşır diyor. Cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. O kişinin tüyleri, cildi ve kalbi ürperir diyor. Bu gelen Allah-u Teala'nın nurlarından. Yahşemle Rabbühüm ve huşu sahibi olur kişi diyor. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm. Ondan sonra o kişinin derisi de vücudu da titrer. İlâ zikrullah, Allah'ın zikrinden. Böyle bir dizaynda bu nurların gelişinin de bir mana ifade ettiğini görüyoruz. Geliyor ve kişinin kalbini adım adım Allah'tan gelen nurlar aydınlanıyor. Ve Allah'ın zikrine yönelik olarak kalbi kişinin bu noktaya ulaşır diyor. Arkasında diyor ki Allah Teala zalike
Hüdallahi yehdi men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediği kişiyi bu hidayete erdirir. Demek ki Allah'tan gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bunun da adına hidayet diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni sohbetimiz tamamlanıyor. Yeminler, ki yemin kelimesi misakide, ahdide Allah Teala'nın vasiyetini de Allah'ın ahdini de ifade ediyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, Allah'ın hepinizi sonsuz saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim, mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Dinler diye, ayrı ayrı dinler diye bir husus yok sevgili kardeşlerim. Kainatta insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din söz konusu olmuştur. O dine Kur'an-ı Kerim'imiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan da, tabii ondan evvel olduğu için Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam den de daha evvel gelmiş olan bir peygamberdir. Ve Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif olduğunu söylemesi, Hazreti İbrahim'in dininin İslam dini olduğunu kesinleştirmektedir. Aynı din Hazreti Musa'nın da dini olmuştur. Hazreti İsa'nın da dini olmuştur. Ve Allah Teala bütün peygamberlere aynı hükümleri indirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, bütün semavi kitaplarda da Allah'ın hükümleri aynıdır. Bakalım ayetlere. Maide suresinin 43. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki İçinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan, verdiğin hükümden dönüyorlar. İşte onlar mümin değillerdir. Burada Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ve haklarında karar verilmesini isteyenler var. Ama onlara Tevrat'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Tevrat'ın hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin aynı olması söz konusu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin geçerli olduğunu söylüyor bu ayet-i kerimeyle. Tevrat'ın hükümleri de Kur'an'ın hükümleri de aynı özelliği yansıtıyorlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler. Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyyün olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler. Ve ahbar olanlar da aynı durumdadır. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Yani Tevrat'ın üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Burada Tevrat'ı Allah'ın indirdiği birinci işaret, Tevrat'ta bir nur ve bir hidayet olduğu ikinci işaret. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in de bir nur ve hidayet kitabı olduğunu görüyoruz. Ve İncil'i tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur ve bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an da, İncil de, Tevrat da bir nur ve bir
hidayet rehberidir. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas yazıp farz kıldık. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki kısas esasları Tevrat'ta da var, Maide 45. Bunu kesinleştirmiş. Kim bunu bağışlar da o kendisi için kefaret olur. Bağışlarsa ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın indirdiği 3 mukaddes kitap, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim, üçünün de esası aynı. Hükümleri, üçünün de hükmü aynı. Birbirinden farklı hükümler ihtiva etmiyorlar. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde, 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti İsa'yı ne olarak göndermiş? Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Öyleyse İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Tevrat içinde Allah Teala hidayete erdiren ve bir nur olan, bir öğüt olan kitap diye bahsediyor. Burada da içinde bir nur olan ve hidayet olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, hidayete erdiren ve bir öğüt olan bir kitap. İncil, yani Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak İncil'i indirdiğini söylüyor. Tevrat'ta da İncil'de de bir nur ve bir hidayet bulunduğunu, bir nur olduğunu her iki kitabında ve hidayete erdiren vasıf taşıdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise zaten bir hidayet kitabıdır. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği, yani İncil'de indirdiği ahkem ile hükmederler. Hükümlerle hükmederler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in gerçekten Allah-u Teala tarafından indirildiği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Öyleyse
ne Tevrat için ne İncil için bunlar uydurma kitaplardır demek söz konusu değil. Üçü de, üç kitapta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Orada kitapların yazılı sayfaları birbirinin aynı olan sayfalar söz konusu. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106. Muhakkak ki abidler Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ vardır. Enbiya 107. Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 108 diyor ki Allah Teala kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid fehel entüm müslimun. De ki bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir şekilde onların kitaplarının da tek ilahtan bahsettiğini söylemesi emrini vermiş. Ve de Kur'an'ın temeline İslam'ı yani Allah'a teslim olanları açıklamak, Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak geçiyor. Allah'a teslim olmuşlar. O diğer dinlerin mensuplarına da soruyor. Yoksa siz Müslümanlar mısınız diye Allah'a teslim olanlar mısınız? Öyleyse muhteva aynı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, dinde onunla

Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Müşriklere zor geldi. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bütün fırkaları oluşturanlar. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde Allah Teala'nın tek bir şeriat kıldığını söylemesi söz konusu. Fetih 29'da Allah Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. İncil'den bahsediyor Allah Teala. İncil sahabeden bahsediyor. İncil sahabeden bahsediyor. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Tevrat'ta sahabeden bahsediyor. İncil'de ise şöyle vasıflandırılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri asaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte buradaki dizayn açık bir şekilde Tevrat'ta da İncil'den de sahabeden bahsedildiğini gösteriyor. Üç kitap birbiriyle yakın ilişkide ama üç tane din yok. Sadece tek bir din söz konusu.

Hazreti İbrahim'in dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, bu üç din diğer iki kitabı, her bir dinin kitabı, kendisinin dışındaki diğer iki kitabı mutlaka hidayet rehberi ve nur olarak tanımlıyor. Ve İncil'den Tevrat'a atıf yapılmış, Tevrat'tan İncil'e atıf yapılmış, Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'e atıf yapılmış, Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'a atıf yapılmış, Kur'an'dan İncil'e atıf yapılmış, İncil'den Kur'an'a atıf yapılmış. Öyleyse Allah'ın birbirinden haberdar etmek istediği bir üç ayrı zaman parçasında yaşamış olan üç grup insan, o dinlerinin temel kavramları birbirinden hiçbir farklılığı içermiyor. Zariyat 56'da Allah Teala diyor ki: "Ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluk, kul olmak Allah'a üç kitabında temelini teşkil ediyor. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim,

düşünürüm. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Üç kitap birbirinden diğerini haberdar etme vasıflarıyla donatılmış. Hadise neticede görüyoruz ki dinler değil, din vardır. Allah'ın tek dini. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Kitap dediği Kur'an-ı Kerim, hikmet dediği Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da olan temel kavram ve öğreteceği Kur'an'dan başka iki kitap daha. Öyleyse görünüyor ki bütün kitaplar Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevi. Âl-i İmrân 65'te Allah-u Teala diyor ki ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz diyor. Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan, yani onun zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz? Yani Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz din, aynı zamanda Hazreti Musa'ya indirdiğimiz dindir diyor Allah-u Teala. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya indirdiğimiz dindir diyor. Aynı zamanda sana indirdiğimiz dindir diyor. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinler demiyor. Allah'ın tek bir dini olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim için Allah-u Teala'nın söylediklerine bir göz atalım. Hazreti İbrahim diyor Allah-u Teala ne Yahudi ne de Hristiyandı.

لكن هو حنيف. Olarak Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Allah Teala burada Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını, yani Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmayanların olduğunu söylüyor Rum 32'ye göre. Müşriklerden değildi. Kimdi müşrikler Rum 32'de? Dinlerinde fırkalara ayrılanlar, her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. Ama bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları din. Her biri fırkalara ayrılmışlar. Onların arasından kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kurtuluşa ulaşan tek fırkayı oluşturuyor. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında açıklamalarda bulunurken Hazreti İbrahim'in hepsinden evvel olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvelki bir din. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme açık bir şekilde sen diyor Hanif'sin. Öyleyse İslam dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif ve Hanif dininin üç esası var. Üç temele dayalı. Tek Allah'a inanmak birinci esas. Fırkalara ayrılmayanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplumu vücuda getirmek. İki, bir de Allah'a teslim olmak ruhu ve içi nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı, Hanif olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Ali İmran 48'de Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanların Allah ile olan ilişkileri zaman içerisinde hep asli gayesinden kaymış. Ve neticede sanki üç tane ayrı din varmış gibi Yahudiler, yani Tevrat'a bağlı olanlar, Hristiyanlar, yani İncil'e bağlı olanlar ve İslam, yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olanlar, üç ayrı dinin temsilcisi olmuşlar. Ve de aralarında harpler baş göstermiş. Bugün de dünyanın her tarafında savaşlar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki yürekler acısı bir şey. Kan dökülüyor. İnsanların kanları dökülüyor. İlluminati'nin dünyaya hakim olma standartları, hedefleri içerisinde insanlar öldürülüyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Allah'ın hedef gösterdiği sulh ve sükun insanlar arasında artık yaşanmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden, yani kendilerine kitap verilmiş olan Hazreti Musa'dan, daha sonra kendisine İncil verilmiş olan Hazreti İsa'dan, daha sonra kendisine kitap verilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel yaşamış. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğrenmişler. Öğrettikleri de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Öyleyse bu dinin yeni bir din olmadığı, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu, başka bir dinin hiçbir devrede mevcut olmadığı, Allah-u Teala'nın emrettiği dinleri yaşamak yerine İnsanların putlara tapmak gibi bir takım sapıklıklara kapıldıkları, üç kitabın muhtevasında da kesinlik kazanıyor. İnsanlık bir gün mutlaka bunu anlayacaktır. Allah-u Teala'nın kendilerine kitap verdiği insanlar İlluminati'nin tesirinden mutlaka kurtulacaklardır. Ey dünyaya sulh ve sükun hakim olacaktır. O günlerde
çok uzaklarda değildir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhtevada bakıyoruz ki olaylara, Hazreti İbrahim bugünün üç kitaplı dininden de daha evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve onun ifade ettiği üç esas, Tevrat'ın da esası, İncil'in de esası, Kur'an-ı Kerim'in de esası. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala Allah'ın tekliğini söylüyor. Tevrat'ta da aynı şeyi söylüyor. İncil'de de aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tek Allah müessesesi, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Tek Allah. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o putlara tapanların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim. Müşrik tabiri ortaya çıkınca şirk müessesesi giriyor devreye. Ve şirkte olan insanlar söz konusu. Bir açık şirk var. Bunun manası putlara tapmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim kavmim açık şirke bir daha düşmez. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. İşte bu gizli şirkin ne kadar önemli olduğu görünüyor. Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün insanlar için geçerli. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onları gizli şirkten kurtarıyor. Yani bir başka ifadeyle şirk sadece puta tapmak değil. Şirk dinde fırkalara ayrılmak. Aslı ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı ayrı fırkalarda toplanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Meselemize hangi açıdan bakarsak bakalım, bir ilgi alanı görüyoruz. İslam demek Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesinin kökü silmdir. Sinlam ve mim. Bu kelimenin yapısı içerisinde Allah'ın dizayn ettiği şey
ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu biliyoruz. Ruhunu da, veçinde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tarih sırasına göre yaptıkları şeylerin birbirinden ayrı olmadığını, dört teslimi de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Onlar ve onlara tabi olanlar. On dört asır sonra bütün dinlerde tam bir yozlaşma oluşmuş. Dinin temeldeki bütün özellikleri kaybolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizle sizi en üst noktaya ulaştırır. İrşad makamını tayin edinirsiniz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainattaki tek dinine sahip çıkmak ve de ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. O zaman Hanif olunur, o zaman İslam olunur. Bir dizi teslimi gerçekleştirdikçe, ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe, İslam'ın daha üst boyutta çok daha büyük mutlulukları içeren bir dizaynına sahip olunur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmaya çalışın. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve sizlerden istediği şey, eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de o zaman Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayacaksınız. Bu İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Bu İslam, İncil'deki İslam'dır. Bu İslam, Tevrat'taki İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki bütün güzellikleri Allah-u Teala veriyor. Kitapları incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safının yedisinin yer aldığını görüyoruz. Yedi safının yedisinde farz olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplara tabi olan insanların hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Ve de ruhlarını, bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki gelecek yıllarda dinler mutlaka birleştirilecektir.
hiç kimseye sen dininden ayrıl da bizim dinimize gir denmeyecektir. Çünkü onların kitabında da, diğer dinlerin kitabında da aynı emirler mevcut. Yani onlara verilecek olan talimat, siz kendi dininizin gereklerini yaşayın, ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. Tıpkı Hazreti İsa ve havarilerin yaptığı gibi. Hristiyanlara bu söylenecek. Yahudilere de Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadıkları 7 safa 4 teslim anlatılacak. Sonuçta bütün kitap sahipleri bakacaklar ki bütün kitaplar birbirinin aynı. Aralarında farklılıklar yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam, bizim semtimizde birkaç hoca mürşide tabi şirktir diyorlar. Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplarda 7 safa ve 4 teslim var. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. 3- Ruhun Allah'a teslimi. 4- Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'a teslimi. 6.'sı ihlas ve 7.'sı iradenin Allah'a teslimi. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Şu anda Nebire Sultanı Peygamberimize verilen kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim mucize-i baki elimizde. Hz. İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil, ondan önce Hz. Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat, bunları araştırdığımız zaman bu kitaplardaki Tevrat ayetleriyle 7 safa 4 teslim, İncil ayetleriyle 7 safa 4 teslim, Kur'an ayetleriyle 7 safa 4 teslimin mevcudiyetini görüyoruz. Hemen ekrana getirebilirsek, işte Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetiyle. Tevrat ayetiyle ikinci safa mürşide tabiyet, İncil ayetiyle mürşide tabiyet, Kur'an ayetiyle mürşide tabiyet. Şimdi özellikle konumuz mürşide tabiyet olması babında, Tevrat'ta bakın, ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Demek ki buradaki devrin imamının ruhu hidayete erdiren, devrin imamının ruhunu tabi olanların başlarının üzerine gönderiyor. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. İşte kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa artık o Allah-u Teala'ya yardım eden birisi. Ama Musa sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Yani keşke Allah'a ulaşmayı dileseler ve mürşitlerine tabi olup o ruhu da ben onların üzerine göndersem. İncil ayetine geliyorum. İncil ayeti mürşide tabiyeti açıklıyor. Onun tarafından şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Vaftiz normal olarak nasıl Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e mürşide ulaşmak üzere, mürşidimizi Allah'tan sormak üzere hacet namazı kılıyorsak, 4 rekatlık bir namaz, Perşembe Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Aknas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Aknas. Ve dördüncü rekat Fatiha'dan sonra İhlas ve Aknas okunuyor. Kişi huşusa içerisinde bu namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor rüyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra mübeşirat, nebi nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Ne diyor ya Resulullah mübeşirat? İşte salih rüya. Yani herkesin mürşidine hacet namazı kılarak ulaşması hali. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak ne göreceğiz evvelki slaytımızda? Evet. Matta 3.11'de gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. O sizi kutsal ruhla ateşle vaftiz edecek. Yani kim tövbe alırsa devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelip yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de de derece yükselten arşın sahibi Allah kullarından dilediği kişinin üzerine. Dilediği kişi kim? 12 tane insanla mürşidine tabi olan. O kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh devrin imamın ruhunu gönderir. Burada devrin imamın ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi mürşidine tövbeyle, burada devrin imamın ruhunun başının üzerine gelmesi mürşidine tövbeyle, burada da aynı şekilde. Şimdi Allah-u Teala şirki emretmez. Şirkten beri olmayı emrediyor. Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış. Bütün peygamberler, Adem Aleyhisselam dahil, Nebire Sultanı Peygamberimize gelene kadarki olan bütün peygamberler hepsi Allah tarafından Allah'la insanlar arasında vazifeli tayin edilmişlerdir. Onlara tabi olması farz kılınmıştır. İşte bu ayetler bunu ifade ediyor. Şimdi gelelim, kimdir tabi olması gerekenler? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen, kalpten dileyen kişi Allah-u Teala 12 tane insanla onlar için Allah'ın tayin ettiği müşride ulaştırıyor. Ve bakın Ali İmran 31. Peygamber Efendimiz'e eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah sizi sevsin. Şimdi aynı olay Fetih 10'da. Sana biat etmek üzere geldikleri zaman aslında Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların üzerindedir. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı. Allah'ın tasarrufunda olan Peygamber Efendimiz'in eline de Allah-u Teala tecelli ediyordu. Ve kim biat etmek üzere bu tövbeyi gerçekleştiriyorsa o aslında Allah-u Teala'ya biat etmiş oluyor. Tabi olmuş oluyor. Sana tabi olmak üzere, biat etmek üzere geldiklerinde onların biatını al diyor. Mümtehin 12'ye bakalım. Mümtehin 12'de büyük günahlar sayılıyor. Şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina işlememek, evlatlarını öldürmemek, iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere. Bunların hepsi günah-ı kebair. Günah-ı kebairden kurtulan kimdir? Günah-ı kebairden kurtulan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala 12 tane insanla müşidine tabi oluyor ve tabiyet farz. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi bütün peygamberlere tabi olunmuş. Biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin olmadığı fetret döneminde Beni Resullerden bir tanesini Allah seçiyor ve onlara biat ediliyor. Secde 24. Şimdi Kur'an ayetleri böyle iken birisi kendini bilmez birisi hiçbir delil vermeden sadece kendi zannına tabi olarak müşride tabiye şirktir. Kullarla arasında kimse giremez sözü bir palavradır, bir safsatadır. Siz Kur'an'a bakınız. Bu palavralara inanmayınız. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam, ortalama bütün Müslümanların evlerinde Kur'an-ı Kerim asılı bir şekilde var. Ama çoğu mutsuz, huzursuz. Bunun sebebi ne olabilir, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim rafa kaldırmış. Bir İmam Ramazan ayında geliyor, evlerde insanlara vaiz veriyor ama takva sahibi bir imam herkes evine davet ediyor. Bu evlerden bir tanesi de davetçi imamı getiriyor ve o gün iftarda evin sahibi eşine iftarlık almak üzere para vermiş ama evin hanımı da masanın üzerinde unutmuş ve pencere de açık. Onlar evin içinde değilken açık olan pencerenin rüzgar esince o masa üzerindeki parayı savuruyor yere. O zaman imam da onu alıyor, duvarda asılı Kur'an-ı Kerim'in içerisine koyuyor. Tabii imam iftarını açıp gittikten sonra parayı alan ev hanımı soruyor, diyor ki ben parayı almadım, nereye koydun? O da diyor ki masanın üzerine koydum. Hayır diyor. Ve bakıyorlar ki ikisi birbirine sual soruyorlar. Cevap bulunamıyor. Bizden başka kimse gelmedi. Bir tek imam geldi. Ve imama gönül koyuyorlar. Acaba bizim masa üzerindeki parayı o mu aldı? Ve böyle bir dahaki Ramazan ayında onu evlerine davet ettiler. Daha gönül koyuyorlar. Hatta imam da merak ediyor. Ya nasıl oluyor bu? Ama o karı koca dayanamıyorlar, hocaya söylüyor. Hocam diyor, bizim masa üzerinde bir paramız vardı, bir daha bulamadık. Ne oldu diye imam ağlamaya başlıyor. Onlar da diyor ki önemli değil, sen almış olabilirsin. Problem değil, zaten geçen geçti diyorlar. Hayır diyor, ben ona ağlamıyorum. Kur'an-ı Kerim'in öksüz kalmasına ağlıyorum. Şimdi bu olay imam mı hırsız, yoksa Kur'an-ı Kerim mi öksüz? İnsanlar hakikaten kardeşimiz ifade ettiği gibi kılıflar dikmişler, duvara asmışlar ama açıp bakmıyorlar. Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi davet onlara da ulaşıyor. Ama insanların %90'dan fazlası kendi zanlarına tabi. İslam'ın 5 şartıyla gerçekten kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Şeytan bunu onlara inandırmış. Halbuki İslam'ın 5 şartıyla kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Ve öyle olunca da Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet ruhtur, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılmış. Öyle olunca huşu da devreden çıkıyor. Çünkü huşunun olabilmesi için mutlaka hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ama eğer bu din tatbikatından çıkmışsa o zaman da huşu da yok ve insanlar kuru kuruya İslam'ın 5 şartıyla zannediyorlar ki kurtuluşa ulaşacaklardır. Hiçbirisi de kurtuluşa ulaşamaz. Ne olması lazım? Fatiha'sız bir namaz olmaz. Ama Fatiha'da da kesinlikle biz mürşidimize ulaşmayı diliyoruz. İstihaneyi senden isteriz. Mürşidimizi zaten senden isteriz. Ama Allah Teala kime mürşidi gösteriyor? Huşu sahibi olana. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince huşu yok. Huşu olmayınca Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış oluyor. Allah razı olsun. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şimdi birçok konuda uyuşmuyoruz. Onu düzeltmeye, değiştirmeye mi uğraşmalıyım? Yoksa olduğu gibi kabul etmeliyim mi? Sevgili kardeşlerim, etraftaki insanlara biz yardımcıyız. Biz kendimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirebildiğimiz kadar da Allah-u Teala'nın o etrafımızdaki insanları da değiştirdiğini göreceğiz. Etraftaki insanların değiştirmesi Allah'ın üzerine. Ama kendimizi değiştirmemiz biz, o vazifeyi Allah-u Teala bize vermiş. Görevimizi bize vermiş. Nitekim tüm peygamberlerin 5 görevi var. Bakara 151'de zikredilen. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Bir insanın değişmesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. O zaman ayetleri o tilavet ediyor ve nefsi o tezkiye ediyor. İşte biz gerçekten kendimizi değiştirmek istiyorsak kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz ve Allah-u Teala'nın tayin-i müşride tabi olmamız lazım. O zaman da biz kendimizi değiştirebildiğimiz oranda da Allah-u Teala etraftaki insanların oluşturup da bize negatif tesir eden kısmının o negatif tesirini %51 oranda aldığını görüyoruz. Yani artık şeytanın üzerimizdeki etkisi %100 değil, %51 oranda azalmıştır. Biz %51 oranda kendimizi değiştirmişizdir. Ama %51 oranda kendimizi değiştirdiğimiz noktada etraftaki insanlara da biz bunu tavsiye edebiliriz, hakkı tavsiye edebiliriz. Siz de öyle yapın ve böylece siz de kendinizi değiştirin, mutluluğu yaşayın diyebiliriz. Ama onları değiştirmek, onların alnına girmek Allah-u Teala o yetkiyi bize vermemiş. Dinde daha zorlama yok, dinde tahakküm de yok. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kasas 56 ile Nahl 37 ayetlerini açıklar mısınız? Kasas 56'da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Sizin nefsinizi tezkiye eder. Nefs tezkiyesi yapmada birinci faktör devrin imamıdır. Çünkü devrin imamının kişinin başının üzerine ulaşmasıyla Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Bu muhteva oluşmazsa nefs tezkiyesi olamaz. Ve kişiyi devrin imamı hidayete erdiremez. Hidayete erdiren Allah'tır ama Allah'ın bu ayetten muradı başka. Allah-u Teala sen sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Çünkü hidayet Peygamber Efendimiz'in elinde değil. Hidayete erdirmek isteyen elinin elindedir. Peygamber Efendimiz'in elinde değil, hidayete ermek isteyenin elindedir. Peygamber Efendimiz'in amcası hidayete ermeyi isteseydi, Peygamber Efendimiz onu mutlaka hidayete erdirirdi. Ama hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hidayete erdiremez. Devrin imamının dışındaki diğer müşrikler sadece birer vasıtadır. Hidayete erdirmeye vesiledir. Hidayetin mutlaka olarak bir talep meselesidir. İrade yapıp mutlaka hidayete ermeyi dileyecek devreye girmelidir. Nahl 37'de ise Peygamber Efendimiz'in çok sevip hürmet ettiği amcası Ebu Talib'in yola girmesini çok isterdi. Onu Allah'a ulaşmayı dilemesi konusunda ikna etmeye çok çalışmıştı ama Ebu Talib Allah'a ulaşmayı dilemeye yaklaşmamış. Yeğeninin elini öpmeyi, ona tabi olmayı gururuna yedirememişti. Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah onu dernette bırakmıştır. Ateistlerin düştükleri en büyük hata buradadır. Allah dalalette bıraktığı insanları hidayete erme konusunda bir talepleri olmadığı için dalalette bırakmıştır. Allah-u Teala talepleri olsa onları hidayete erdirirdi. Allah'ın kişiyi hidayete erdirmesi, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine tahakkuk eder. Dilemezse kişi hayatta kaldığı süre içerisinde Allah onu hep hidayete erdirmeyi dilemeyecektir. Allah onu dalalette bırakmayı dilediği için değil, hidayete ulaştırmayı dilemediği için kişi dalalette kalır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappor Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle sualim olacak kıymetli hocam. Kıymetli hocam, geçmişte ya da şimdi hatalarımızın olması Allah'a dost olmamızın önünde bir engel midir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Geçmişte ya da şimdi hatalarımızın olması Allah'a dost olmamızın önünde bir engel midir? Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dileğin sahibi olmayanlar şeytanın dostudur ve şeytanın kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve şeytanın dostudur. 19 negatif özelliğe bakan evvela, 19 negatif özellikten bir tanesi insanların şeytanın kulu ve dostu olması. Zümer 17. Ama Allah'ın katından gelen davetçiler bütün o şeytanın kulu ve dostu olanları Allah'a davet ediyor. Siz şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendinizi kurtarın. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve dileyenler kendilerini şeytana kulu ve dostu olmaktan kurtarıyorlar. Sadece bir dilek, geri kalanını hidayete erdirmeyi Allah gerçekleştiriyor. Öyleyse hatalarımızın olması Allah'a dost olmamızın önünde bir engel midir? Değil. Sadece Allah'a dost olmamızın önündeki engel bizim iradi yapıyı Allah'tan talep etmeyi talep etmememizden kaynaklanıyor. İrademizi kullanmamızdan kaynaklanıyor. İradeyi kullanmayan herkes tabii ki bu engelden kendisini kurtarıp Allah'ın kulu ve dostu olamaz. Ama iradesini kullanırsa ki serbest iradeyi Allah-u Teala vermiştir. Ve bu iradenin kullanılması istikametinde Allah katından Resuller gönderiyor ve insanları Allah'a davet ediyor. Bu davet ettiği insanların hepsi şeytanın kulu ve dostu olanlar. İşte 7 safa davet. Enfal 24, Yusuf 108 ve Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Davet, davet, davet. Daveti kabul edenler, onlar kendilerini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtaranlardır. Öyleyse Allah'a dost olmamamızın önündeki engel, Allah'a ulaşmayı dilemememizdir. Dilediğimiz zaman Allah'ın dostu oluyoruz. Elmiş evliya olmak başka tabii. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam'ın 5 şartıyla cennete girilemez mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Şimdi Allah'ın koyduğu 7 tane hedef emre bakalım. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayinti müşride tabi olmak. Ruhun teslimi, fizik teslimi, nefsin teslimi vesaire. Şimdi dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimler Allah'ın bize verdiği ruhu Allah'a teslim etmek, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, sonra nefsi Allah'a teslim etmek, sonra ihlasa ulaşmak, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve dinin temeli vahdet ve tevhid üzerine bina edilmiş. Şimdi 7 vasıta emre bakalım. Altına da 7 vasıta emir. Şimdi kardeşimiz, hedef emirleri dikkat edin. İslam'ın 5 şartının içinde hedef emirler hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de sadece 5 tanesi var. Oruç var, namaz var, haç var, zekat var ve kelime-i şehadet, kişinin kendi kendine kelime-i şehadet söylemesi var. Ama ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. Zikir de kesinlikle nefsin talebidir. Fizik vücudun talebidir. Zikri yapacak olan fizik vücuttur. Arkasından teslim olacak olan kesinlikle nefstir. Çünkü zikir eğer yaptığında iki çift nur Allah'ın katından gelir, şartlar oluşmuşsa kalbe ulaşan rahmet ve fazl, rahmet ve selavatla kalbe yazılan iman kelimesinin altında fazlalar birikir. Rahmet taşıyıcı, selavat bağlayıcı ve fazıllar kalpte toplandıkça şeytanın karanlıkları azalır ve böylece irade güçlenir ve kişi yavaş yavaş asli hedefine ulaşır, teslim hedefine ulaşır. Yani bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi mutlaka nefs tezkiyesinden geçer. Nefs tezkiyesinin de mutlaka mürşide tabi olmaktan geçer. Çünkü mürşide tabi olmadığı takdirde iman kalbe yazılmaz. İman kalbe yazılmadıkça da nefs tezkiyesi olmaz. Enne zafetü min iman. Öyleyse şimdi günümüz İslam'ın 5 şartının içerisinde ne yok? Allah'a ulaşma dileği yok. Mürşid önünde tövbe yok. Ve zikir yok. Ne var? Oruç var, namaz var, hac var, zekat var. Ve kendi kendine kelime-i şehadet getirmek var. Kendi kendine kelime-i şehadet getirince bu bir 10 kazanır. Ama hiçbir zaman 7 kalp şartı gerçekleşmez. Öyleyse her halükarda Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam'ın 5 şartıyla cennete girmek mümkün müdür? Hayır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler. Ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 103-104-105 cennetlik amel işlemesine rağmen cehenneme gitmesinin arkasında Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar etmeleri. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar etmeleri. Lika Allah'ı inkar etmeleri, lika Allah'ı inkar eden ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, o zaman ameller de boşa gidiyor. Cennetlik amel işliyorlar İslam'ın 5 şartı ama lika Allah'ı inkar ettikleri için, Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için cehenneme gidiyorlar. Lika Allah, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, lika Allah'ı inkar edin, lika Allah'ı inkar edilince hangi ayetler devreden çıkıyor? Devrin imamın ruhu başının üzerine gönderiyor Allah Teala Mücadele 22'de. O devreden çıkıyor, onu inkar ediyor. 7 tane nimet. 7 nimet 7 ayette dayanıyor. O ayetler evet. Mumin 15 inkar ediliyor. Mücadele 22 inkar ediliyor. Furkan 70 inkar ediliyor. Nebe 39 inkar ediliyor. Rahat 36, Zümer 23, Bakara 257 inkar ediliyor. Bunlar hepsi inkar. Bir de lika Allah inkar ediliyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam Efendimiz bir sohbetinde her musibet hayra açılan bir kapıdır diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Neler musibet başımıza geliyor? Yolda olmayanların yola girmesi için. Yolda olanların, sıkıntıda olanların sıkıntıya onları sıkıntıdan kurtarmak için. Sıkıntı içerisinde mutsuz olan insanların onların imdadına yetişmeme sebebiyle oluyor. Bunların hepsi musibetin bir sebebi. 7 ayet-i kerimede musibetler öyleyse gerçekten Efendimizin buyurduğu gibi musibetlerin hepsi hayra açılan bir kapıdır. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uyuyor, musibet la karşı karşıya kalıyor ama kul azdığı için Allah Teala onun bir kısmını tattırıyor imtihan nevinden ve o hayra Allah Teala onu musibet vasıtasıyla ulaştırıyor. Bütün şerler nefsimizdendir. Musibetler yaptıklarımız sebebiyledir. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ruh ile nefs aynı şey midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Ama nefs berzah aleminin bir varlığıdır. Ve Kur'an ayetleriyle birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. İşte nefsin özellikleri, işte buna karşılık ruhun özellikleri. Öyleyse nefsin ve ruhun eşit olması imkanı yoktur. Tamamen birbirinden ayrı. Şimdi bunu normal olarak fotoğrafını çekin ve ayetler muhacesinde olayı inceleyin, göreceksiniz ki nefse ruhun birbirinin özdeşi olması, aynı olması mümkün değil. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, İbrahim Suresi 24 ve 26 ayetlerini açıklar mısınız? İbrahim 24 ayetinde Muhterem Efendimizin tefsiri güzel bir söz. Kökü toprakta olan ve gövdesi üzerine yükselen sağlam dalları semayı kaplayan güzel bir ağaç gibidir. Güzel söz ise La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah cümlesidir. İbrahim 26 ise iki türlü söz vardır. Güzel söz herkesin yiyerek faydalandığı ağacın meyveleri gibidir. Ama kötü söz yerin üstünde kökü koparmış, kararsız, dayanı kalmamış olan habis kötü bir ağaç gibidir. Kökünden koparıldığı için hem ağaç olma hüviyetini kaybetmiştir hem de meyve vermesi söz konusu değildir. Hiç kimse hiçbir fayda sağlamamaktadır. Söz konusu olan şey başkalarına doğru yolu göstermekse, o sözü dinleyenler Allah'a ulaşıyorsa, hidayete eriyorsa o kişinin sözleri güzel ve meyve veren bir ağaç gibidir. Çünkü o meyvelerden yiyen, o tavsiyeleri tutan kişi Allah'ın yoluna girmekte ve sırasıyla ruhunu, beşerin nefsini, iradesini Allah'a teslim etmektedir. Her biri ağacın ayrı birer meyvesidir. İbrahim 24, güzel bir söz, kökü toprakta olan, gövdesi üzerine yükselen, sağlam dalları semayı kaplayan güzel bir ağaç gibidir. Mesela cömertlik de kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç gibidir. Kim hangi dalına tutunursa mutlaka onu cennet, cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu güzel, onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Nasıl cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili, cennetten nefsin sevmediği şeylerle çevrilirse, cömertlik ruhumuzun hasletlerindendir, cimrilik ise nefsimizin afetlerindendir. Allah Resulü bunu söylüyor. Ve güzel söz, Allah yolunda infak, insanları Allah'a davet etmek. İki tür söz vardır. Güzel söz herkesin yiyerek faydalandığı ağacın meyveleri gibidir. Ama kötü söz yeri üstünde kökü koparmış, kararsız, dayana kalmamış kötü bir ağaç gibidir. Evet, Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, Efendimizin ümmeti ve sizlerin mübarek dualarıyla inşallah size bir sualim olacaktı. İnsanlar kendi mantık dizaynları içerisinde kendi fikirlerini öne sürerler. Bu durumu zan kavramı ile nasıl düşünebiliriz? Kendi fikirlerimizin doğruluğunu nasıl ve ne şekilde öğrenebiliriz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmeti ve sizlerin mübarek dualarıyla. Allah'a emanet olun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar kendi mantık dizaynı içerisinde kendi fikirlerini öne sürerler. Bu durumu zan kavramıyla nasıl düşünebiliriz? Kendi fikirlerimizin doğruluğunu nasıl nereden öğrenebiliriz? Şimdi sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zan. Ruhumuzun 19 afetinden birisi hakikat. Hakikati sahibi olmak istiyorsak ruhun talebine uymamız lazım. Ruh dünyayı değil, cenneti değil, Allah'ı istiyor. Onun için Aziz Mahmud ve Hazretleri ehli dünya dünyada, ehli okba okbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte ehli dünya, dünya zevkleri. Ehli okba cenneti ama her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte biz ruhumuzun talebine uyarsak zannımızdan kurtulabiliriz. Nitekim Allah Teala zandan kurtulmamız için katından Resuller vazifeli kılıyor. Allah Teala Resullerini onlara itaat etmemiz diye gönderiyor. Nitekim Resullaha veya sahabeye sual sorduklarında onların cevabı neydi? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Resul Allah'ın tasarrufunda ve Allah'ın sözünü söylüyor. Şimdi bizim söylediğimizin de Kur'an-ı Kerim'le örtüşmesi hakikati ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den sapıyorsa, Kur'an'ın söyledikleriyle hilafına, yani Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o bir zandır. Allah Teala zandan sakının, Allah Resulü buyuruyor. Zan sözlerin en yanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. Zancıların hepsi nefslerine

0: Fikir yapmadan dünyevi mallara sahip oluyor. Sermayesi din olanın rehberi şeytan, dini insanlar ayetleri satıyorlar. Veya şöyle söyleyebilir, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, zikirsiz zengin olanın rehberi şeytan. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah Teala zana değil vahye tabi olmamızı istiyor. 7 ayet-i kerimede zandan sakının diyor. Evet, zanlarına tabi olanlar cahillerdir. Vahye tabi olanlar, onlar ilim verilenlerdir. O zaman zanna değil, vahye tabi olmak emredilmiş Allah tarafından. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Erhan Mutfu'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz takva.

Lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Ama tasavvuf açısından takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görüyoruz. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun teslimi 4. Mulis olmak 5. Nefsin teslimi 6. İradenin teslimi 7. 7 kademede ayrı ayrı takvaların var olduğunu görüyoruz. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir takvayla Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Aslında lügat manası bu olmakla beraber, çekinmek, sakınmak, korkmak olmakla beraber manevi tekamülün her kademesine ayrı bir takva ayetinin yerleştirilmesi boşuna bir olgu değildir. Takvayla manevi tekamül seviyesinin aynı noktalarda buluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, amene olmakla ifade buyuruluyor. Amene olan bir insan, aslında lügat manası itibariyle iman eden bir insan, inanan, Allah'a inanan bir insan. Ama amene olmak, 7 tane kademeyi içeriyor. Ve saydığımız 7 kademe. Öyleyse bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak incelediğimiz zaman Allah-u Teala ayrı ayrı takvaların olduğunu bize açık bir şekilde anlatıyor. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا, ey amene olanlar, ey onlar ki amene olmuşlardır, amene olanlar, اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, يَجْعَلْ لَكُمْ, sizin için, yecal, cale kılmak demek, yecal, kılar, lekum, sizin için, furkanın, furkanlar, furkanların sahibi kılar. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırma müessesesi. Neyse, insanlar belki bilmedikleri için, kötü niyetleri olmamasına rağmen yanlış yaparlar. Ama ilim, insanlara neyin yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiği konusunda gerekli bütün ilmi verecektir. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey budur. Furkan. Sevgili kardeşlerim, Furkan müessesesi doğrunun yanlıştan ayrılmasını icap ettiren asli unsurlar. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مُنِيبِنَ اِلَيْهِ, ona
Allah'a yönel. Vettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namazı ikame et. Namazı kıl. Ekumus salati ve la tekunu minel müşrikin. Ve la tekunu ve olma. Min denden aki geliyor. El müşrikin, müşriklerden olma. Buradan çıkardığımız sonuç, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik hüviyetinde. Allah'a şirk koşan hüviyetinde. Çünkü Allah Teala bütün insanlara ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmaları gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Bu ayet olduğu gibi münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve la tekunun mel müşrikin ve müşriklerden olma. Bütün insanlar başlangıçta şirktedir. Sevgili kardeşlerim, şirkte olan bu insanların hedefe yürümeleri, o hedef ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ancak Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Böylece görüyoruz ki Allah Teala bir insanın manevi tekamülünün 7 safhasını 7 ayrı takvayla işaretlemiş. 7 safhayı tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Bu ruhun hidayetidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o da hidayete ermiştir. Bu fizik vücudun teslimi yani ikinci teslimdir. Ruh, fizik vücut, ondan sonra nefs gelir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse bu üçüncü teslimdir. Son teslim ise iradenin teslimidir. Her biri bir ayrı teslimi içerir. Zaten din adı verilen sisteme baktığımız zaman İslam dininden bahsediyoruz. İslam dini teslim dini demektir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin, lam ve mim adlı üç harften oluşur. Geri kalanı sesli harflerle ilavelerdir. Silim kökü, sin, lam, mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek için harekete geçmemiz ve ruhumuzun Allah'a ulaşması, teslim, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi, irademizin teslimi ayrı ayrı teslim kademelerini gösteriyor. Ama her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı
dilemekle ifade edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanın, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şu dünya hayatını yaşarken demesi, onu kalpten söylemesi halinde o kişinin birinci takvanın sahibi olduğunu gösterir. Yardımlar Allah-u Teala tarafından yağdırılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilerse, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu kendimize ulaştırırız. Onun bu konuda bir gayret sarf etmesi gerekmiyor demek oluyor bunun manası. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka zikir yapması gerekir. Allah-u Teala o kişiye öyle bir zikir sevgisi verir ki, kişi bunu doyumat bir zevk olarak gerçekleştirir. Kendisini hiçbir zorlamaya tabi tutmadan, büyük bir zevk olarak o zevki Allah-u Teala verir ona, ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu muhteva içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İki, bu noktada ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak bu ruh. Soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecek. Ve 7. kademede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitel-i müntahadan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, kişi canlıdır, hayattadır ve de görevini yapmıştır. Ruhunu Allah'a bilerek, isteyerek ulaştırmıştır. Bu onun için bir mutluluk ve huzur vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk mutluluğa adımını atmıştır. Allah ona yardım eder, onu mürşidine ulaştırır. Kişi mürşide tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh kişinin zikir seviyesinin artışına paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek 7. alemde buradaki netice noktalanır ve 7. gök katında herkes ait olduğu yere tüm ruhlar ulaşır. Öyleyse takva müessesesinin başlangıç noktası bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah-u Teala o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İkinci takva, mürşide tabiiyet takvası. Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ve cahidû fî sebîlihi leallekum tuflihun. Ey diyor Allah'a takva sahibi olan aminolar, aminüttekullâhe. Allah'a amine olan, iman eden ve böylece Allah'a inanmanın takvasına sahip olanlar. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya eyyühellezine amenu, ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ebtegû ileyhil vesilete. Ve ona ulaştıracak vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iptiga edin. İsteyin. Ecahüdü
fi sebilihi. Ve cahidü ve cihad edin, savaş edin, fi sebilihi. Fi içinde, onun yolu, sebili, yol, hi, onun. Onun yolunda cihad edin diyor Allah Teala. Bu cihad bir insanın nefsiyle yapacağı cihettir. Biliyorsunuz ki başlangıçta bütün nefsler baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. Nefsin 19 afeti, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bunun gibi afetler, tam 19 tane afet nefsinizin kalbini, bütün insanların nefsini baştan aşağı kaplamıştır. İşte Allah'ın bütün insanlara emri odur ki bu afetlerden hepiniz kendinizi temizlemeye çalışın. Bu temizliğe başladığınız noktadan itibaren siz cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. Böyle bir talebin sahibi birinci takvanın sahibidir. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nefsindeki afetlerin böylece %51'ini yok etmeyi istiyorum. Bana da nasip et yüce Allah'ım diye kim Allah'a talepte bulunursa Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin sonucu Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bu dilek istikametinde bütün insanların bir hedefe ulaşmasını istiyor. Hadis suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amentekullâhe, ey aminu olanlar, Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi olun. Ve aminu bi resulihi, ve onun resullerine de iman edin. Yutikum kifleyni min rahmetiki, ki size rahmetinden iki kat versin. Yani rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve kendisiyle ve yec'allekum, ve sizin için kılsın, nuren, nur kılsın. Temçune bihi, onunla yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve yağfur lekum, ve size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Vallahi gafurun rahim, Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Öyleyse burada ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Mürşide tabiyet konunun ilk adımı. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledikten sonraki ilk aktif adım mürşide tabiyettir. Sonra bu ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvayı, mürşide tabiyet ikinci takvayı oluşturur. Üçüncü takva ise ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hazamatu adune likilli evvamin hafiz. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzifetül cenneti, ve cennet yaklaştırıldı lil muttakine, muttakiler için gayri vaid uzak olmayarak. Hâzâ mâ tu'âdûne, işte vaad olunduğunuz şey, mâ şey, tu'âdûne, vaad olunduğunuz, hâzâ işte, li kulli evvâbin hafîz, li için, kulli bütün evvâb olanlar, evvâbin,
hafiz ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak bir muhafız taşımak istikametinde kullanılıyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın mürşidini hacet namazını kılarak sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O zaman bu kişi o Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa otomatik olarak Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılır ve de neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi hayatta olsa da ulaşacaktır. Yolda ölse de gene ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün ölenlerin ruhları 7 tane gök katını aşarak mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer mutlaka Allah'tır. Biz insanlar canlıyken ruh ile birlikte oluruz. Allah'ın istediği bu canlı hüviyetteyken ruhumuzu kendi irademizle bilerek, isteyerek Allah'a ulaştırmamızdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Allah için ermiş evliya oluruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an velayet makamlarının ilkine adım atar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci velayet makamıdır. Mürşide tabiyet ikinci, ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması üçüncü kademeyi ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademeyi, muhlis olmak beşinci kademeyi, nefsin teslimi altıncı kademeyi, iradeyi teslim etmek yedinci kademeyi ifade eder. Öyleyse yedili sistem Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil etmektedir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu ulaşma süreci içerisinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecek. Ve ruh 7. alemde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, takvaların üçüncüsü Allah'a ulaşma takvasıdır. Bu noktada Allah Teala söylüyor ve uzdufetül cenneti lil muttakine galiba et. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur. Hâzâ, işte bu, mâ, şey, tuâdûne, vaad olunduğunuz şey. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Li için külli bütün evvabin, evvab olan hafiz, hafiz olanlar için. Bütün evvab, yani Allah'a ruhu ulaşmış ve sığınmış. Meaba sığınmış. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış. Evvab. Ve hafiz, muhafaza altına alınmış. Nasıl alınmış? Mürşidin ruhu geliyor, kişinin başının üzerine, başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış olarak yerleşiyor. Boşlukta duruyor. O kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış vaziyette duruyor. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen onların üzerine kanatlarını ger dediği şey iki kolu açık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların hepsinin başının üzerinde duruyor. Kanatlarını gelmiş şekilde. Öyleyse Allah-u Teala'ya ruhun ulaşması konusunda Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesi ne söylüyor?
Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Ve men şahittâze ilâ rabbihi mehâbâ. Ki o zaman kişi, dileyen kişi, kendisini Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi, yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah mehâb, sığınak, melce olur. Mehâba kelimesi bunu söylüyor. Ve ruh Allah'a ulaşır. Allah ruha melce olur. Sığınak olur. Neydi ruh? Ruh Allah'tan gelmişti. Allah'ın zatına ulaşmıştı. Ve Allah'tan gelmişti. Allah'tan kişinin doğuşuyla beraber ona üflenmek suretiyle vücudunun şeklini almıştı. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir emanettir. Bu emanetin Allah'a teslimi söz konusudur. İşte Allah-u Teala emaneti insan adı verilen en çok değer verdiği mahlukuna teslim etmiş ve emanetini geri istiyor. Bir ruh, vücuttan ayrılarak vücudun şeklini almış olan ruh, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Başka bir ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde kolları açık, kanatlarını gelmiş vaziyette o kişilerin başlarının üzerinde yerleşiyor. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için devrin imamının hayatta olması temel şart. Sadece hayatta olanların ruhu insanların üzerine gelir yerleşir. Yoksa hangi devrin imamı olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinden kat kat üstündür. O bir Nebi Resul'dür. Nebi Resul'lerin de devrin imamı olanıdır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yaşadığı devirde bu İmamet meclisi en üstün standartları ifade eder. Çünkü bir peygamber devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği gibi son nebidir. Yani Hatemin Nebiyin, nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün nebiler nebi resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nebilerin nebi resullerin dışındaki bütün resuller veli resuldür. Bir tek kavimde bir tek kişi nebi resul olabilir. Öteki kavimlerin de her birinde mutlaka Resul vardır ama onların hepsi veli Resul'dür. Müessese bu istikamette bir form arz eder. Nübüvvet müessesesi peygamber Farsça bir tabirdir. Peygamberi ifade eder. Nebiler aynı zamanda da Resul'dür. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda nebi değildir. Sadece bir tek kişi nebi olabilir. Bir devirde Hazreti Musa ile Hazreti Harun hariç, öteki bütün devirlerde sadece bir tek nebi var olmuştur.
Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bu müessese üstün boyutlarda bir sonuç gösterir. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun takvası geliyor. Âl-i İmrân 133'te Allah-u Teala diyor ki وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اُوِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden mağfirete ve arzı yani yerleri göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. وَسَارِعُوا ve koşun ila ona mağfiretün mağfirete min rabbiküm Rabbinizden olan mağfirete Rabbinizin mağfiretine Rabbinizden gelen mağfirete koşun ve cennetin ardına semavati ve cennete koşun arzı göklerle yer kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala uiddet lilmuttakin ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, beşinci takva, ulyelbab takvası. Allah Teala diyor ki innellezine tekav izamessuhum taifun mineşşeytani tezekkure fi izahun mufsirun. Araf 201. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Kimi? Allah'ı tezekkür ederler. Allah'ı zikrederler. İşte o zaman onlar basır edenlerdir. Yani kalp gözleriyle görenlerdir. Allah-u Teala onlara kalp gözüyle görme yetkisi vermiştir. Altıncı takva, ihlas takvası oluyor. Allah-u Teala diyor ki, Bakara 179'da velekum fil kısası hayatun. Ya ulul elbab. Ey ulul elbab, sizin için hayatta kısasta hayat vardır. Ya ulul elbab, ey ulul elbab. Ya lekum tettekun. Umulur ki siz takva sahibi olursunuz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor kul ya yestevil habisu vettayibu ve lev اَعْجَبَكَ كَسْرَتُ الْحَب۪يزِ اَتَّكُ اللّٰهَ يَا اُلِلْ اَلْبَابِ لَيَعْلَكُمْ تُفْلِهُونَ De ki habisin çokluğu, haram murdar ve fesadın yani çokluğu, senin hoşuna gitse bile habis ile taif, yani helal ve temiz ve güzel bir değildir. Ey ulil elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun, umulur ki siz felaha erersiniz. En son takva, salah makamının takvası, Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bela men efha bi ahdihi ettaka fe innallahi yuhibbul muttakin. Bela hayır öyle değil. Kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa yani takva sahibi olursa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Ve innallahi öyleyse İnnallâhe, inne muhakkak ki Allah'e, Allah yuhibbu hubbeder, sever, muhabbet besler, muttakin, takva sahiplerini, muhabbet besler, takva sahiplerini sever. Ve Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi Ya eyyüellezîne âmenüttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslümun. Ya eyyüellezine amenu, ey amene olanlar, amenüttekullahi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, hakka tukatihi takvayla, tam bir takvayla. Ve la temutunne ve ölmeyin, illa ve entüm müslümun, müslüman olarak ölün. Yani ölmeden evvel takva sahibi olun. Ölmeden evvel takva sahibi olun, sonra ölün. Sevgili kardeşlerim, takva müessesesi bir insan hayatındaki 7 safhayı muhtevasını alan bir bütündür.
Sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten hepiniz takva sahibi oldunuz. Sonra adım adım tabi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Fizik vücudunu teslim ettiniz. Nefslerini teslim edenler etti. İradelerini teslim edebilenlerin söz konusu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepinizle birlikteyiz. Bir sohbetteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın çok büyük bir ihsanı ve nimeti diye değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte olmak, bir mutluluğu paylaşmak, her konuşmak sizinle ayrı bir mutluluk bizim için. İşte gene birlikteyiz. Gene sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Belki bizi başkalarından ayıran en güzel tablo bu. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizler ve biz. Başkaları birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevmeyebilirler. Ama biz nefret etmeyiz. Biz severiz. Allah Teala bize bütün konulardan daha önemli bir konu olarak sevmeyi öğretti. Geleceğin o pırıl pırıl dünyasını kuracak olan gerçek faktör sevgidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Öyleyse kimden nefret edilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar kendilerini sevmeyeni sevmezler. Kendilerinden nefret edenden onları da nefret ederler. Bu bağlamda eğer biz hayatımızın güneşi olarak sevgiyi seçmişsek, bizi aydınlatan, kalbimizi aydınlatan şey sevgi ise, mihir biliyorsunuz, güneş demek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece güzellikler oluşmaz mı? Eğer biz başkalarını seversek, ancak o takdirde sevileceksek, bu bir mükafatı değil mi sevgimizin? Allah Teala kalpleri ona göre dizayn etmiş. Seven kalpler sevilirler, sevilenler severler. Ama nefret edenlerden de nefret edilir. Kim başkalarına kötü davranıyorsa etrafındaki insanlardan aynı şekilde tepki görecektir. İnsan tabiatı Allah-u Teala tarafından ona göre vücuda getirilmiştir. Onun için sizlere 32 seneden beri söylediğimiz şeye dikkat edin. Seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Başkalarının sizleri sevmesinden duyacağınız hoşnutluk. Öylesine güzel bir reaksiyonun aynasıdır ki, hepinizi daha çok sevmeye yöneltir. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden nefret? Neden kin? Neden intikam? Neden kötülükler dolu bir dünyada kötülüklerin sebebi biz olalım ki? İnsanlar kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyorlar. Neden? Çünkü onu unutmuşlar, Allah'ı unutmuşlar. Dünyadaki en necip millet Osmanlılar. Sadece Allah'ı ön plana aldıkları için bir dünya hakimiyeti kurdular. Arkasında Allah vardı. Sadece Allah'a yakın oldukları için dünyada en az suç işlenen ülke oldular. En çok birbirini seven insanlar olmayı başardılar. Adaletle hükmettiler. Fethettikleri her ülkeye mutlak olarak adalet götürdüler. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin haline şöyle bir bakın. Her tarafta cinayetlerin, hırsızlıkların, kol gizliği, Amerika'nın 1920'li yıllardaki durumu gibi bir durum yaşıyor Türkiye. Hırsız girmeyen ev yok gibi. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Tabii bu bizi daha yüreğimizden yer alıyor. Osmanlı'nın torunlarına bakıyoruz. Bir harabe görüyoruz. Osmanlı'nın bize hediye ettiği o mamure ülkeyi baştan aşağı imar edilmiş, güzelliklerin en güzeliyle donatılmış olan ülkeyi bir harabe haline getirmişiz. Altı yüz yıl dünyadaki örnek ülke olan Osmanlı, 80 senede dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke olmayı başardı. Böyle korkunç bir neticeye boşuna gitmedik. Arkasında bir tane sebep var. Allah'tan ayrılmamız. Sevgili kardeşlerim, suyun yüzünde görülen herkesin görüşüne göre bir şeyler vardır. Ama biz suyun başlangıç noktasındaki durumu biliyoruz. 1933 doğumluyuz. Cumhuriyetten 10 sene sonra doğmuşuz. Ve bize ilkokullarda Allah'ın mevcut olmadığına dair her şey öğretilmeye çalışılırdı. Sevgili kardeşlerimiz, o çağlar geçti. Ama çok korkunç bir mirasa dönüşerek geçti. İşte bu korkunç miras ülkemizdeki ahlak fıkdanını, ahlak yokluğunu, ahlak eksikliğini doğurdu. Bütün güzellikleri gerimizde bırakarak bir 80 küsur yılı aştık. Allah'tan ayrılmanın bize neye mal olduğunu bugünkü suç işleme oranına bakarak tayin edebilirsiniz. İnsanlarımız sevmeyi unutmuşlar. Herkes birbirinden nefret ediyor. Hamdolsun ki Burada bir takım topluluklar, onlar birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Bu topluluklardan önde geleni sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenler olarak dizayn edildiniz. Sevenler safındasınız. Ve seviliyorsunuz. Arkasında Allah'ın öğretisi var. Kur'an nefret etmeyi önermez. Allah sevmeyi önerir. Ve de her şey karşılıklıdır. Başka birisinden siz onu sevmeden size karşı sevgi duymasını beklemeniz bir hayaldir. İspat edeceksiniz ki onu sevdiğinizi, ondan bir karşı cevap alabilirsiniz. Pozitif bir cevap, sevgi dolu bir tatbikat, bir karşılık. Sevgi dayanışmayı, nefret yıkımı ifade eder. Nefret eden insanlar bir arada bir iş yaptıkları zaman her biri diğerini yıkmaya çalışır. İşte ahlakın sukut ettiği, düştüğü her yerde bu vardır. Bu sukut kelimesi de bazen sükut olarak kullanılır. Sükut susmak demektir. Ama ahlak için ahlak düşkünlüğü söz konusudur. Düşmek, sukut etmek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki ve bir güzel dünya kurmak konusunda öylesine güzel bir hedefle Allah Teala bizi teçhiz etti ki, cihazlandırdı ki, bu bizi mutlulukların durumunda yaşatıyor. Öyle olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bir savaştan sonra sulh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceksiniz. Allah'ın bize verdiği görev o zaman meyvelerini vermiş olacak. Bir dünya sulhu. Peki nasıl olacak? Böylesine birbirine düşman insanlar, birbirinin boğazını sıkmak üzere, birbirini öldürmek üzere hedeflendirilen insanlar nasıl sevecekler birbirlerini? Sevgili kardeşlerim, evvela şu anda savaş dinler arası bir savaş olarak cereyan ediyor. Musevilerle İslam arasındaki savaş, Hristiyanlarla İslam arasındaki savaş, öylesine kandırılmış ki İslam alemi kendi arasında savaş veriyor. İslam'a karşı savaş bayrağını açmış. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuzda şu deve karıncası dediğimiz büyük karıncaları tutardık. Birini ötekine ısırttırırdık. Ve de savaş başlardı.
1: Onları seyrederdik. İşte tıpkı nasıl çocuklar o deve karıncalarını birbirine ısırttırarak aralarında savaşı başlatıyorsa, akıllılar da cihazlanamayanları, manevi cihazlanmayı gerçekleştiremeyenleri birbirine düşürüyor. Ve de dünya şu anda bir kavgalar yığını içerisinde. Bu küçük kavgalar bir araya gelecek. Bir dünya üzerindeki son savaş vücut bulacak. İnsanlar ancak o savaştan sonra Allah'ın temel umdelerini hatırlayacaklar. Sevgi bu son savaştan sonra kurulacak. Peki onları birleştiren ne olacak? Dinlerin mevcut olmadığı gerçeği. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yoktur. Hamdolsun ki Allah Teala bize üç kitaplı dininde bugünkü dünya insanının bilmediği bir sırrını, bir büyük gerçeğini öğretti. Tevrat'ta Hz. Musa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. İncil'de Hz. İsa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinlikle

Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ne demek bu? Şu demek, Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı şeriat ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir dinle gönderilmedi. Allah Teala o ayette açıkladığı gibi bir yeni şeriat yok. Bütün dinler tek bir din. Hal böyleyse bu neyi ifade eder? Bu insanlara bu tebliğ yapılıp delilleriyle ispat edildiği zaman dünya sulhunun mutlaka gerçekleşmesini temin edecek bir ortam ortaya çıkacaktır. İnsanlar bilirlerse, şu andaki Museviler bilirlerse ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini onların dinleridir. Ama Hristiyanların da dinleri aynı dindir. Ama İslam'ın da dini aynı dindir. İslam alemi bilirse ki Hristiyanların da Yahudilerin de dini kendi dinidir. Aynı zamanda İslam dinidir. Ve üçüncüsü de diğer ikisinin dininin sadece kendi dini olduğunu idrak ederse o zaman din açısından bir beraberlik vücuda gelecektir. Şu anda çok sayıda delille kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz ki Allah Teala'nın bize öğretisiyle tabii dinler mevcut değildir. İşte bunun bilincine ulaşacak olan insanlık düşünecektir. Bunca trilyon dolar silahlara harcanıyor. Sevgili kardeşlerimiz, silahlara harcanan bu paralar, bu trilyarlar insanların refahı için harcanacaktır. Son savaş sona erdiğinde bu gerçekleşecektir. İnsanlar birbirlerini seven, sevmeyi öğrenen, başka insanları mutlu etmek için çalışan bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bunun ilk adımı atılmıştır. Bir Hristiyan pastör, bir Musevi, sinagogun başkanı, rabbay, bir pastör, bir rabbay, bize

İslam alimini temsilen Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulunduk. Biz kesinlikle tespit ettik ki dinler yoktur. Ve de savaşların bitmesi için bu gerçeğin bütün dünya tarafından bilinmesi gerekir. Aynı dinin mensupları başka dinlerin mensupları olduğunu zannettiği insanlarla savaş halindedirler. Kan dökülüyor. Bu savaşın durdurulması gerekir. Onun için biz Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir konferans vermek istiyoruz diyerek Birleşmiş Milletler'e ulaştık bir mektupla ve reddedildi. Sevgili kardeşlerim, dünyayı birbirine düşürerek para kazananlar var. Ve onlar dünyanın sülfe sükûne ulaşmasını istemiyorlar. Ama Allah Teala onlar istemese de diyor, Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrik dediği Allah Teala'nın şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o tek dinin temsilcisi olmayanlar. Allah'ın bütün insanları din kanadı altında toplayacağı merkez, bütün dinlerin tek din olduğu gerçeğinin bütün dinlerce kabulüdür. İşte o zaman insanlar madem ki onların da dini benim dinim, hepimiz tek bir Allah'a tapınıyoruz. Öyleyse neden birbirimizi öldürüyoruz? Neden birbirimize karşıyız? Neden bu insanların refahına harcanması lazım gelen bu trilyonlarca dolarlık imkan neden silahlara gidiyor? O silahlarda neden binlerce, yüz binlerce insanı öldürüyor? Bugüne kadar savaşlarda yüz binlerce değil, milyonlarca insan öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden sulh ve sükun bekliyor. Savaşların sona ermesini emrediyor. Ve bu emir her ne pahasına olursa olsun mutlaka gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günlerde bunun gerçekleştirileceğini göreceksiniz. Yavaş yavaş ufuk açılıyor. Güneş doğmak üzere. Sevgili kardeşlerim, üç dinin de salikleri kendilerinin diğerlerinden başka bir dini temsil etmediklerini, aynı dinin mensupları olduklarını yakın bir gelecekte mutlaka öğrenecekler. Biz bu konudaki faaliyetimize başladık. Ve de Hristiyanlara kendi kitaplarından onların dinlerinin Hz. İbrahim'in dini olduğunu, bizim dinimizin de bizim kitabımızda Hz. İbrahim'in Hanif dini olarak yer aldığını, Musevilerin dininin de Tevrat'ta Hanif dini olarak yer aldığını
Ve hepsinin de, üçünün de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu kesin olarak ispat edecek bilgilerin sahibiyiz. Hiç kimsenin itirazı söz konusu olamaz. İtiraz eden Allah'ın kitaplarından kendisiyle alakalı olanı inkar etmiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman dünya sulhunun çok uzaklarda olmadığını görüyoruz. Ama bunun farkında olanlar son vurgunlarını yapmak üzere dünyayı ateşe atmak istikametinde büyük bir gayretin sahipleri. Yeni bir savaş oluşacak. Ama o savaşın sonu sulh ve sükun olduğu için son savaş dünya sulhunun kapısı olacaktır. Giriş kapısı olacaktır. Hidayetin bütün dünyaya onların kendi dizaynı içerisinde ulaşacağı bir yeni dünya kurulacaktır. Mutlulukla dolu yeni bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı sadece bir hedefe yönelik olarak mutlu olsun diye yaratmış. Herkesi serbest iradeyle yaratmış, insanlara nefs vermiş ama ruh da vermiş. İnsanlara kutsal kitaplar indirmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ruhunuzu bir, fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi dört. Bunları diyor size ben verdim. Ve size verdiğim bu şeyleri geri istiyorum ki kamil insan olasınız. İnsanı kamil olasınız. Yani tekamül etmiş, gelişmesini, manevi cihazlanmasını tamamlamış insanlar. Kamil insan. Kamil insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insanın bu disiplindeki adıdır. İnsanı kamil. Bu tabiri tasavvufta çok işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sulh ve sükun çok uzaklarda değil. Ama son bir dar kapıdan geçmek mecburiyetindeyiz. O dar kapı savaştır. Biz ne kadar sulh yanlısı olursak olalım, sulh içinde bu işlerin çözülmesini istersek olalım, ne kadar istersek o kadar gayretin sahibi oluyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyanın kaderi, son bir savaş. O zaman o son savaş öyle bir sulha açılacak ki insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrenmiş olacaklar. Teslimleri öğrenmiş olacaklar. Ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle mükellef kılındıklarını kendi kitaplarından öğrenecek üç dinin mensupları da. Ve görecekler ki ataları o peygamberler zamanında bunu gerçekleştirmişler. Hanif dininin gereği olan bu teslimleri gerçekleştirmişler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu bilgiyle ve bu manevi cihazlanmayla donatıldık Allah Teala tarafından. İnsanların biz bunları söyleyene kadar kendi kitaplarında bunların bulunduğundan haberleri yoktu. Nasıl İslam dininde insanlar uyutulmuşsa, Kur'an gerçekleri şeytan tarafından insanlar kullanılarak insanlar unutulmuşsa, insanlar İslam'ın teslim olmak manasına geldiğini bilerek, bilmesine rağmen neyin teslim edileceği konusunda bir ilmin sahibi olmadan buradaki açıklamayı lütfen dikkat buyurun. Dini öğretenlerin bu gerçeklerden haberi olmadan bir dünya düzeni kurulmuş. Dini öğretenler evvela dinlerini unutmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz 87 bin kadrolu bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve de ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi lazım geldiğini öğretmiyorlar insanlara. Öğretmemekte haklılar mı? Elbette haklılar, bilmiyorlar ki. Büyük çoğunluk bu hakikatten haberdar değil. Hepsine bir klasik din öğretisi öğretilmiş. İslam'ın 5 şartı. Onu gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Bu konudaki en büyük engel ruhun vücuttan çıkması halinde insanın öleceğinin zannedilmesidir. Bu zan öyle bir tehlike doğurmuş ki bugün ülkemize satılan Kur'an-ı Kerimlerin, Kur'an-ı Kerim meallerinin ki hepsi 22 tane, meallerini incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, hidayet konusunda yaptık araştırmamızı, tüylerimiz diken diken oldu. İnsanların neden bahale düştüğünü çok kesin bir şekilde anladık. Hidayet gizlenmişti. Hidayet örtülmüştü. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak huve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala insana ruh üfürmüş ve geriye istiyor ruhunu. Ve insan ancak onu Allah'a ulaştırdığı takdirde yarı yarıya bir mutluluğun, dünya mutluluğunun sahibi olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısı cennet saadetinin üçüncü katı o kişiye Allah-u Teala tarafından sadece bir dilek karşılığı verilecektir. Allah bunun için insanlara açık ve kesin bir çağrı yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar bunları ne kadar korkunç bir şekilde saklamışlar, gizlemişler ve netice korkunç bir sonuca müncer olmuş. İnsan ruhunun Allah'a
ulaşması demek olan hidayet mefhumu, insanlardan gizlenmiş 22 tane Kur'an meali ki bütün hidayet ayetlerini inceledik. Bu korkunç hakikati kesin ve açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Ve bunun farkına varanlar bizim açıklamalarımızın insanlara duyurulmaması için her şeyi yapıyorlar. Bu konudaki foyaları meydana çıkacak diye. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hatayı yapacaksınız. Hidayeti gizleyeceksiniz. İnsanların hidayete ermesine kesin bir şekilde böylece şeytanın emrinde engel olacaksınız. Sonra da bu hakikatleri dünyaya aykıracak olanın konuşmasına mani olacaksınız. Televizyonunu kapatacaksınız. Her türlü düşmanlığı göstereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Hidayet, Kur'an'daki hidayet, yani insan ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi olayı, nefsinde tezkiyesi, %51 nurlarla kaplanması olayı, insanlardan saklanmak için her şey yapılmış. Şeytanın emrinde Allah'a karşı savaş açılmış. Dikkat buyurun, sadece bizim ülkemizdeki bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün dünyada İslam alemi bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyettedir. İnsanlar onlara verdiğimiz ispat vasıtalarını gördükleri zaman gözleri fal taşı gibi açılıyor. Nasıl bu kadar aldatılmışız diyorlar. Ama aldanmak, aldatılmış olmaları bir vaka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar gerek bu konuyu kendilerinden gizlendiği için hüsnü niyetle bilmeyenler, bilmemelerinde kendilerine ait bir hata olmayanlar, bir de bunu öğrendikten sonra kasıtlı olarak gizleyenler, terazinin aynı kefesine konulamaz. Allah'a karşı savaş verenler, din adamlarımızın büyük bir kısmını teşkil ediyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu inkar eden, böyle bir şeyin yok olduğunu söyleyen din adamlarımız piyasada cirit atıyorlar. Ve de ayetleri ağızlarıyla eğip bükerek onu kulp takmaya uğraşmaları gerçekten yürekler acısı bir faciayı sergiliyor. Zavallı din adamlarımız, sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz zaman hallerine acıyorsunuz. Ama ne yapsalar boş. Allah-u Teala Kur'an hakikatlerini mutlaka insanlığa duyuracaktır. Biz sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Kendi iradesi olmayan bir azatsız köle. Ne demek istiyoruz? Kendi iradesi olmayan demekle şunu demek istiyoruz. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Ne konuşursak bize Allah söyletir.
Biz Allah'ın yeryüzündeki sesiyiz, borazanıyız, telefonuyuz. Hepsi o kadar. Biz aslında bir hiçiz. Ama Allah bize, bizi seçmiş, bu görevi bize vermiş. Ömrümüz boyunca bu görevle vazife yapacağız. Ama daha güzeli sonucu biliyoruz. Sonuçta bütün insanları sülfe sülküne mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını bütün gönlümüzle diler. Huzurlarınızdan hepinizin kurtuluşa ulaşması istikametinde dualarla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz de size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri, Mir Vakfı'nın değerli üyeleri, Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları, Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar
2: herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi.
1: Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen biliminiz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
2: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki: Eğer sen dileseydin elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuğa çocuk meselesine gelince onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma, muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları, Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah

Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati

0: gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz, Musa aleyhisselama vahyettik ki, kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin? Dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendine vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir.
1: Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar.
0: Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد زين العين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Bir defa daha söyleyelim ki, Kur'an tefsiri kitaplardan öğrenilmez. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. İnsanlar zannederler ki, o 12 çeşit Kur'an tefsiri ilminden herhangi biriyle Kur'an tefsirini yapabileceklerdir. Oysa ki Allah Teala acaba orada ne demek istiyor? O Allah'ın bileceği bir şeydir. Ve Kur'an tefsiri sadece ne demek istediğini onun sahibinden öğrenenlerin yapabileceği bir şeydir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ve 29. ayet-i kerime Fusilet suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû Rabbena erînellezîne edallenâ minel cinni vel insi nec'al huma tahte akdâmina li yekûna minel esfelîn. Ve kâle ve dedi, ellezine onlar keferu inkar ettiler. Rabbena bizim Rabbimiz, erina bize göster. Ellezeyni onlar ikisi. Edallena bizi saptırdı. Minden el cinni vel insi ve insanlar. Nec'al huma onları yaparız. Tahte altında akdemine ayaklarımız liyeküne olması için minden el esfeline en aşağı, en sefil olanlar. Ve bu esfeline'den gelen esfeli safilin isimli cehennemin en alt kademesi. Şöyle çıkıyor mana. Kafirler dediler ki, Rabbimiz insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar.

من الأسفلين. En aşağıda kalanlardan olsunlar. Öyleyse hem insanlardan hem de cinlerden hem de şeytanlardan insanları saptıranlar var. İşte bu saptıranlar Nisa 167, 168, 169'da net olarak anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا an sebilillahi kat dallu dalalen ba'ida. İnne lezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve insanlar başkalarını Allah'ın yolundan saptırırlar. Daha doğru bir ifadeyle saddu kullandığına göre Allah Teala Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarına zulmettikleri için zalimdirler. Zulmettikleri sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem tarikine ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar bu ayaklarımızın altına alalım da en aşağıda olanlardan olsunlar dedikleri o insanlar, Allah'ın yolundan saptıranlar. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Bu onlara yetmiyor. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorlar. Fusilet Suresi 30. ayet-i kerime. İnnellezîne kâlû Rabbinallâhu sümmes tekâmû tetenezzelu aleyhi mul melaikettu ella tehafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. İnne muhakkak ki ellezine onlar galu dediler. Rabbine Rabbimiz Allahü Allah sümme sonra istekamu istikamet üzere oldular. Tetenezzülü iner aleyhim onların üzerine onlara el melaketü melekler. Ella tehafu korkmayın ve la tahzenu ve mahzun olmayın. Ve sevinin. Ve ebşuru ve sevinin. Bir el cenneti, cennet ile elleti ki o, kuntum siz oldunuz, tuadune vaat olunuyorsunuz.

şöyle çıkıyor netice. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlara, yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Yine kıyamet günden bir kesit. Allah Teala ne demek istiyor acaba burada? Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara. Neye doğru istikamet? Allah'a doğru istikamet. Allah Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan yol. Sırat-ı müstakimin Kur'an-ı Kerim'de bu ayette geçen adı. Sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş diyor. Allah kendisine istikametlenmiş olan bir yoldan bahsediyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Öyleyse ne yapmış bunlar? Rabbimiz Allah'tır demişler. Sonra da Allah'a istikamet üzere olanlara. Yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde? Habibim ve Çin'i hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Kayyum olan din işte budur, diyor Allah-u Teala. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için veçhini ikame et. Veçhini bu istikamette kullan. Sen diyor hanifsin. Hanif olarak bunu yap. Ve o hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ne dini yaratmasında değişiklik görebilir insanlar? Allah-u Teala hep hanif dinini ortaya koymuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, oraya kadar gelen her şey, her nebiye, peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Ve son şeriat kitabı nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilmiştir. Yani neticede şu ortaya çıkıyor ki şeriat kitapları Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sona ermiştir. Kıyamete kadar bütün dünya son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le yönetilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde Allah'a yönelenler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elbette bu yönelenlerden bir tanesi. Allah-u Teala diyor ki, مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ
ona yönel. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Orada müşrikleri tarif ediyor, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. İşte burada takva sahibi olanlar burada Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar o takva sahibi olanlardır. Ve Allah Teala ancak fırkalara ayrılanların şirkte olduklarını söylüyor. Müşriklerden olma, yani o fırkalara ayrılanlardan olma diyor. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vahid azamatu azune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Lekilli evabin hafiz. Bütün evap olan ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlara ve hafiz olan başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için. Ve Fusilet suresinin 31. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu evliyaukum fil hayatid dünya ve fil ahireti ahireh ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma teddeun. Nahnu biz evliyaukum, senin velileriniz, dostlarınız, fi de içinde el hayatet dünya, dünya hayatı ve fi ve de içinde el ahireti, ahiret ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey veya şeyler teştehi, iştahlanırsınız, canınız çeker, arzu edersiniz enfüsüküm, nefsleriniz, canınız ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey, şeyler teddeun, isterseniz talep edersiniz. Biz Allah-u Teala'ya diyorlar, o cennete girecekler. Biz dünyada da ahirette de, dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Burada kim bunlar? Bunları söyleyenler? Melekler. Onların üzerine inen melekler. Korkmayın diyor. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Öyleyse melekler dünyada da insanların dostu mu? Evet. Allah'ın nasip ettiği insanlar için melekler Allah'ın ve o kişinin dostları olarak ona görünürler. Onun için biz dünya hayatında da sizin dostlarınızız, ahirette de sizin dostlarınızız diyorlar. Yani dünya hayatında da, ahiret hayatında da, cennette de biz olacağız diyorlar melekler. Melekler Allah'ın evliyasının evliyasıdır. Allah'ın evliyası Allah'a ulaşmayı
dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulur ve Allah'ın evliyası olur. İşte Allah Teala o evliyasından bahsediyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Yunus suresi 62 63 64. ayetler. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte o müjdelerin yanı başında dünyada da ahirette de onların hesaplarında melekler vardır. Nuzulen min gafurin rahim. Nuzulen ziyafet ikram olarak. Min den gafurin gafur mağfiret eden. Rahimin rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden.

Özülen min gafurin rahim. Günahları sevaba çeviren ve rahim esmasının sahibi olandan ziyafet olarak, ikram olarak neymiş o? Sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır diyorlar. İşte o Allah'ın size ikramıdır, ziyafetidir. Ve 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerime. Kerimesi. Bir defa da okuyalım. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Ve men ve kim? Kimse, kişi. Ahsenu daha güzel, en güzel kavlen söz. Mimmen kimseden, kişiden de'a çağırdı, davet etti. İlallahi Allah'a ve amile ve amel etti, yaptı. Salihan salih amel, nefsi ıslah edici amel. Ve kâle ve dedi, inneni muhakkak ben, min, den, el müslimin. Teslim olanlar, Müslümanlar. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim var? Kim vardır?

Fetret Suresinin 33. ayet-i kerimesinde mürşit tarifi yer alıyor. Mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davet ederler. İkinci özellikleri nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Ve üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Burada sahabeden bahsediyor aslında ama isim vermiyor. Şimdi bakıyoruz, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Hem de bütün teslimleri olmuşlardı. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve irşat makamına hepsi tayin edilmişti. Peki Allah'a davet ediyorlar mıydı? İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor.

sahabe için Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. İşte bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Burada da ne var? Allah'a davet eden diyor. Ve salih amel işleyen, nefs tezkiyesi yapan ve Allah'a teslim olan. Öyleyse Allah'a davet ettiği kesin, Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hem de teslimi külli ile teslim olmuşlar. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime.

Yusuf Suresi 100. Affedersin, Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime ne diyor? O sahabe künen evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a teslim olmuş sahabe. Nasıl bir teslim? Teslimi külliyle teslim. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi. O sahabe künel evelin var ya, bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirinden de, bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirine tabi olanlardan da diyor. Allah Teala onlar tabi'in. Hepsi teslim olmuşlar Allah. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de

Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözlü onlar buluyor. 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve les seyyiat. Seyyiatu. İtfa billeti hiye ahsenu. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu ve liyun. Hamim. Vela testevi ve eşit müsavi değil. El hasenetü hasenat, sevap, iyilik. Ve esseyyatü la esseyyatü. La değil, esseyyatü günah, kötülük. İtfa söndür, bertaraf et, karşıla. Bi ile elleti ki o, hiye o. Ahsenü daha güzel, en güzel. Fe böylece o zaman, iza olduğu zaman. Ve böylece ellezî ki o, beyneke ve beynehu ve onunla senin aranda.

adavetin düşmanlık, ke ennehu, sanki o gibi, veliyün, veli dost, hamimun, yakın, samimi dost. Hasene, iyilik ve seyyiye, kötülük, müsavi, eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost

O zaman burada Allah Teala hasene, iyilik derece kazandıran olaylar ve seyyiat, kötülük derece kaybettiren olanlar müsavi, yani eşit değildir. Elbette değildir. Birisi derece kazandırıyor, öteki kaybettiriyor.

kötülüğü en güzel şekilde karşılıyor. Öyle yaparsan diyor, seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur.

Öyleyse bir insanlar var, kötülüğe karşı kötülük ederler, iyiliğe karşı iyilik ederler. Ama bazı insanlar da iyiliğe karşı da kötülüğe karşı da iyilik ederler. İşte bu kötülüğü iyilikle örtmek işlemidir.

Acaba bütün sahabe bu 34. ayet-i kerimede Allah'ın söylediği gibi kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu bütün sahabe? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar size buğz ettikleri halde, size kötülük ettikleri halde, düşmanca davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, diyor Allah Teala sahabe için. Onlar size kötülük ettikleri halde, zulmettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın yani Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. İşte Kur'an'ın bütününe iman edenler. Ne yapıyorlarmış? Onlar sahabeye düşmanlık ettikleri halde sahabe onlara muhabbet besliyormuş. Yani kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlarmış. Allah'a çağırıyorlar mı? Çağırıyorlar. Gördük ki sahabe Allah'a çağırıyordu.

Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yulakkaha illellezine sabiru ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla lezine, illa ellezine, illa hariç, den başka ellezine onlar. Sabiru, sabrettiler, sabrın sahibi oldular. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla hariç, den başka zu sahip, hazzün azim. Hazzül azim, en büyük haz. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzül azim, en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Öyleyse sahabe hazzül azimin sahibi miydi? Hazzül azimin, fevzül azimin, ecrül azimin ve fazl azimin sahibiydi sahabe. Öyleyse bu ayetler Fussilet 33, 34, 35 sahabeyi tarif ediyor. Sahabe Hazrül Azim'in sahipleriydi. Tevbe Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Fazl-ı Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Hazl-ı Azim, Fevz-ı Azim, bir başka ayette de Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi orada tamamlanıyor. Fussilet Suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenze gan neke mineş şeytani nezgun feste'iz billahi billah innehu huves semi'ul alim. Ve imma eğer fakat ama yenze gan neke sana mutlaka vesvese verecek minden eşşeytani şeytan nezgun vesvese ve teşvik fe hemen artık o zaman istayız sığın billahi bi Allah'ı Allah'a innehu muhakkak ki o ve o essemihu en iyi işiten el alimu en iyi bilen. Ama şeytandan sana

vesvese gelecektir. Ama şeytandan sonra mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir.

Allah'a sığınmak bu meselelerin kökünden hallediyor. Ve Fussilet suresinin 37. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil leylu ven nehari neharu ve şemsu vel kameru la tescudu lişşemsi ve la lil kameri vescudu lillahillezî halakâhunne in kuntum iyyâhu ta'budûn ve min ve den ayatihi onun ayetleri elleylü gece ve ennehârü ve gündüz ve eşşemsü ve güneş ve elkamerü ve ay la tescudu secde etmeyin li eşşemsü güneşe ve la ve değil li elkamerü aya ve secdu ve secde edin li Allahi Allah'a ellezi ki o halakahünne onları ikisini yani güneşi ve ayı yarattı in eğer kuntum siz oldunuz İyyâhü yalnız sadece ona ta'budûne kul olursunuz. Ve şöyle tamamlanıyor ayet-i kerime. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah Teala burada eğer diyor Allah'a kul olduysanız ona Allah'a secde edin. Öyleyse güneşe secde edenler var. Ay'a secde edenler var. Hazreti İbrahim de başta Ay'a secde etmiş, sonra güneşe secde etmiş. Ondan sonra Allah'a secde etmiş ve aklını başını toplamış. Allah ona peygamberlik nasip etmiş. Eğer sadece ona yani Allah'a kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah'a kul olmanın başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Gece ve gündüz buradaki ayet-i kerimede geçiyor ama orada Allah-u Teala diyor ki onlar yani sahabe tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Allah'a kul olmak için iştirab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Çünkü onlar diyor Allah-u Teala, Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Öyleyse bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Allah'a kul olanlarsa sadece Allah'a secde edenlerdir. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin temel görevidir. Onun için yaratıldık. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu da mutluluğun anahtarı. Öyleyse Allah'a kul olmak. Allah'ın biz insanları yaratış sebebi Allah'a kul olmamız. Kim Allah'a kul olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe iniz tekberu fellezine inde Rabbike yusebbihune lehu billeyli ve nehari ve hum la yesemun. Fe o takdirde hala in eğer istekberi büyüklendiler, kibirlendiler. Fe o zaman oysa ellezine onlar in de yanında katında Rabbike senin Rabbin. Yusebbihune tesbih ediyorlar. Lehu onu bir elleyle geceleyin ve ennehali ve gündüz ve hüm ve onlar la yesemune bıkmazlar, usanmazlar. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa,

kibirleniyorlarsa bilsinler ki, parantez içinde, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Melekler. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Allah'a ulaşmış olan kişilerin ruhları. Allah'ın katında bulunanlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Ve onlar bıkmazlar. Çünkü bu onlara büyük bir zevk verir. Burada Allah'ın katında yapılan tesbihten bahsediyor. Yani zikirden bahsediyor. Zikir hücrelerinde bulunan kişiler Allah'ı zikredenlerdir. Ama kim İrşad makamına tayin edilmişse Allah-u Teala tarafından, o kişi için tesbih söz konusudur. İradesi kendisinden alındığı için, Allah'ın iradesine bağlandığı için artık onun iradesi yoktur. İradesiyle zikretmiş olsaydı, Allah, Allah, Allah, Allah demiş olsaydı, Allah'ı zikredecekti. Ama iradesi artık alındığı için, Allah'ın sünnetullahı, onun Allah kelimesini sonsuz bir şekilde söylemesini temin ediyor. İşte bunun adı tesbihtir. Ve 39. ayet-i kerime ve min ayatihi enneke terel arda haşiyaten fe izâ enzelnâ aleyhel ma'eh tezzet ve rebet innellezî ahyâha le muhil mevtâ İnnehu ala kulli şeyin kadîn. Ve min veden ayatihi onun ayetleri. Enneke gerçekten sen tera görürsün. El ardeye arz yeryüzü haşiyeten kurumuş halde. Ve böylece o zaman izâ olduğu zaman enzelnâ indirdik. Aleyha onun üzerine elmâye su. İhtezzet hareketlendi. Ve revet kabardı. Ve kabardı. İnne muhakkak ellezikî o ahyaha onu diriltti, ona hayat verdi. Ve elbette muhi hayat veren. El mevta ölüler. İnnehu muhakkak ki o ala üzerine kulli her şeyin şey kadirun kadir gücü yeter. Şöyle bir cümle çıkıyor ortaya. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Yani kıyamet günü ölüleri Allah'ın dirilteceğini söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce inşallah tamamladık. Üniversitemizin derslerinden bir tanesi de budur. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'az salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bu akşam rehineden bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, vücudunuzda bir rehine var. Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Yetesailun." Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, onlar hariç, onlar cennette olacaklardır. Ve birbirleriyle konuşurlar diyor Allah-u Teala. Sual ederler, sohbet ederler. Öyleyse bir rehineniz var, nefsiniz. Başka neyiniz var? Bir de emanetiniz var. Fizik vücudunuzun içinde bir emanet var. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler. Ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Acaba Allah Teala neden burada iki tane vasıf vermiş? Cehalet ve küfür gibi, zulüm gibi bir ikinci işaret kullanmış Allah-u Teala. İki vasıf vermiş. Acaba neden? Fizik vücutla birlikte başka bir varlığın daha emaneti yüklendiğini ifade etmek için. Bu mahlukun muhtevası veriliyor, cahil muhtevası veriliyor, nankör veya zalim. Bu muhtevada olan üç varlıktan bir tanesi. İnsan emaneti yüklendi dediğine göre fizik vücudumuz var devrede. Ama zalim ve cahil sıfatları nefsimizin afetlerini ifade ediyor. Öyleyse nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet alıyor. Demin görmüştük ki nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzsa emanet. Neden emanet? Biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah bize üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanı sevva ettiğini ve ona ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Fizik vücudumuzun yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Nefsimizin sevva edildiğini, ruhumuzunsa üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala.
üç ayrı varlık, üç ayrı dizayn. Üçünün de birbirinden ayrı mahluklar olduğunu Allah Teala bu ayetleriyle anlatıyor. Muhteva itibariyle nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuzsa bir mekandır. Fizik vücut nefsin ve ruhun mekanıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruh neden emanettir? Allah Teala ruhu bize bizde kalsın diye üfürmüyor. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize emanet olarak veriliyor. Niçin emanet? Çünkü mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Öyleyse emanetin sahibine iadesi kesin bir şekilde emredilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Nisa 58'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah emanetleri sahibine, sahibi tek, emanetler çok. Emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah emreder. Öyleyse hem bir tane emanetimiz var biliyorduk, ruhumuz, hem de Allah Teala emanetler diyor. Nasıl bir müessese bu? Dört tane teslim İslam'da yer alıyor. 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 4 tane teslimi gerçekleştirmekle vazifeni kılınmışız. Bu 4 tane teslimin başlangıç noktasına gelin beraberce bakalım. Bir tane emanet var. Ruhumuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah Teala açarak, çalışır hale getirerek onların günahlarını örter ve irşat makamına onları ulaştırır. Durum ne? Emanet ve rehine cephesinden ruhumuz emanettir, nefsimiz de rehinedir. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır, teslim olur. O teslim olana kadar nefsimiz rehinedir. Ruhumuzda emanettir. Başka bir emanet söz konusu değil. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet hüviyetine girer.
Fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o noktadan itibaren sahibine iade edilmesi lazım gelen yeni bir emanet oluşur. Bu nefsimizdir. Nefsimizin Allah'a teslim edilmesinden sonra da yeni bir emanet daha devreye girer, irademiz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi ayrı ayrı bir muhteva taşıyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklar. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz. Dört teslimin dördü de farzıdır. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz rehine. Rehine nefsinizdir. Fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Fizik vücudunuz bir uyumadıkça, iki bayılmadıkça, üç ölmedikçe nefsiniz vücudunuzu terk edemez. Yani nefs dilediği anda vücudu terk etme imkanının sahibi değildir. Ruhunuz dilediği anda fizik vücudunuzu terk eder. Gerçekleştirdiğiniz hiçbir günaha iştirak etmez. Yetmez, elindeki mizanla bütün davranış biçimlerinizi kontrol altında tutar ve her işlediğiniz günah karşısında Allah'ın azabına muhatap olduğunuz zaman nefsiniz de ruhunuzu huzursuz kılar. Ona sıkıntı verir. Bu da bir nevi azap hükmündedir. Öyleyse hem fizik vücudunuz azap görmektedir, hem bu kötülüğe sebebiyet veren nefsiniz azap görmektedir. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman teslimlerin arda arda gerçekleşmesi sırasında nefsin rehinelik müessesesi nereye kadar devam ediyor? Nefsin Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mı? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim ettikten sonra, teslim olduktan sonra nefsin kendisi emanet olur. Ve emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Son emanetiniz iradenizdir. İradenizi Allah'a teslim etmeniz hangi şartlar içinde vücut bulabilir? 19 mertebe daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen olduğunuzda, nefsinizin kalbi müzeyyen olduğunda bu hedefe ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyen, sözlerimize muttali olan sevgili dostlarımız, vücudunuzda bir rehine var. Acaba bu rehinenin nefsinizle, bu rehinenin nefsinizin fizik vücudunuzla ve ruhunuzla ilişkisi nasıl? Nefsiniz, rehine olan nefsiniz, iç dünyasında, kalbinde sadece afetleri barındırır başlangıçta. %100 afetlerle dolu olan,
kalbi kapkaranlık olan bir nefs düşünün. Öfke, kin, kıskançlık, iptilalar, isyan, cimrilik. Cehalet, nefret, düşmanlık, kin. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal etmiş olarak hayat kulvarına girersiniz. Hayat bir yarıştır. Peki Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala'nın sizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi standartların başından başlayarak rehinenin muhtevasına girelim. Birinci basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağındasınız, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir. Ve ona göre, olayların üzerindeki tesirine göre reaksiyon verir. İşte bu reaksiyonları Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi %100 kuşattığı için her yaptığınız şeyden anında haberdardır. Bu sebeple bir grup insanı Allah Teala seçmez. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olmaya çalışanlardır. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Zalimlerdir. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmaktan men edenlerdir. İşte Nisa 167 bunları söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen ba'ida. İnnellezîne keferû ve zalemû diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. Onların sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırıp Allah'a doğru yola çıkarmaktan onları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya, kafirler ve zalimler aynı kişiler oluyor. Burada uzak dalaletin içinde olan kafirler zalim diyor Allah Teala onlara. Uzak dalaletin içinde olmalarının sebebi başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaları. İşte bu insanlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir Allah-u Teala tarafından. Seçilenlerin de ne yazık ki gene çok küçük bir kısmı sadece onlar kurtuluşa namzettirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse ikinci basamakta seçilenlerden sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken
Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sümme la tunsarun. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Rabbinize ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ulaştırmayı dilediğiniz yer üçüncü basamak, 22. basamakta ruhunuzu teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennem sizin için artık korkutucu hüviyetini kaybetmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta dilediği için üçüncü basamağa geçer. İkinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşır. Allah Teala da bu kişinin kalbindeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Kalbinde oluştuğu anda Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman Allah Teala? İşitir, bilir, görür ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına, görme hassasının üzerindeki dışarı ve tatlı perdeyi kaldırmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına ve işitme hassasının üzerindeki mührü almasına sebebiyet verir. Allah'ın o kişinin kalbinin mührünü açmasına, küfrü ve onunla beraber bulunan ekinleti kalpten almasına ve kalbin içine, kalbin mührünü açarak yapıyor tabii bu. Allah Teala bunları kalbinin mührünü açıyor, kalpteki mührü açıyor. Oradaki ekinleti alıyor küfür kelimesiyle beraber. Kalbe iman girdiği için oluyor bu işlem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişi Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, böyle bir dizaynda Allah Teala rahim esmasıyla derhal harekete geçiyor. Kişi üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gışavet, kulaklardaki vakra, işitme hassasının üzerindeki mühür, kalpteki mühür ve ikinetin ve küfür kelimesinin alınması, 6. Furkan, yerine ihbat konulması, 7. Furkan ve
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık dalalette değildir, hidayet üzeredir. Artık küfürde değildir, mümin olmuştur. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği an iman girmiştir. Kalbine iman yazılmamıştır. İman girmiştir kalbine kişinin. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü şeytanın kafasını dönükken Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a döndürür. Allah'ın nurları oradan kalbin içine girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açarak bunları gerçekleştirir Allah Teala. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine gelir. Ama kalpten içeriye fazıllar giremez. Kalbin içine henüz iman kelimesi yazılmadığı için fazla çekecek olan unsur iman kelimesinin çekim gücüdür. Ama kalpte henüz bu mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine rahmetle faz ulaşır ama fazıllar nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbinde fazla kendisine çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için fazıl çekilmediği için kalbe giremez. Rahmet nurları %2 kalbe girer. %2'ye kadar şartlar uygundur. Ve o zaman kişi ne olur? Huşu sahibi olur. Bu noktada o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin hale gelir. Çünkü idrak etmiştir ki Allah Teala garanti vermiştir kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Veştebi Allah seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece. İşte 14. basamak. 13. basamakta huşuya ulaşan kişi Allah'a Allah'ın ruhunu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin kişi. Allah Teala Kur'an'da bu sözü verdiyse mutlaka diyor benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Başka bir müessese olmaz diyor Allah Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi o kadar çok seviyor ki, sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluş için, kurtuluşunuz için yeterlidir. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah-u Teala'nın yaptığı yardımları görüyorsunuz. Bu 7 tane Furkan'ı verdiği zaman 7 defa o kişiye derecat kazandırır Allah-u Teala ve kazandırdığı dereceler kaybettiği derecelere eşittir. Öyleyse Allah'ın herkeste Allah'a ulaşmayı diledikten sonra oluşturduğu derecat onlara verdiği günahların örtülmesi imkanı farklıdır. Herkes ne kadar derecat kaybetmişse Allah Teala ona o kadar derecat hediye eder. Ne olur? Kişinin günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O kişinin günahlarını örteceğini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örter diyor. Ve onlara mağfiret eder diyor. Öyleyse mağfiret müessesesine doğru yaklaşalım. Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ama Resul belli olduysa ona tabi olması söz konusu olacaktır. Olmazsa fıstı olarak kabul ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Ulul azm peygamberlere, nebilere hitap ettiğini görüyoruz. Ey nebiler,

tekrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu. Öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. İşte Allah Teala'nın herkesin aldığı bir misak söz konusu. ...82. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Bundan sonra diyor, yani Resul, o bir evvelki ayet-i kerimede geçen Resul, kendisini Allah-u Teala'dan aldığı emir üzere beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz dikkatle. Kişi hacet namazını kılıyor. İrşad makamını Allah-u Teala ona gösteriyor. Kişi devrin imamına inanıyorsa gidip ona tabi oluyor. Allah'ın gösterdiği mürşit kimse ona tabi oluyor. Tabiiyet İslam'ın temelini teşkil eder. Seçim Allah'ındır. Allah'ın seçtiği seçime herkes saygı göstermek mecburiyetindedir. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ettiği zaman ne olur? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiiyetle beraber tabiiyete kadar Allah'ın verdiği 12 tane ihsana ilave olarak 7 tane nimet oluşur. Birinci nimet, diğer bütün nimetlerin nimet adını almasının sebebi, devrin imamının ruhu bir nimettir. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah'ın emrinden geldiğini ifade eder. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Allah'a dönüş bir seri olaylar dizisini gerektirir. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, vücudundan da ayrılamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala söz konusu olan 12 tane ihsanı verir. Ve bu 12 ihsanla tabiyetini gerçekleştiren kişinin birinci olay, başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, kullarımdan layık olanların üzerine arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanın üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Arşın sahibi olan ve dereceleri arttıran Allah katından emrinden ruh gönderir diyor. Ve o kişinin ruhuna yevmüttalakın, Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, onu ihtar etmek için, vücudu terk etmesini emretmek için. Allah'ın emri

ile geldim diyor. Allah'ın emrinden geldim diyor. Hatta emrimizden, Allah emrinden bir ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. Öyleyse bu yerleşme Allah'ın birinci nimetidir. Başınızın üzerine bu gelen nimettir. Ve kişinin ruhu onun bu emri üzerine vücudu terk et. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi emri üzerine. Vücudu terk eden ruh hangi mürşidin tabiiyetindeyse o mürşidin dergahına ulaşır. Direkt olarak devrin imamının elini öpmüşse o zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Diğer ruhlar da başka mürşitlerin elini öpen ruhlar da birinci kata çıkma imkanını aldıkları zaman onların da hepsi gene ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacaklardır. Ruh daha Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Bu ya tabi olduğu dergâhtadır ya da devrin imamına tabi olmuşsa kişinin ruhu devrin imamının dergâhındadır. Bu sebeple dergâhta kat çıkamayan birçok salik orada zemin katta beklerler. Birinci kata çıkacak olan imkanı sağlamak üzere. Ve birinci işlev Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Aynı zamanda Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince de işlev yapılır. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bahsedilen ruh kişinin başının üzerindedir. Kimdir bu? Allah'ın emrinden gönderdiği ruhtur. Hangi ayette Allah Teala bahsediyor? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yektune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye. Yani devrin imamlarının mutlak olarak sabrın sahibi olduklarını, yani daimi zikirden sonra 19 mertebe nefslerinin kalbinde müzeyyen olma işleminin gerçekleştiği, 7 kademede yerlerin melekutunu gördükleri, 2. 7 kademede göklerin melekutunu gördükleri, sonra tabiyetten sonraki günahlarının örtüldüğü, salah nuru aldıkları ve günahlarının sevaba çevrildiği bir ortamda irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiklerini ifade eder.
imamı Allah Teala diyor, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bu zat Allah'ın emrinden bir ruh olarak kişinin başının üzerine ulaşan devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu ulaşır. Yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine her biri için Allah Teala aynı noktadan bir tane daha gönderir. Sonra ne olur? Allah o kişiye, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Zaten örtmüştü, bir de sevaba çevirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar kişiye 1'e 10 veriyordu, şimdi 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşacaktır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Çünkü kalbinin içine iman yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Allah'ın yarmış olduğu, şerh etmiş olduğu yerden giren Allah'ın rahmeti ve fazlı rahmetiyle salavatı kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbi zulmani kapıya kadar indirir. Ve zikir boyunca hep oraya Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için baskı oluşturur bu mührün üzerinde. Aşağıdan zorlayan şeytanın zulmani karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve kalbin içine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler ve kalbin duvarına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsin tezkiye edilmesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsin kalbine %1, %2 derken yavaş yavaş artan fazıllar %7'yi bulduğunda kişi nefsi emmaredir. O fizik vücudun içinde rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açar ruha. Ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olur. Bir uzaktan kumanda sistemiyle rehinenin vücuda getirdiği olaydır. Allah Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ama kim nefs tezkiyesi yapıyorsa ona gök kapıları açılır. Bunun sebebi rehinenin kendine düşen görevleri yapması ve rehine olan nefsin kalbinde onun kurtuluşu için %7 nur birikiminin, fazıl birikiminin sağlanmış oluşu. Rehinenin rehinelikten kurtulması ile nefsinin kalbindeki, yani zaten nefs rehine, kalbindeki afetlerin azalması arasında %100 bir ilişki söz konusudur. İkinci defa %7 nur birikimi, rehine uzaktan kontrolle ikinci gök katının kapısını açar. Nefsi levame, kişi nefsini kınamaktadır.
Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına yükselmiştir, nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Rehine, üçüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, kişi nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri ona tam olarak yeterli görünmektedir. Aç gözlü olmaktan kişi kurtulmuştur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğinden emindir. Nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta, yani rehine dördüncü katın kapısını açar. Sonra beşinci katın kapısını açacaktır. Nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı olacaktır. Rehine beşinci gök katının kapısını açmıştır. Altıncı gök katının kapısını açtığı zaman, kişinin nefsinin kalbinde %7 daha fazla birikimi gerçekleşmiştir. Allah da ondan razı olmuştur. Ruh altıncı kattadır. Ve nihayet kişi %7 daha nur birikimini sağlar, fazıl birikimini sağlar. %49 fazıl birikimi olur kişinin nefsinin kalbinde. 2 de rahmet birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar %0'dan %51'e ulaşmıştır. Rehine 7. gök katının kapısını da açar. 7. kata kadar ulaşan nefs, orada 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına dikey bir yolculukla, 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Böylece emanet sahibine iade edilir. Nisa 58'deki ifadenin gereğince, Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın emri neydi? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Emanet iade edilmiştir. Allah'a tevdi edilmiştir. 21. basamak. 22. basamak. O kişinin ruhu Allah'ta yok olur. Allah'ta yok olur. Artık ruhu göremezsiniz. O Allah'ta fani olmuştur. 22. basamak. Rehine hala rehinedir. Sonra kişiye bir altın taht ihsan eder Allah Teala. 23. basamak. Kişi daha sonra zühd sahibi olur. 24. basamak. Nefsinin kalbinde %80'i aşınca Allah'ın nurları, kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Ve 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olmasıyla nefs emanet olur. Ve 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olur. Ulu'l-Elbab makamında ona yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin, nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Ulu'l-Elbab makamı. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 defa daha müzeyyen olur. Salah makamında tövbe-i nasuha davet edilir kişi, tabi olduktan sonraki günahları örtülür, salah nuru verilir ve örtülen günahları sevaba çevrilir, mağfiret edilir kişiye. 4 defa daha müzeyyen olur kalbi. 18 defa müzeyyen olur. Ve kişinin emaneti artık irade olur. Emanet olan iradesini de Allah Teala kendi iradesine bağlar. Emaneti kabul eder. Ve irade de, serbest irade de Allah'a teslim olur.
ve teslimler burada biter. Öyleyse nefsimizin rehine olma özelliği başlangıçtan itibaren hep vardır. Doğuşunuzdan itibaren bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz, bir rehine taşıyorsunuz, nefsiniz. Ve bu rehine fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, 25. basamak, o noktadan itibaren nefsiniz de rehin olmaktan kurtulur. Çünkü rehineliğini ifade edecek olan afetler artık onda mevcut değildir. Emanet olur. Ruh nasıl bir emanetse, aynı özellikte bir emanet olur nefsiniz. Nasıl ruhun kalbinde sadece hasletler varsa %100, nefsinizin kalbinde de %100 faziletler oluşmuştur. Hasletlerle aynı yapıdadırlar. Ve nefsiniz bundan sonra da 19 mertebe özellik kazanacaktır. 19 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ruh, Allah yapısı olarak tertemizdir, saftır. Nefs, Allah yapısı olarak bütün boyutlarıyla zülmani bir standart içindedir. İşte haslet, faziletlerden ibaret olmak yetmez, müzeyyen olması da gerekir teslim olabilmek için. Ruhla aradaki farkı ancak o kapatabilir. Ve böylece ruhta, vecde, nefste, iradede Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizikülü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıklarına sahip olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

0: Yayınımızda hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Bu beraberliği bize bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. El-Müslümü selmeyen minel Müslümine min lisani ve yedi. Bu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Konferansımızın hepinize en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu nasip kılmasını Rabbimizden dileyerek başlıyorum. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Öyleyse Müslüman kimdir, nasıl olmalıdır? Kur'an bunu en güzel biçimiyle tarif etmiştir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. İşte bu hadis Kur'an'ın bütününü bize ifade ediyor. Nasıl mı? Birlikte beraberce bakalım. İnsanlık tarihi boyunca Allah'a teslim olma standartını taşıyan Hazreti İbrahim Hanif'in Hazreti İbrahim babamızın Hanif dininin yani İslam dininin dışında başka bir din asla olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan bu taraf hep Allah Teala insanların İslami yaşamasını ve sosyal hayatlarında başkalarına örnek olmasını istiyor. Dinin vermek istediği mesaj elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek istiyor Allah Teala. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hedefe ulaştırmak istiyor bizleri. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu noktaya bir dilekle ulaşılır. Hadis-i şerifinde kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez. Gerçekten hadislerle ayetler birbirleriyle örtüşüyor. Allah bizlerden aramızda bir dostluk halesinin, bir dostluk rüzgarının olmasını istiyor. Herkes bizimle beraber olmaktan derin bir mutluluk duymalıdır. Şeytana karşı en büyük cihat insanlarla dost olmak, onları sevmekten geçer. Bütün insanların, bu kişinin hedefi mutlaka bizi mutlu etmektir diye düşündükleri, elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği, mutluluk duyduğu bir insan olmalıyız. Allah Teala bunu istiyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bütünüyle Allah'a teslim olmayı ifade ediyor ama insanın diğer insanlara ilişkisine baktığımız zaman hedefte, hadiste zikredilen davranış biçimine Allah-u Teala bizi götürüyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimle Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala bize bunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek,
Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bu salah mertebesinin yani ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş bir insanın işaretidir. Salihlerden olmak, kesinlikle bu dört teslimi gerçekleştirmekten geçer. Ama başlangıçta nefsimizde afetler var. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman, insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillerini bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehaz, beyinle kayıp, aklın kumandasında çalışan doktor olan ihsas alanı. Biyolojik hastalıklar konusunda zahiri alemde tıp fıkhlarına ihtisas yapanlar fizik bedenin doktorlarıdır. Ama bir de bu fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için bir mekan. Nefsimiz berzah alemine aittir. Yapısında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İnsanların baş düşmanı şeytan da %100 bu 19 hastalığa tesir etmektedir. Öyleyse insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. İşte Allah'ın istediği iki cihan saadetine ulaşabilmek doruk noktada ancak nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle mümkündür. Nefsimizdeki afetler yok olduktan sonra o kişinin kalbinde düşmana karşı sevgi oluşur. İncil'deki bir ayet-i kerime Markos 29-31'de Rabbi evet diğer ayet-i kerime düşmanlarınızı sevin. Luka'da evet 27-29'da sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenlere iyilik dileyin. Size hakaret eden için dua edin. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanızı da esirgemeyin. İşte ne zaman bu donuk noktaya ulaşırız? Nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala'nın zikir silahıyla yok ettikten sonra kalbimizde 19 faziletin sahibi olarak artık bizim için düşmanlar yok. Düşmana da karşı duyduğumuz bir sevgi noktasına ulaşırız ki Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entum ha ulai tuhubbunahum ve la yuhubbunakum ve tu'minune kitabi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kişi, Kur'an'ın bütününe tabi olan, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden, daimi zikrin sahipleridir. Düşmanı da düşman olarak görmez o kişi. Onları da sever. Başkası, onun kalbini kırsa bile, o onun kalbini kazanmaya çalışır. Bu sebeple Yunus ne diyor bu davranış biçimleri açısından? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek demektedir. Allah Teala bütün insanlar arasında mutluluğu, huzuru istemektedir. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Baktığımız zaman gerçekten
Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah tarafından irşada memnun ve mezun kılınan bir mürşidin vasıflarını Allah bu ayetlerde dile getiriyor. Men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. Ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? 34. La testevil haseneti illa seyyâ itfe billeti yahsen fe izellezi beyneke ve beynim adavetin kenneme velin hamim ve ma yulâka illezine seberu ve ma yulâka zuhazın azim. Kur'an-ı Kerim'de 4 tane azimle tarif edilen doruk noktaya ulaşabilmek irade teslimiyle gerçekleşir. Ama Allah Teala bu ayetlerde mürşidin vasıflarına işaret buyuruyor. Her şeyden evvel Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilen kişi o 7 sabah 4 teslimle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Nefs tasfiyesini yapan 19 faziletin sahibidir. Ve o kişi Allah'a davet ediyor. Yusuf 108'de Udu ila sebili rabbiki. Yusuf 108'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili. Edu ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabesi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hep Allah'a davet etmişler. Ayet-i kerimede ben ve bana tabi olanlar kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Onun için mürşidin vasıflarından bir tanesi Allah'ın zatına şahit olarak insanları Allah'a davet etmesidir. Mürşidin diğer vasıflarından bir tanesi de yani dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kişi bir başka vasfı da onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte Fussilet 34'te İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın mutlaka kamil bir insanda olmasını istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi Allah-u Teala tam 4 tane ayet-i kerimede açıklamaktadır. Rad 22'de onlar seyyiat-ı hasenatla savan kimselerdir. Müminin 96 seyyiatı en güzel olanla yok et. Kasas 54'te onlar seyyiatı kötülüğü hasenat ile savarlar. Fussilet 34'te hasenat ile seyyiat müsavi değildir. Kötülüğü sen hasenatla söndür. İşte bu kötülüğü hasenatla söndüren kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler onlar teslim-i külli ile Allah'a teslim olan salihlerdir. Herkese Allah Teala kapıları açık tutuyor. Herkesin o noktaya ulaşmasını istiyor. İşte Allah Teala'nın en sevdiği varlık olan insandan istediği en zirve noktadaki ahiret ve dünya saadeti ancak teslim yüküyle Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Bu kişi 4 teslimini yerine getirmiş, ruhunu, vecini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş birisidir. Ve bu kişi aynı zamanda teslim yüküyle Allah'a teslim olduğu için de Fussilet 33'te Allah'a davet etmektedir. En güzel sözlü kimdir derseniz teslim yüküyle Allah'a teslim olan Allah'a davet eden kişi. Çünkü iradesini de Allah'a teslim ettiği için o sözü ona söylettiren Allah'tır. Öyleyse Allah'tan daha güzel sözlü hiç kimse olamaz. Bir sonraki ayet-i kerimede geçen kötülüğe iyilikle mukabele etme hasreti ise 4 teslimi yapan
sabrın ve sonsuz hazın sahibi olan insanlara mahsustur. İnsan ilişkilerinde üç türlü davranış biçimi vardır. Davranış için slaytımıza baktığımız zaman bir başkasının kendisine yaptığı kötülükle yani kısas tatbik ederek cevap vermek. İki affetmek, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik eden bütün insanlar için kısas bir hak olarak Kur'an'da yer almıştır ama emredilmemiştir. Onun için Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları olmak isteyen kamil insanlar, düşmanımız kimdir bizim? Biz kimseye kin tutmazız. Yani kötülüğe kötülükle mukabele etmeyi hayatlarından çıkartmışlardır. Onlar asla kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmezler. Geri kalan iki davranış biçiminden bir tanesi af, diğeri de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Affetmek ancak nefs tezkiyesi yapanların işidir. Çünkü her zaman Efendimizin anlattığı bir kıssa var. Tasavvufa yeni giren bir kişi, mürşidi ona diyor ki, şimdi Kur'an okumakta olan sırasıyla üç tane oda var. Her birisinde Kur'an okumakta olan kişiler göreceksin ve sana emrediyorum. Birinci odadaki şahsın ensesine bir tokat atacaksın. Gelip bana anlatacaksın. Tamam diyor. İkinci odadaki şahsın ensesine de bir tokat at. Ve gel bana anlat. Tamam. Üçüncü odadaki şahsın ensesine de bir tokat at ve gel bana anlat diyor. Tabii yeni mürşidine tabi olmuş. Mürşidin emrini harfiyen yerine getirmek üzere harekete geçen kişi, birinci odadaki şahsın ensesine, Kur'an okumakta olan şahsın ensesine tokat attığı zaman, o da ona karşılık veriyor. Gelip mürşidini anlatıyor. Tamam diyor evladım. Onun karşılık vermesi, kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermesi, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de herkese tanıdığı bir haktır. Şimdi ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at, o tokat yediği zaman karşılık vermiyor, yukarı bakıp gülümsüyor ve yerine oturuyor. Mürşidi ona diyor ki evladım, bu da nefsini tezkiye eden, karşı tarafı affeden bir kişi biliyor ki dışındaki bütün insanların kendisine karşı olan davranışları ya bir faydadır veya bir zarar. İşte tokat attığı için o kendisi için o tokadı bir imtihan kabul ediyor. Biliyor ki tokat atan kişi zalimdir, derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Öyleyse derecat kazanmak mı önemli, tokat atmak mı? Allah katında derecat kazanmak tokat atmaktan daha kıymetlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde "Ya Rabbim beni zalimlerden değil mazlumlardan yaz." Yani daima derecat kazanan kişilerden olayım. Bu da ikinci davranış biçimi ve üçüncü davranış biçimi de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah-u Teala bu üç tane davranış biçimini Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayet-i kerimelerinde en güzel ve ciz biçimde açıklamıştır. Şu anda ekranda görüyorsunuz, birinci şahıs diğerinin ensesine tokat atıyor. Eğer kısası tatbik ederse kötülüğe karşı kötülük, o da derecat kaybediyor. Tokat atan kişi derecat kaybediyor, tokat yiyen kişi derecat kazanıyor.
Ama kısas tatbik eder, intikam alırsa o zaman kazandığını tekrar kaybediyor. Ama hayır, intikam almazsa, affederse, kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse, o zaman o kişi derecat kazanıyor. İşte derecat kazanmak Allah indinde bir hayrı işlemektir. Hayır nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren her şeydir. Bu üç davranış biçimi açısından konferansımızın ana konusunu irdelersek, Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimse. Öyleyse diğer Müslümanlara bu kişi, dilinden ve elinden emin olunan kişi, diliyle şer işlemez. Derecat kaybettirici bir söz söylemez. Eliyle de şer işlemez. Başka bir şeyde, eylemde bulunarak derecat kaybetmez. Bu noktaya ulaşabilmek, ancak teslimleri yerine getirmekle mümkündür. Allah-u Teala da insanlardan teslim-i külliyle Allah'a teslim olan Kur'an'daki İslami yaşamalarını emrediyor. Ve herkes için kapılar sonuna kadar açık. Sadece dört teslimi yapan insanlar son iki davranış biçimini sergileyebilirler. Affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. İrade teslimine ulaşan bu insan karşı taraf ne yaparsa yapsın daimi olarak o iyilik yapacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. Afetler yok, şeytan da afetlere tesir etme imkanı yoktur. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan kişi 19 faziletin sahibi olması hasebiyle hem ruhu hem nefsi sadece hayır talebinde bulunur. Allah bütün insanların kamil insan olsun diye yaratmıştır. Allah'a teslim olsun diye yaratmıştır. Yaratan odur. Hepimizin onun farz kıldığı hedefe ulaşmamız kesinlikle farzdır. 14 asırla ve sahabe bunların hepsini yerine getirmişler mi? Evet. Ayetlerle konuyu incelediğimiz an Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabenin 7 sabah 4 teslimi yaşayarak dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu bir kamil insan olma noktasına hepsi ulaşmışlar. Evvela Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kendilerini tağutta kul olmaktan kurtarmışlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar negatif şartların sahibi. Yani bir pozitif kutup var, bir de negatif kutup var. Negatif kutupta insanlar ayetlerden gafil, insanlar hüsranda, İnsanlar sağır, dilsiz ve kör. İnsanlar birbirine düşman. İnsanlar şirkte, küfürde, delalette. İnsanlar şeytanın kulu, dostu. İnsanlar takva sahibi değil, mümin de hidayette değil. Bu negatif özellikler sebebiyle insanlar negatif koşulların sahibi. Ama bu negatif şartlar içerisinde yaşayan insanlara Allah-u Teala ben Resul göndermesem azap etmem. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُحَزَّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Allah Teala Resul gönderiyor ve baktığımız zaman Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Resulü niçin gönderiyor? Lakad ba'asna fi kulli ummetin rasulen liyabudullaha ve yestanibu tagutah. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye resuller bahsettik. Bir insanın başlangıç noktasında tağutun kulu olması hasebiyle tağuttan kendisini kurtarabilmesi mutlaka ama mutlaka Resul'ün davetine icabet etmesine bağlı. Resul ne yapıyordu sahabesiyle birlikte? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Udu ila sebili rabbiki daha doğrusu Kul hazi sebili Edu ila Allahi ala besiretin emame tevani Bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve 7 sefa 4 teslimi yaşayan sahabe görerek Allah'ın zatına şahit olarak Allah'a davet ediyoruz. İşte Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'a kul oluyor ve kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyorlar. Sahabenin hayatına baktığımız zaman Zümer 17 bize bunu müjdeliyor. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا
Ve ana abilallah ile emri büşra ve beşeri vadi. Onlar ki tağutta kul olmaktan kendilerini iştinab ettiler, kurtardılar. Neyle kurtardılar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek kendilerini kurtardılar. İşte bu dileğin sahibi olan insan amini olmuştur, hüsrandan kurtulmuştur. Kur'an'ın özeti olan Velhâ suresine baktığımız zaman Allah Teala asra yemin ediyor. Hangi asra? Saadet asrına, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in dönemine. Hangi asra? Mehdi Aleyhisselam'ın içinde bulunduğumuz hidayet asrına yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kurtulanlar, onlar amin olanlardır. İşte Enfal 29'da davete muhatap olduktan sonra daveti kabul eden bir insan, kendisini tağutta kullanmaktan kurtarmış, hüsrandan kurtulmuş, amin olmuştur. İllellezine amenu. Onun için Allah-u Teala Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenu intettekullahi yec'allekum furkane ve yukafir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursanız, yani Rum 31'e göre Allah'a yönelir, takva sahibi olursanız, şirkten kurtulursanız, o zaman Allah-u Teala size 7 tane furkan verir ve günahlarınızı örter. 7 furkanın verilmesi o kişinin Allah'ın dostunu şeytanın dostundan ayırt ettiği noktaya geldiğinin ifadesidir. Başlangıç noktasında furkanların sahibi olmayan kişi şeytanın dostlarıyla Allah'ın dostunu ayırt edemez. Ama eğer kişi Resul'ün davetine icabet etmişse, Resul ki insanları Allah'a davet ediyor. Yunus 25'te Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim ruda olan zatına davet ediyor. Daveti kabul eden kişi daveti kabul etmesi hasebiyle Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Baş gözündeki hicab-ı mestureyi Allah Teala kaldırıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı kaldırıyor, mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekinet engelleri kaldırıyor. O kişi manasına vardı. Allah'ın ayetlerini kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Onun için Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenler Nebi Resul'ün, Veli Resul'ün söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna iman etmeleri için Allah Teala onlara kalbine ihbatı koyar. İhbat algılamaya yarayan sistem. Ne zaman Allah Teala koyuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyip Allah Teala bize 7 furkanı verdiği zaman. Onun için Haç suresinin 34. ayeti kerimesinde Allah Teala İlahukum ilahun vahid fe'assimu lehu ve beşiril mubitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve muhbitleri müjdele. Öyleyse muhbitler kimlerdir? Kalplerine ihbat konulan kimlerdir? Onlar İslam'a girenlerdir. Gerçekten hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem Rum 53'te وَمَا أَنْتَ بِهَادِرٍ مِعَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُمِرِ اَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen o ama olan körleri hidayete erdirecek değilsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar da bize teslim olanlardır. Ayetlerle Allah'a davet edenler kimler? Allah'ın Resulleri. Birinci görevlerine baktığımız zaman Resul göndermesem azap etmem ve Resul'ün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Öyleyse dikkat edin, ayetlerle Allah'a davet edenler Allah'ın müşrikleri, Allah'ın Resulleridir. Ve ayetlere iman edenler onlar işitenlerdir. Onlar teslimin birinci safhasında olan insanlardır. Onun için Nebila Sultanı Peygamberim hadis-i şerifinde size her işin başını söyleyeyim mi? O Allah'a teslim olmaktır. Orta direği namazdır ve her işin doruk noktasında da cihat söz konusudur. Hedefinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi vardır.
Olaylara bu cihette baktığımız zaman bütün Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler iştenlerdir. Onlar yedi furkanın sahibi, Allah'ın günahlarını örttüğü birinci kat cennetini, cenneti Allah-u Teala'dan garanti alanlardır. Ne demiştik?

getirmek üzere farz kılmış olduğu 7 Safa hedef emri ve bu 7 hedef emre paralel tekamül basamaklarını farz kılmıştır. Gerçekten incelediğimiz zaman Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak da farz. Hakikat böyle olmasına rağmen konumuzla ilgili insanların yaptığı araştırmalara baktığımız zaman mutluluğu yaşamanın temelinde kesinlikle güvenmek, Allah'a iman etmek söz konusudur. Dünyada 30 ülke arasında yapılan araştırmaya göre insanların çoğu birbirlerine güvenmiyor. Bu birbirlerine güvenmeyenler başlangıç noktasında birbirine düşman olan nefsin afetleriyle hayata bakanlardır. Ama şeytana karşı en üst seviyedeki mücadele insanların birbirine dost olması, insanların birbirini sevmesinden geçer. Ülkemizde insanların %86'sı çevresindeki insanlara güvenmiyor. Yardımlaşma açısından baktığımız zaman Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre insanların %69,3'ü tanımadığı birine yardım etmek istemiyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki dava sayısı her yıl giderek artmakta. Son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkan dava sayısı günümüzde 7 milyonu aşmış durumda. Her dava dosyasında ortalama 3 kişiyi ele alırsanız o zaman neredeyse 20 milyon küsurat insan birbirine davalı ve suç oranlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Dünyada ve ülkemizde suç işleme oranları giderek artıyor. Son 6 yılda 126 yeni cezaevi açılan ülkemizde cezaevleri %100 dolu durumda. Ülkemizde en çok işlenen suçlar yaralama ve hırsızlık. Evlilik ve eşler arasında güven konusuna baktığımız zaman erkeklerin %58'i, kadınların %40'ı eşlerini aldatıyor. Anketlere katılanların çoğu eğitimli. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin yapmış olduğu anket sonuçlarından bunları aldık. İslam ülkelerine baktığımız zaman savaş açısından durum ne? Dünyadaki çatışmaların %60'ı Müslüman ülkelerde oluyor. 2010-2014 yılları arasında dünya genelinde yaşanan savaşlarda ölenlerin %94'ü Müslüman ülkelerin vatandaşları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki İslami yaşayanların alamet-i farikasını söylüyor. Ne diyor? Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden ve elinden emin olduğu kimse. Hal böyle iken dilinden ve elinden emin olunması gereken Müslümanlar birbirine düşman, birbirlerine güvenmiyor, birbirlerine hıyanet ediyor, birbirlerini aldatıyor. O zaman Kur'an'daki İslam'ı yaşadığını söyleyebilir miyiz? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendi döneminde de sahabe arasında münafıklar vardı. Ve münafıkların üç alametinden bahsederken şöyle buyuruyor. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. İşte ne yazık ki Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanların özellikleri bunlar. Hadis-i şerifte şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde de bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisine münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Allah Teala hepimize zatından ruh üfürmüş ve ruhun bir emanet olduğunu buyuruyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne aletne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha
وحمل الإنسان إنه كان

Ayet-i Kerime'de Allah Teala biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hepsi çekindi. İnsan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. Emanet ruhumuzdur. Yüklenen de fizik, vücut ve nefstir. Nereden biliyoruz? Çünkü nefsimizin 19 afetinden iki tanesini Allah Teala işaret ediyor. Eğer olay buysa o zaman Resulullah'ın şu hadisine de dikkat çekiyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani dünya hayatını yaşarken Allah Teala'nın bize üfürdüğü ruh emanetini hayattayken sahibine iade etmeyen, teslim etmeyenin imanı yoktur. Allah Teala Nisa 58'de "İnna Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet ruhsa sahibi Allah'tır ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an tam 19 fille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayet-i kerimede bize farz kılıyor. İslam Allah'a teslim olmaktır. İtaat bir teslimiyettir. Allah Teala eğer 19 fille 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyorsa, 12 ayet-i kerimede bize farz kılıyorsa, o zaman bu farzlara itaat etmemiz gerekir. İtaat edenler kimler? Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenlerdir. Hazreti Ömer'in şu verdiği mesaj çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'a bilip isyan eden? Resul'ün davet edildiği zaman, Allah'a daveti yaptığı zaman daveti kabul etmeyenlerdir. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Kimdir tulu emre peşinde dünyaya muhabbet duyan? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip itaat edenler, dünyaya meyledenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Resul'ün davetine kulak vermek lazım, işitenlerden olmak lazım. İnsanları bu 7 safa hedef emre ulaştıran 28 basamaklı İslam merdiveni Kur'an'ın bütününde yer almış durumda. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, değerlendirir. İkinci basamakta olayları yaşayan, değerlendiren insanlardan bir kısmını Allah Teala seçer. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği fesat çıkaranlar, kübera ve sadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilmelerle am edenler. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası seçiliyor. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. Birinci sure Fatiha suresi kulun Rabbine olan münacatıdır. Son ayet-i kerimesinde de cehennemlik insanlar bildirilmektedir. Fatiha her devirde Allah'ın gadab duydukları ve delalette olanların gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. Bu insanlar bir ve ikinci basamaktaki kişilerdir. Bu insanları kapıya Allah Teala kapatmış değildir. Fakat onlar ömürleri boyunca Allah'ın yoluna dahil olmayı, tövbelerini gerçekleştirmeyi istemeyecek olanlardır. Yetmez zanlarıyla başkalarını da bu yoldan saptırmaya çalışırlar. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının da Allah'ı dilemesine mani olurlar. Allah hayatları boyunca onlarda bir hayır görmediği için hiçbir zaman seçilmezler ve böylece Allah onların kalplerini tabi eder. Geriye kalan ve dalalette olan seçilmiş herkesi ise Allah Teala mutlaka musibetlerle imtihan eder. Tövbe 126'da onlar senede bir ve iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Musibetlerin hepsi insanların kendi elinden. Musibetler insanların pek hoşlarına gitmezler. Cehennemliklerin hepsi olayları değerlendirirken hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları ise şer olarak değerlendirirler. Oysa Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de değerlendirme biçimine göre bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şerdir.
hoşumuza gitmese bile musibetler bize derecat kazandıran niyetidirler. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Öyleyse musibetlerden gerekli dersi alanlar kimlerdir? Ben Allah içinim diyebilenler. Allah için olmanın giriş kapısı bir dilektir. Kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi asla ve asla ben Allah içinim diyemez. Mesela kendisine piyangodan para çıkan bir kişiyi ele alalım. Bu durum o kişinin çok hoşuna gidiyor. Piyango kumar nevine girdiği için bu olay ona derecat kaybettirmektedir. Aslında bir şerdir ama insan nefsine uyduğu zaman şeytanın tesiri altında buna sevinebiliyor. Öbür taraftan ise başına bir musibet isabet eden, mesela çocuğuna bir zarar gelen kişiyi düşünelim. Eğer Allah'tan yardım isteyip sarf edebilirse bu olay o kişi için kesinlikle derecat kazandırıcı hüviyette hayırdır. Ama insanlar büyük bir kısmı musibet devreye girdiği zaman Allah'a yalvarmak yerine tam tersi biraz daha isyankar olarak biraz daha kalpleri katılaşarak şeytanın ekmeğine yağ sürerler ve Allah'tan giderek uzaklaşırlar. Muhterem Efendimiz her zaman bize şu misal bir iki tane anne, ikisi de özürlü çocuk dünyaya getiriyor. Birisi isyan ediyor, diğeri de ya Rabbim sen bu çocukla muhakkak ki beni kendine ulaştıracaksın, yakınlaştıracaksın. Allah Teala'ya hamd ve şükür ediyorum. Dolayısıyla musibetlerden gerekli dersi almak ve ona göre Allah'ın emrettiğine itaat etmek. Musibet imtihanından geçebilenler çok değildir. İnsanların %90'ı seçilir. Musibetlerden imtihan edilirler. Lakin seçilenlerin içinden %10'dan azı musibetlerden gerekli pozitif dersi çıkartıp Allah'a ulaşmayı dilemektedirler. Dolayısıyla insanoğlu için musibetlerin yaşanması noktasında bir seçim, bir yol ayrımı söz konusudur. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kişinin birinci musibetten ders almasa da, ikincisinden ders almasa da, üçüncüsünden ders almasa da gene de Allah kapıyı asla kapatmaz. Ama o kişi Allah'a kapıyı kapatırsa o zaman Allah Teala ona kapıyı kapatır, kalbini mühürler. Öyleyse insanların yaşadıkları olayları değerlendirmek biçimi çok önemlidir. Başlarına musibet gelen iki tür insan vardır. Allah Teala musibetlerden ders çıkartan insanların talebini Kasas suresi 47. ayet-i kerimesinde bildirmektedir. Allah'ın değerlendirme sisteminde her saniye, her an derecat kazanmak vardır. Musibete düşer olan kişi Allah'ın gözlükleriyle olayı değerlendirdiği zaman bu musibet benim için derecat kaybettiği değil, günahlarımın kefaretidir. Yani derecat kazanımıdır. Sonucuna mutlaka ulaşacaktır. Ve o kişi, ya Rabbim ben de senin ayetlerine tabi olmak ve müminlerden olmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan kalbi talepte bulunur. Bana, sana daha yakın olabilmem, senin yolunda bütün güzellikle yaşayabilmem için bir mürşit gönder ya Rabbim. Allah'tan Resul isteyecektir. Halk arasında bir söz var. İşte bu ifade ettiğim söz. Ders almış ve musibetlerden gerekli dersi çıkartabilen kişi her halükarda hacet namazıyla huşu sahibi olan insansa Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan talep ettiği an Allah Teala mutlaka ona mürşit gösterecektir. Ve böylece huşu sahibi olan kişiye mürşit göstermesi halinde ona tabi olduğu zaman istisnasız Allah'tan 7 nimet alacak, aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olacaktır. Söylemiştik, bir kere daha tekrar edelim. Ettekrarul ahsan ve levkane yüksekten. Kur'an-ı Kerim'in bütününe 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ise bu ayetlere dayalı olarak 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 7 hadiste. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, davete icabet etmezse, o kişi 10 tane negatif özelliğin sahibidir. 10 tane negatif özelliğin sahibi olan kişi, onun için bir hidayetçi yoktur. 10 ayet gereğince
hidayetçiye tabi olmayan kişi delalettedir ve 7 ayet-i kerime grubu gelince gideceği yer cehennem. Ama eğer daveti kabul ederse Resulullah'ın şu hadisi gereğince mutu kable en temutu, ölmeden evvel ölünüz. O zaman daveti kabul eder, hacet namazını kılarak Allah'ın taneti müşride ulaşır, tabi olursa o zaman Allah Teala ona 10 tane pozitif özelliğin sahibi kılarak onu müşridine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen müşridine tabi olan herkes için bir müşrit vardır ve o kesinlikle sırat-ı müstakimdedir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, müşridine tabi olmayan herkes delalettedir ve o sebil-i gaydedir. Marifet ölmeden evvel emaneti Allah'a teslim etmektir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Dileyen kişi şunu beyan ediyor demektir ki, Rabbim bana ruh emanetini üfürmüşsün, ben de kesinlikle davetini kabul ediyorum. Sana ruhumu teslim etmek istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece insan ruhudur. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Nefs Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değildir. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala tarafından mutlaka 7 furkanın sahibi kılınır. Yedi furkanın sahibi olan kişi mürşidi mürşit olarak algılamaya başlar. Yedi furkan sahibi olan insan, yedi furkanla birlikte her furkan verişte mutlaka Allah-u Teala onun bir kısım günahlarını örter ve o güne kadar işlediği günah miktarı kadar o kişiye sevap verildiği zaman aynı zamanda o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Cennete giriş ölçüsünü Allah-u Teala Mü'minin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesine veriyor. فَاَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ مِنْ الْفِلْحُونَ Kimin hasenat tartılığa ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. İşte Tegavun suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah kalbine hidayet koyuyor. Kaf 33'e göre o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre göğsünden kalbine nur yolu açılan kişi Allah'ın katından zikirle kalbine nur giriyor. O nurla huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını kılarsa Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde emanetini sahibi olan Allah'a iade etmeyi teslim etmedikçe o zaman dilemezse o kişi huşu sahibi de olmaz. Allah-u Teala asla ona mürşid göstermez. Şimdi insanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanlar Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Dini tamamen İslam'ın 5 şartına indirgemişler. İslam'ın 5 şartına sığdırmışlar. Sevmu salat, hacu zekat, kelime-i şehadet. Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösterilen sahabeye baktığımız zaman onlar İslam'ın 5 şartına değil Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesi. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olanlar onlar 12 tane ihsanla Allah-u Teala'nın taneti müşride tabi olanlardır. Tövbe %7 sava 4 teslim yaşayan muhacirin ve ensana tabi'in ihsanla tabi olmuştur. Bugün de aynı şekilde 7 sava 4 teslim yaşayan Allah'ın veli mürşitleri var, veli resulleri var. Onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamı var. Hacet namazının kılınması halinde Allah Teala'nın 7 sava 4 teslimi yaşayan bir veli mürşit, bir veli resul veya onların en üst noktasında devrin imamını gösterdiğini düşünelim. O zaman tabiyetle birlikte o kişi de ne yapmış oluyor? Kur'an'ın bütününe tabi oluyor. İşte bu sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette ve delalette olanlardan 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennem. Ama ulaştı, Allah mürşid gösterdi, ulaştı ve ulaşmakla birlikte Allah-u Teala kişinin mürşidine ulaştırıyor ve mürşidin önünde o kişi tövbe ediyor. Tövbeyle birlikte 7 nimetin sahibi oluyor. Ve 7 nimetle birlikte 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Evet, 7 kademedeki nefs tezkiyesini şu anda slaytımızda görüyorsunuz. Her tezkiyeye paralel kalbimizde yerleşen fazlaların miktarı %7 artarak devam ediyor.
7 kere 7, 49, %2 rahmetle toplam kalbimiz %51'in nurlandığı zaman ruhumuz da bir bir gök katlarını aşarak, 7 gök katını aştıktan sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Ne demişti Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Evet, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun mürşidine ulaşıyor. Nisa 64'e göre o kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor, tövbe eden kişi. Devrin imamı da o kişi için mağfiret talebinde bulunuyor. İki talebi Allah Teala kabul ediyor ve günahları sevaba çeviriyor. Yani kişinin duasını Allah Teala kabul ediyor. Ne? Kimin duasıyla birlikte? Başının üzerine gelen devrin imamının talebiyle birlikte o duayı kabul ediyor. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh da gök katlarına bir bir yükseliyor ve en sonunda 7 tane gök katı geçtikten sonra 7 alem geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak ruh Allah'a teslim olur. Burası fena makamıdır. Bu noktada katte nur miktarı 151. Karanlık miktarı 149. Bu 151 nurun sağladığı şuur, başkasının kendisine yaptığı kötülüğü kişinin affetmesini gerektiğinin idrakine ulaşıyor. Onun için Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Ben bana iyilik yapana iyilik yaparım, ben bana kötülük yapana da kötülük yaparım diyenlerden olmayın. Ben bana iyilik yapana da iyilik yaparım, ben bana kötülük yapana da iyilik yaparım diyenlerden olun. Sahabeler bir gün ya Resulullah, sual soruyorlar. Sen Hazreti Ali'den neden çok fazla onu seviyorsun? Biz de senin tarafından onun kadar sevilsek olmaz mı? Allah Resulü anlamak mı istiyorsunuz? Evet diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane sahabeyi tek tek yanına çağırıyor. Ve sırasıyla sonra birisine kötülük yaparsa sen ne yaparsın? İlk sahabe 5 kere sabrederim. 6. sahabe 6 kere sabrederim. Diğeri 25 kere sabrederim. 26'sında da cevap veririm der. Bir diğeri de 50 kere sabrederim. Ama 51.sinde de cevap veririm der. Sıra Hazreti Ali'ye gelir. Hazreti Ali, ya Resulullah, benim hayatta varoluş sebebim sadece sabretmektir diye cevap verir. Yani kötülüğe karşı kötülük değil, sabretmektir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Zarara vermek yok, zarara zararla karşılık vermek yoktur. Öyleyse kötülük yapıldığı zaman sabreden kişi affedebilen kişidir. Af barışın zekatıdır. Bizden istenen budur. Bunu gerçekleştirebilmek ise 7 kademede nefs eskisini mutlaka yapmak gerekir. Fakat hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidine tabi olmadıkça, bu söylenen ihsanları ve nimetleri Allah'tan almadıkça, zikri 3 saate çıkartmadıkça af noktasına ulaşamaz. Nefs eskisini gerçekleştirmişse şeytanın vücuda giriş yolu daralmıştır. Şeytan %49 karanlıkla artık kişiyi intikam noktasında eskisi gibi kullanamaz. Burada kişi şunu anlar. Ben gerçekten Rabbimin emrine uyarak bu noktaya geldim. Allah bana söz verdi ve sözünü yerine getirdi. Ben bunu kesinlikle biliyorum. Rabbimden yeni bir talepte bulunmak istiyorum. Ya Rabbim, ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum. Ben bu talebi yaptığım zaman vekilim olarak biliyorum ki sen her şeye kadirsin, gereğini yaparsın. İşte bu noktada Allah'ın yine vekil kabul eden, vekil tayin eden, Allah'a tevekkül eden kişi Allah'ın yardımını almaya başlar. Yardımı alıp almadığını nereden anlarız? O kişinin zikir artışından anlarız. 23. basamak vaka makamında ruh Allah'ın zatında baki olur. 24. basamakta zikri günün yarısını aştığında kişi zahitlerden olur. Bunun için elbette bir takım vasıta emirleri de yerine getirecektir ama bunlar Allah'ın yardımıyla mutlaka severek yapacaktır. 25. basamakta kişinin zikri 18 saati aştığında o kişi muhsinlerden olarak fizik vücut teslimini gerçekleştirecek. Nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %81'e ulaşmış, karanlık miktarı ise %19'a düşmüştür. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifinde en hayırlı yudum öfkeyi yutandır. %81 nurun sahibi olan kişi öfkesini yutabilen birisi olmuştur. Çünkü nefsin kalbinde kalan %19 karanlık
artık onun bedenini kullanamayacaktır. Gerçekten öfke başka insanlarla olan ilişkilerimizde hayatımızdaki bir numaralı göstergedir. Bir insanın Allah'ın indindeki yeri öfkelenmemesiyle belirlenebilir. Ali İmran Suresi 114. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Bu noktayı zikirle gelinen kişi, zikir ait olduğu seviyede yerine getirdiği takdirde mutlaka Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip. Bir adam Nebile Sultan'ın peygamberimize gelip, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle ki onu yaptığım zaman hiçbir şeyi kaybetmiş olmayayım. O zaman Nebile Sultan'ın peygamber efendimiz şöyle cevap verir: dilini hep Allah'ı zikretmekle kullan. Zikir lokomotif güçtür, ibadetlerin sultanıdır. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle örnek vermektedir. Asansöre girdiğiniz zaman dört cephesi vardır. Bu dört cephenin birisi namaz, birisi oruç, birisi zekat, birisi hac. Alt ve üstünü de devreye koyarsak kelime-i şehadet, ama Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yedincisi ise bu asansörün motorudur. Bir kere her şeyden evvel asansörün çalışabilmesi için mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dileyip bir de girmeniz lazımdır. Siz düğmeye basmayınca o düğme zikirdir, motor çalışmaz. Yedi safhanın yedisini de geçmek ancak zikirle mümkündür. Zikirsiz bir nefs ezkesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi, zikirsiz Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaat ettiği ahiret ve dünya saadeti mümkün değildir. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz selamı yayınız buyurmaktadır. Selamda murat teslimdir. Allah'a ulaşma dileği ruhun teslimiyetini ifade eder. Öyleyse bizler bu diğer selamı yayarsak teslimi yaymış oluruz. Kesinlikle Allah Teala bizleri de muhsin kullarından kılacaktır. Onun için Allah Resulü Efendimiz Allah Teala şöyle buyuruyor Âl-i İmran 20'de: ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. O kitap sahibi ümmilere söyle, siz de teslim oldunuz mu? 26. basamak, kişi bu kademede daimi zikre ulaşır, ulelbab olur. Artık nefsin kalbinde bütün afetleri temizlemiştir ve kalbi yedi kademede müzeyyen olan ehli hayır, ehli tezekkür, ehli hikmet olmuştur. 27. basamak, ihlasa ulaşan kişinin nefsin kalbini 14 kademede müzeyyen olur ve arkasından kişi nefsini Allah'a teslim eder. Nefsini teslim eden bu kişiye bir seher vaktinde 7. alemin son noktasında, varlıkların son noktasında müteahada Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. 28. basamak salah makamıdır. Tövbe-i nasuha tövbe eden kişi salaha ulaşır ve salahın 4. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. 28 basamak İslam dizaynı içerisinde 3. basamaktan 25. basamağa kadar kişi sabreden birisidir. Sabretmek ayrıdır, sabra ulaşmak ayrıdır, sabrın sahibi olmak da ayrıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişi sabırsızdır. Ruh tesliminden sonra daimi zikre kadar olan devrede sabırlıdır. Sabra ulaşmış olan kişi ise daimi zikre ulaştığı kişidir. Çünkü daimi zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbinde 19 afetten bir tanesi de sabırsızlıktır. 19 fazilet kalbe yerleştiği için artık o kişi sabra ulaşmıştır. 19 faziletin kesinlikle sahibi olmuştur ve sabra ulaşmıştır. Ama sabrın sahibi değildir. Sabrın sahibi olan kişi ise 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Her devirde devrin imamları sabrın sahibi olanlardır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا وَعَيَاتِنَا يُقُلُونَ. Öyleyse dolayısıyla bu kişiler 28 basamağı yerine getirdiği için istisnasız Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi ben Müslümanım, Allah'a teslim oldum, benim elimden dilimden herkes emindir, bütün Müslümanlar da emindir, benim elimden dilimden zarar gelmez diyebilirler. Çünkü onların elini kullanan, onların dilini kullanan Allah-u Teala'dır. Allah kullarına zulmetmeyeceğine göre böyle bir hedefe ulaşmak hepimizin tek gayesi olmalıdır. Dolayısıyla Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir dediği zaman 28 basamağa geçen, 7 safayı yaşayarak iradesini Allah'a teslim eden kişi kastedilmektedir.
Bu noktada bütün insanları Allah'a davet edeceğimiz hedef bu hedeftir. Bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Ama daveti kabul edenler ancak bu sonsuz hazzın sahibi olabiliyorlar. En güzeline ulaşabiliyorlar. Ama daveti kabul etmeyenler, onlar nefsin afetleriyle baş başa şeytanın tesiri altında her gün biraz daha esfel-i safine doğru yuvarlanmaktadırlar. Allah Teala'nın bu anlattıklarımızı dinleyen, hayatına tatbik eden herkesi en üst seviyede dilinden ve eminden diğer Müslümanların emin olduğu noktaya ulaştırmasını Efendimiz nimetiyle Hoca Rabbimizden dileyerek konferansla ilgili sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklara ulaşmasını, 7 safayı yaşamanızı, 28 başamağı geçmenizi, başkalarının elinden ve dilinden emin olduğu kimseler olmanızı Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi suallere geçiyoruz inşallah ama geçmeden evvel bu anlattıklarımdan ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de Kur'an'ın bütününe tabi olmak, mürşidime tabi olmak istiyorum. Ben de sahabe gibi 7 safayı yaşamak, dilinden ve elinden emin olan bir insan olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bulunduğum çevrede namaz kılan birçok insan davranışlarıyla ve sözleriyle insanları rahatsız ettiği için insanlar dilinden uzak, dinden uzaklaşıyor. Bu tarz insanlar ibadet ettiği halde neden pozitif değişmiyorlar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin değişmesi söz konusu değil. Değişebilmesi için Allah Teala'nın reçetesine tabi olması lazım. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetisi. Davet nedir? Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, yani kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama İslam 5 şartın içinde yok. Bu dileğin sahibi olan insanı Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşide tabi olur. Mürşide tabiyette yok. Bu ikisi yoksa ondan sonra geri kalan İslam'ın 5 şartıyla kimsenin pozitif istikamete değişmesi söz konusu değil. Onlar her gün biraz daha kalbi katılaşan, sadece vasıta emirleri yerine getiriyorlar. O vasıta emirler de ne yazık ki Kur'an'da Allah-u Teala'nın bildirdiği Kehf 105'te ameller boşa gidiyor. Ağrı'dan bir kardeşim, Müterem Hocam, Müslümanların elinden Kur'an-ı Kerim, Müslümanların elinden Kur'an'ı Kerim olmasına rağmen insanların çoğu neden Kur'an-ı Kerim'den uzak bir toplum oldu? Allah'ın istediği bir toplum oluşturmak için neler yapmalıyız? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım İslam'ı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. İstiklal Marşımızın yazarı Emine Aki Ersoy, bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan İslam'ı öğrenmek ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek mürşide tabi olmakla mümkündür. Bugün Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olmayanlar her ne kadar dini anlattıklarını ve dini yaşadıklarını söyleseler dahi aslında yaşadıkları din hürafelere, bidatlere dayalı bir din. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz "Enne astakul hadis kitabullah." Ve hayrül hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesedin bidâ. Öyleyse dinin iki kaynağı, birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklayan Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşittir. İkisi de yok. İkisi olmayınca o zaman insanlar tamamen Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Rusya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, münafıkların özellikleri nelerdir? Onların hangi davranışlardan tanırsınız?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafık yalan söyler, emanete ihanet eder ve sözünde durmaz diyor. Bu özellikler aslında kim için, kimindir? Bu özellikler cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Yalan söylüyorlar. Mürşidi yalanlamak suretiyle yalan söylüyorlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. O zaman da kesinlikle sağırdırlar ve onları delalette olmakla suçluyorlar. Eğer işitseydik ve akletseydik. Öyleyse bu insanlar davet kendisine ulaşmasına rağmen sağır dilsiz kör kaldıkları, işitmeyip akletmedikleri için onlar cehennemi hak ediyorlar. Ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Nide'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizdeki afetler var olduğu sürede imtihanlar yaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımızda imtihanlar artık yaşanmıyor mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız an şeytan hiç kimseden vazgeçmez. Ama daimi zikirde artık size negatif tesir etmesi mümkün değil. Çünkü 19 faziletin 19'u da Allah'ın emrettiğini yerine getiriyor, yasak olan fiilleri işlemiyor. 19 faziletin 19'u da Allah'ın emrine itaat ediyor, yasak olan fiilleri işlemiyor. Şeytan sadece boş bir kütük gibi orada insana zarar veremiyor. Onun için bu noktan hangi noktadır? İhlas noktasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşanlar için şeytanın bir negatif etkisi var mı? Hayır. Çünkü Allah Teala Hicr 39:40'ta beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzüne onları süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala Hicr 39:40 Maide 40'ta değil. 40'ta ihlas sahibi kulları müstesna diyor. Öyleyse iblisin ihlas sahibi kullara tesiri söz konusu değil. Muhterem hocam, astrolojinin ve zülmani ilminin Kur'an'da yeri var mıdır, açıklar mısınız? Astrolojiyi de Allah Teala yasaklamıştır. Zülmani ilimleri de yasaklamıştır. Zülmani ilmenin yasak olduğunu Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde bildiriliyor. İlmin nücum da yasaklanmış olan bir şeydir. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz, muhterem hocam, insanlara doğar doğmaz verilen şeytanlar düşüncelerimizi ve niyetlerimizi okuyabilirler mi, açıklar mısınız? Doğar doğmaz Allah-u Teala zatından bize ruhu üfürüyor. Herkes şeytanla birlikte. Zaten başlangıç noktasında herkes nefsin emrinde, nefsi emmarede. Ama ne zaman kişi dünyayı değil Allah'ı dilerse, yedi kademede Allah'ın garantisinde nefs eskesini gerçekleştirirse, o zaman koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle tekrar onu alaşağı etmeye çalışır. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem efendimizden ve sizden hep sevgi ve sevmeyi öğrendik. Etrafımızdaki insanlara yansıttığımızda çok mutlu oluyorlar. Lakin bazıları için bir şey ifade etmiyor, onlara da daha fazla sevgi göstermek istiyorum. Bu sefer de nefsime ağır geliyor. Bu durum için kıymetli tavsiyelerinizi. Sevgili kardeşlerim, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Onlar diyelim ki pozitif istikamette size cevap vermedi. Ama siz sevdiğiniz zaman, sevdiğiniz zaman, sevdiğiniz zaman siz mutlu oluyorsunuz. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir, Halık bilir. Öyleyse sevdiğiniz zaman sevgi mutluluğun anahtarıdır. O sevgiyi hak ettiğiniz sevgi sebebiyle Allah sizi mutlu ediyor. Öyleyse ne ekersek onu biçeriz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada kaldığımız süre içerisinde dışımızdaki herkesi sevelim ve onlar tarafından sevilelim. Yunus'un bir dörtlüğüyle burada bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hepinizin seven ve sevilenlerden olmanızı Efendimiz zimmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alemiz olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, 7 kat gökler ve zülmani alem, 7 kat yerler.
Öyleyse 6 tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, 7 alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah-u Teala'nın yaratış statüsü 6 tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. 6 tane alem ve 7. olarak Allah-u Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor. Allah Teala öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O, başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman, insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme, demen, demeyin. Ben de değilim. Ben, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten
İnsan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde.

Olmaz sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin, Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı derler ki Ya Rabbi kim mümin olmuş da ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler.

Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için, o Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl, bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar, aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman, hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada kainatın bütününde, kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah-u Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah-u Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden giren uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur.
İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor, göklerdeki insanlar var, yerlerdeki insanlar var, bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah-u Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır.
Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El Cabir, matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır, sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadrutonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'dan kopan kavramlardan birinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. İrfan. Allah Teala'nın indinde biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. İrfan müessesesi arif olmayı ifade eder. Urf kökünden gelen bir dizaynla karşı karşıyayız. Arif olmak, irfanın sahibi olmak, irfan ehli olmak, irfanla emretmek, takım ayrı muhtevayı ifade eder. Arif olmak bir insanın ya kalp gözünün açılmasıyla görme açısından irfan sahibi olması söz konusudur veya İşitme hassas açısından kalp kulağının açılmasıyla Allah'ın söylediklerini işitir olması söz konusudur. Her ikisi de irfanın ayrı bir parçasını oluşturur. İrfan, ilmel yakinin bittiği, aynen yakinin başlamasından evvelki bir devrede oluşan bir müessesedir. İrfan ehli olmak, arif olmak demektir. Fiziğin ötesine geçişi kesin olarak muhtevasına alır. Ama irfanın bütün boyutlarıyla devreye girdiği yer daha ötesidir. Kalp gözünün, kalp kulağının açılmasının ötesinde kişinin her an Allah ile konuşabilmesi, ehli hayır oluşu, ehli hikmet oluşu, hepsi bir arada geldiği zaman o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Hem kalp gözü açılmıştır, hem de kalp kulağı açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ilmel yakine baktığınız zaman bunun 21. basamakta tamamlandığını görürsünüz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta davranış biçimleri ortaya konur. Allah'a ulaşma iddiası kişi 3. basamaktadır. 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli söz konusudur. Sonra Allah-u Teala bir takip basamaklarda o kişinin görme, işitme ve idrak etme hastasındaki engelleri alır. Kalbine ulaşır kişinin. Gözünden kalbine yol açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Bundan sonra kişi
nefs tezkiyesine başlar ve nefsinin kalbinde afetler %7 %7 azaldıkça, yerini fazlalara terk ettikçe, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara tırmanır ve Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadarı Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olmak 22. basamağı ifade eder. Burası velayetin ilk makamıdır. Kişi ...22. basamakta ruhu Allah'ın zatında yok olan birisidir. 23. basamakta kendisine Allah katında taht verilen beka makamının sahibidir. 24. basamakta günün yarısından daha fazla zikreden birisi olur o kişi. Olamadığı sürece 24. basamağa ulaşamaz. Zühd makamı mutlak olarak günün yarısından daha fazla zikri gerektirir. Bu gerçekleştikten sonra fizik vücudun Allah'a teslimi mümkün olur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. İşte bu 4 basamak fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Bu 4 makam 7 makamlık İslami statünün 5. 6. ve 7. makamlarında ki hikmet sahibi olmaktan evvelki kesimi ifade eder. Bu 4 basamak hikmete geçişin köprüsüdür. Burada hikmet ehli olmak, ulu'l-elbab olmak mutlak bir temel şart gerektirir. Bu daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa hiç kimse ulu'l-elbab olamaz. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a zikredenlerdir. Bir insan 21. basamağa hatta 22. basamağa ulaşana kadar, ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar normal standartlarda irfan sahibi olmaz. Kalp gözü, kalp kulağı açılmaz. Ama bazen Allah Teala dilerse oralarda da kişiyi irfan sahibi yapar. Fiziğin ötesinde ya görme açısından ya da işitme açısından Allah'ın bir lütfuna ulaşan kişi, daimi zikre ulaşmadan kalp gözü açılan veya daimi zikre ulaşmadan kalp kulağı açılan veya daimi zikre ulaşmadan her ikisi de açılan bir insan, irfan sahibidir ama hikmet sahibi değildir. İrfanın var olduğu nokta 22, 23, 24 ve 25. basamaklardaki köprünün üzerinde seyri sürükten sonra devam edilen yoldur. İlmel yakin bitmiştir 21. basamakta. Ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin mutlaka 7 tane şart gerektirir. 5, 2, 7 şart.
Bu yedi şarttan birincisi daimi zikrin sahibi olmaktır. İkincisi daimi zikrin sahibi olunduğu için devamlı olarak kalbe Allah'ın nurları gelip kalbi %100 aydınlık tutacağı için o kalbin bir daha kararması söz konusu değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Bir daha kalbe geri dönmeleri devamlı nur kalbi doldurduğu için mümkün değildir. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu hikmetin ikinci vasfıdır. Nefsin kalbinde afetler olmadığı cihetle Allah-u Teala bu kişiye mutlaka kalp gözü nimet olarak verir. Mutlaka kalp kulağı nimet olarak verir. Kalp gözü ve kalp kulağı. İşte burada bu gelen kalp gözü ve kalp kulağı nimetleri kişiyi hikmet sahibi yapar ama temel şart daimi zikre ulaşmaktır. Ayrıca üç vasıf şartı daha kazanır kişi. Ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Ehli hayır olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için 24 saat boyunca devamlı derecat kazanır. Her saniye 700 derecat kazanmakta devam eder kişi. Devamlı daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve bu vasıflardan yedincisi de o kişinin ehli hüküm veya ehli hikmet olmasıdır. İkisi de aynı kökten geldiği için bir faktör sayılır. O kişi hakim veya hakim olarak bir görevin sahibi olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlak olarak adaleti tahakkuk ettirir. O kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. İster ehli hüküm, ister ehli hikmet olsun, kişi bu sebeple 7 ayrı vasfın sahibidir. Hikmet bunların yedisinde gerektirir. Hikmette bulunan kalp gözünün açık olması ve kalp kulağının açık olması örfün, irfanın temel gereğidir. Her hikmet sahibi mutlaka irfanın sahibidir. Ama her irfanın sahibi hikmetin sahibi değildir. İşte Kur'an'ın unutulmuş kavramlarından bir tanesi de irfandır. Allah-u Teala nehyi anil münker emri bil maruf diyor. Maruf irfan ile aynı muhtevayı taşıyor. Bir kişinin irşat makamına tayin edilmesi o noktada o kişinin emri bil maruf yapmak için Allah'tan yetki alması manasına gelir. Bu o kişinin Allah-u Teala tarafından iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle irşat makamına irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmesi anlamına gelir. Kim
yerlerin mülkiyeti gösterilmişse kendisine, o ulu'l-elbab olmuştur, hikmet sahibi olmuştur. Sonra göklerin mülkiyeti gösterilecektir. Ve muhlis olacaktır. İrşad olacaktır. Yedi kat göklerin mülkiyeti gösterilecektir. Sitret-i Münteha'ya kadar yedi tane gök katının hepsini görecektir. Yedinci katın yedi alemini de görecektir. İndi ilahiye ulaşacaktır yedinci alem. Oradaki en yüksek noktadaki ağacı gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i nasuh daveti o kişinin salah makamına geçişidir. Ve bu salah makamındaki işlemler ard arda oluşur. Allah o kişinin günü tövbe-i nasuh'a davetiyle tövbe-i nasuhunu o kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tamamladığı zaman salah makamına geçmiştir. Birinci kademesindedir tövbe-i nasuh. İkinci kademesindeki kişi hemen arkasından otomatik olarak gelir. Allah o kişinin günahlarını örter. Mürşid ulaştıktan sonraki günahlarını. Sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verir nimet olarak. Üçüncü kademesidir salah makamının. Sonra da onun günahlarını örttüğü günahları bir de sevaba çevirir. Salah makamının dört kademesi. Ve beşinci kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İradenin teslimiyle beraber o kişi için artık Allah'ın bütün emirlerini talep etmek ve yerine getirmek söz konusudur. Kişi kendi iradesiyle bir şey yapmama noktasına ulaştırılmıştır. Her an sorar ne yapması gerektiğini. Allah Teala da her an emrini verir. Kişi de emirleri yerine getirir. Getirdikçe Allah'ın o emirleri vermekte hangi hikmetleri hedef gösterdiğini kişi her olayı yaşadıkça idrak eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu makama ulaşmışlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için diyor ki o sabikunel ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde bütün sahabe irşat makamına tayin olmuş. Tabi'in sahabeye tabi olmuşlar, ensara ve macirine. Peki tabi'ine de tabi olunmuş mu? Evet, daha sonra da tabi'ine tabi olmuş. Onlara da tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe kime tabi oldu? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Sahabeye kim tabi oldu? Tabi'in. Tabi'ine kim tabi oldu? Tebe-i tabi'in. Ondan sonra da tabiyet ta bizim zamanımıza kadar geldi. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Aynı zamanda Cebrail aleyhisselam'ın tabiyeti söz konusu oldu bizim için. Ve sizler de bize tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşamki tezekkür konumuz irfan. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki ey sahabe, sizin içinizden de irfanla emreden ve münkerden nehyeden
bir ümmet oluşsun. Demek ki sahabe o noktadayken henüz öyle bir ümmet oluşmamış. Münkerden nehyetmek, yani nehyi anil münker ve marufla emretmek, emri bil maruf, irfanla emretmek, bu herkesin harcı değildir. Sahabenin sonradan o noktaya ulaştığını görüyoruz. Gene Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerime. Artık sizler münkerden nehyeden ve irfanla emreden bir topluluk oldunuz diyor Allah Teala. Eski peygamberlerin zamanından bahsediyor. Musa'nın kitabıyla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk vardı diyor Allah Teala. Ve Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerinin de münkerden nehyeden, marufla emredenler olduğu açıklanıyor gene Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ortada bir vakıa var. İrfan. İşte sevgili kardeşlerim, hikmet ehli olmadan daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmeden hiç kimse marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşamaz. Bu hikmetin ötesidir. Marufla emretmek ve münkerden nehyetmek ancak iradesini de Allah'a teslim edenlerin vazifesidir. Ama daha yoldayken 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta, 25. basamakta kalp gözü bir insanın açılabilir. Açılması o kişinin arif olduğunu gösterir. Hikmet ehli olduğunu göstermez. Tek başına bir kalp gözü olabilir mi? Olabilir. Tek başına bir kalp kulağı olabilir mi? Olabilir. Allah-u Teala dilediğine sadece sözüyle hitap eder. O kişi duyar. O kişiye duyurtur Allah-u Teala. Dilediğine gösterir. Dilediğine hem duyurur hem gösterir. Ama onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamının sahibi olamazlar. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamazlar. Bu yetkinin sahibi kılınmak mutlak olarak kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesini gerektirir. Emri bil maruf, marufla emretmek, yani irfan müessesesi. Sevgili kardeşlerim, irfan dediğimiz zaman kişinin kalp kulağının ve kalp gözünün açık olması, yani o kişinin fiziğin ötesine geçmesi demek. Ancak fiziğin ötesine geçip de şu bedenin dışında bir başka dünyada var olanları görebilen insanlar için, Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı insanlar için irfan ehli olmak söz konusudur. İrfan ehli olmak kişinin münkerden nehyetmesi için ona yetki vermez.
marufla emretmesi için de yetki vermez. Ama kişi insanlara yanlış davranışlar gördüğü zaman her zaman ikaz etmek imkanının sahibidir. Böyle bir ikaz müessesesi, yani yanlış görülen şeyleri insanlara söyleyerek o konuda etrafına yardımcı olmaya çalışmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Ama burada emretme olayı yoktur. Burada sadece herkesin yapabileceği bir ikaz müessesesi mevcut. İnsanları ikaz etmek, yanlışlarını hatırlatmak. Emretmek, Allah'ın emretme yetkisi verdiği kişiler için geçerlidir. O da ancak irşat makamının sahipleri için söz konusudur. Bu emretmek de zaten kişinin sana emrediyorum demesi şeklinde tezahür etmez. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum şeklinde tezahür eder. Gene mürşit, yani marufla emreden ve münkerden nehyeden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Emir ve kumanda mercileri reel olarak değillerdir. Hiçbir zaman sana bunu emrediyorum demezler. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum derler. Emrimiz budur dedikleri zaman onların emri değildir. Allah'ın emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Hazretleri de başlangıçta dalaletteydi. Allah Teala buyuruyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Bütün sahabe de dalaletteydi. Hepsi Peygamber Efendimiz Hazretleri kanalıyla hidayete erdiler. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hidayetine sebebiyet verense Cebrail Aleyhisselam'dır.

olan kişi kalp gözüyle görebilen, kalp kulağıyla işitebilen kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde, Allah'ın yolunda mertebeler kat edip Allah'ın kalp gözünü, kalp kulağını açtığı kişi öyle bir Allah dostu olur ki o kendisini başka insanların da kurtuluşuna adar. Gerekli şartları kazanıncaya kadar geçen sürede irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra, ama daimi zikre gelmeden hiç kimse irşat makamının sahibi olamaz. Yani münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözü nereye kadar gider? Kalp gözü Allah'ı görmeye kadar gider. Bir insan göğün 7 katını Allah-u Teala kalp gözünü açtığı zaman görebilir mi? Hayır, göremez. Göğün 7 katı ancak o kişi irşat makamına gelirse gösterilir. Çünkü seyr-i sülûk'un nasıl yapıldığı konusunda o kişi mutlak bir ilmin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığım cümlesiyle tayin edilen kişiye Allah-u Teala mutlaka 7 gök katını göstermiştir. Hullelbak makamında 7 yer katı, 7 kat cehennem. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bunlar hikmetin temel fonksiyonlarıdır. İrfan sahibi kişi irfan sahibi oldu diye bunları göremez. Bunlar irfanın ötesindeki hikmet sahiplerinin vasıflarıdır. Hikmet sahipleri irşat makamına ulaşana kadar sadece kendilerine Allah'ın verdiği nimetleri yaşarlar. Ama irşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği nimetlerini kendileri kullanmak değil, başkalarına ulaştırmak için kullanırlar. Allah'ın verdiği, bu noktadan sonra verdiği bütün nimetler mürşidi sadece vasıta kılar. Mürşid, Allah'la onun kulları arasında bir araçtır. İşte bu araç, irşat makamına ulaşan kişi için hikmetin sahibi olmayı gerektirir. Ama bütün hikmet sahipleri aynı zamanda ariftirler. Bütün hikmet sahipleri mutlak olarak ariftirler. Hem kalp kulakları açısından hem de kalp gözleri açısından mutlaka ariftirler. Ama bütün arifler hikmet sahibi değillerdir. Mürşit değillerdir. Bu sebeple yetki alanları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi münkerden nehyetmekle

fuhuştan nehyetmekle ve irfanla emretmekte, emri bir maruf yapmakta yetkili kılınmıştır irşat makamının sahibi olduğu andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, her devirde hikmet ehlinin en üstündeki kişi mutlak olarak devrin imamıdır. Devrin imamının gerçek mevkii peygamberlik mevkiidir. Peygamberler devrin, her yaşadıkları devirde devrin asaleten imamlarıdır. Ama peygamberlik müessesesi fetret devirlerinin sahibi olduğu için, peygamberler için fetret devirleri olduğundan, ...1400 senedir dünyada peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel yaşamıştır. Ondan evvelki 600 senedir gene peygamber olmamıştır. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 600 sene evvel Hazreti İsa yaşamıştır. İşte o fetret devirleri süresince huzur namazının imamlığına mutlaka bir Nebi Resul, Peygamber Resul değil, bir Veli Resul bakmak mecburiyetinde kalır. Kavim Resullerinden bir tanesini Allah Teala mutlaka vekaleten huzur namazının imamlığına atar. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Yani bu dünyada, evet, başka bir gezegende değil, mutlaka bu dünyada yaşayan birisi olacaktır. Bu dünyada yaşayan birisi Allah'ın katında huzur namazını kıldırmakla vazifeli kılınır. İşte o kişi bu vasıfların hepsine sahiptir. Ehli hikmettir. Bu sebeple hikmetin 7 vasfının da sahibidir. Hem daimi zikrin sahibidir, hem bu sebeple nefsinin kalbindeki afetler yok olmuştur. Hem kalp güzel, kulağı açıktır, hem kalp gözü açıktır. Hem Allah'la her an tezekkür eder, hem daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır, hem de ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, kalp gözü açılmış olan birisi hikmet ehli değildir ama konumuzun muhtevası olan irfan ehlidir. Öyleyse irfan ehli olan kişi irfan ehli olmayandan farklı bir yapıda mıdır? Evet, farklı bir yapıdadır. Onun ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır veya ikisi birden açılmıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır ama bu iki vasıftan en az biri mutlaka irfan sahibi olan kişide vardır. O kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmemiştir. Münkerden nehyetmeye ve irfanla emretmeye yetkili kılınmamıştır. Ama onları söylediği zaman yanlış bir şey mi yapar? Bir hata gördüğünde düzeltmeye çalışmak, insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışmak elbette yanlış bir davranış biçimi değildir. Ama bu emir hüviyetinde hiçbir zaman olmaz. O kişi irfan ehli
irşada memur ve mezun kılınmadıkça. İşte bütün devirlerde irşada memur ve mezun kılınanların, yani ehli hikmet olup da arif olanların en üst noktasındaki kişi devrin imamıdır. Bu hususu Allah Teala anlatıyor. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yûkünün. Onlardan imamlar kıldık diyor. Yani insanların büyük kısmı, insanlar yaşıyor, milyonlarca insan, onların arasından birisini devrin imamı yapıyor Allah Teala. İmam kılıyor. Niçin imam kılıyor? İnsanları hidayete erdirsin diye. Hani insanla Allah arasına kimse giremez derler ya, bu sözün bir hikaye olduğu, masal olduğu, gerçek payı bulunmadığı Secde Suresi'nin 24. ayet kelimesiyle kesinleşiyor. İnsanla Allah arasına Allah'ın tayin ettiği kişiler mutlak olarak her devirde girmiştir. Bu devirde de devrin imamı yaşıyor. Ve Allah'ın emirlerini insanlara şu anda da tebliğ etmekte devam ediyor. Öyleyse devrin imamı kimdir? İfadede lemma saberu diyor. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde sabırsızlık afetinin bitmesi kişiyi sabrın sahibi kılmaz. Sabırlı kılar. Afetler, sabırsızlık afeti yok olmuştur. Kişi sabırlı olmuştur. Ama sabrın sahibi olamamıştır. Sabrın sahibi olabilmesi için 7 kademe ulul-elbab makamında o kişinin kalbi müzeyyen olacak. 7 kademe ihlas makamında müzeyyen olacak. Ve beş kademede salah makamında müzeyyen olacak. Böylece 19 mertebe kişinin nefsindeki sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olduktan sonra o kişi sabrın sahibi olabilir. Ondan önce sabırlı bir insandır. Sabretmesini öğrenmiş bir insandır. Ama sabrın sahibi olamamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler devamlı Allah-u Teala'dan emir alanlardır ve bu emri yerine getirenlerdir. Onların Allah'a dua sormaları gerekmez. Her an Allah-u Teala onlara emreder. Çünkü iradeleri Allah'a bağlanmıştır. Bunlar devrin imamından farklı bir yapıdadırlar. Devrin imamı Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın emretmesi ve o kişide bulunan cüz'i iradeye emrini ulaştırarak o emri ifa ettirmesi başka şeydir. Devrin imamına
kullarına Allah'ın her istediğini yaptırması başka şeydir. Birinde iradi yapı var, ikincisinde yok. Devrin imamı kendi iradesinin sahibi değildir. İradesi Allah Teala tarafından teslim alınmakla kalmamış. Devrin imamı devrin imamlara tayin edildiği andan itibaren iradi tasarruf Allah'a geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, İrfan ehli her devirde başkalarından farklı bir hayatın sahibi olmuştur. İşte Allah'ın bütün evliyaları irfan ehlidirler. Onlar Allah Teala tarafından irfan ehli kılınmışlardır. Ariftirler. Kimisinin kalp gözü, kimisinin kalp kulağı, kimisinin ikisi birden açıktır. Allah Teala'nın müstesna bir olayını yaşamaktır İrfan ehli olmak. Kalp gözüyle kişi bütün Allah Teala'nın kendisine gösterdiği alemleri görebilir. Ama hikmet ehli olmazsa, iradesini Allah'a teslim edemezse, teslim ettiği noktaya kadar Allah'ın zatını göremez. Öyleyse irfan ehlinin her biri aynı vasıfların sahibi değildir. Bu fena makamında o kişi irfan ehli olsa veya beka makamında olsa veya züht makamında olsa veya muhsinler makamında olsa, hangi makamda olursa olsun, irfan ehli mutlaka başkalarından farklı bir yapının sahibidir. En azından bir kalp kulağı, en azından bir kalp gözü sahibidir veya bunların ikisine birden sahiptir. İrşada memur ve mezun değildir ama irşat makamının gördüğü gibi kalbiyle o da görebilmektedir. İrşat makamının işittiği gibi o da işitebilmektedir. İşitme hassası verilmişse veya görme hassası verilmişse, ikisi de o kişinin irfan ehli olmasını sağlar. Hep öyle söylenir. Arif olan anlar. Başkalarının anlamadığı şeyi anlarlar. İrfan ehlinin özelliği basiret sahibi olmalarıdır. Basiret, kalp gözünün basar hassasının fiziğin ötesini görecek şekilde dizayn edilmesidir Allah Teala tarafından. Bütün insanlar hem görme hassasına hem de görme uzmu olan baş gözlerine sahiptirler. Kişi zikir ehli olduğu zaman hikmetin sahibi olmuştur. Bu noktada o kişi muktesef hak olarak kalp gözünü ve kalp kulağını alacaktır. Ama irfan ehli kalp kulağı ve kalp gözünü hak etmeden, yani daimi zikre ulaşmadan
Allah-u Teala'nın kendilerine bu hediyeyi verdiği kişilerdir. Yani irfan ehli daimi zikre ulaşamadan önceki kalp gözü ve kalp kulağı açılanların ismidir. Bunlar mutlaka daimi zikre ulaşacaklardır. Ve mutlaka hikmet ehli olacaklardır. Ve şartları müsaitse mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın emri bil marufla ve münkerden nehiyle vazifelendirdiği bir mürşit olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyalarından tanımış olanlara dikkatle bakın. Bunların hepsi mutlaka konumuzun içine girer. Bu insanların hepsi Allah-u Teala tarafından kalp gözleri açılan, kalp kulakları açılanlardır. Onlar ariftirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir devir olmamıştır ki insanların arasında irfan ehli olan birileri bulunmasın. İnsanların büyük kısmı hatalar yapacaktır, günahlar işleyecektir. Ve irfan ehli onların arasında hep yıldız gibi parıldayacaktır. Allah'ın nurlarını alacaklardır. Ve irfan ehli olmak bir müjdedir. Hikmet ehli olmanın ilk adımını teşkil ettiği için. Hikmet ehli olmadan daha kişi irfan ehli olmuşsa o zaman işi büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Daimi zikre ulaşmadığı halde kalp gözü, daimi zikre ulaşmadığı halde kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse herkes münkerden nehyetmek yetkisinin ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamaz. Böyle bir olaya zemin hazırlayan şey, bunun bir muktesefak olmasını temin eden şey, kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarım Kur'an'ın bugün tatbik edilmeyen, unutulan bölümünün en önemli parçasıdır. İnsan Allah'ın ruhunu vücudunda onu Allah'a tekrar iade edene kadar bulunduran kainattaki en üstün mahluktur. Bu sebeple Allah-u Teala ona üstünlükler tanımıştır. Bu üstünlükler sebebiyle o kişi Allah'ın güzelliklerini yaşayacaktır ve irşat makamına tayin oluncaya kadar
özelliklerin başkasına ulaşmasında emredici bir faktör değil, yardım edici bir faktör olarak bulunacaktır. Ama irşat makamına sahip olduğunda Allah'ın emrini tebliğ etmek yetkisinin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir müstesna konuyu, irfanı, marufla emretmeyi, münkerden nehyetmeyi Allah Teala bize arif olanların standartlarını öğreterek açıklamayı nasip kıldığı için ona huzurunuzda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim, ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir veteridir, devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiridir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daim kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi,

%100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi. Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir nokta şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun

adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için çalışıyorsa, bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız, nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi, yetmez? Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlara dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder.
Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da, yani şeytanın kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar, onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması, nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması, nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size sizin içinizdeki sesi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların, yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet kelimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır.
kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis, problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir. Ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz, madde iki. Bütün bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince, bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah, amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a milaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur?
Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer günahlarından daha fazlaysa yani onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse yani günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası onlarda oldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır.

Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Aradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde 49 artı 2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin

kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak, 200'de 150'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte, ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazılların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen, davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın enbiyası olduğunuz noktadaki durum. Allah Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şeyin ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin üçüncü katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü katını cennetin elde ettinizdir, elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetini de bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da beşincisine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim olmuş etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır.
hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz.
yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder, ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah-u Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah-u Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as

0: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan Bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan Bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey Bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha mahsulü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, küçüklüğümden beri huzur İslam'da diye bizi bilgilendirdiler. Çevremde camideki insanlar dahil ne kadar ibadet yapan insanlar varsa çoğunluğu mutsuz, huzursuz. Bunun sebebi insanlar mıdır yoksa İslam'da mı? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. İki tür ilim var. Faydalı ilim, faydasız ilim. Faydalı ilim, kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi tek din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam'dır. Ve eğer siz bu ilmi öğrenir, ona göre ibadet yaparsanız mutlaka huzura ve mutluluğa ulaşırsınız. Ama eğer faydasız ilmin peşine giderseniz, o zaman o faydasız ilimle ibadet yaparsınız. Bu ibadetler asla sizi mutlu ve huzurlu kılamaz. Faydasız ilimle ibadet yapanlar hep huzursuz ve mutsuz olmaya mahkumdurlar. O zaman olması gereken şey ne? Faydalı ilmin işareti nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç tane kutsal kitap elimizde var. Tevrat'a göre birinci safı Allah'a ulaşmayı dilemek. İncil'e göre birinci safı Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'e göre birinci safı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa hiç kimse kutsal kitaplardaki faydalı ilmin sahibi olamaz. Şimdi geleneksel din tatbikatına bakıyoruz. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek ne Tevrat'taki hakikat, Allah'a ulaşmayı dilemek ne İncil'deki hakikat, Allah'a ulaşmayı dilemek ne Kur'an'daki hakikat yok. O zaman bu yoksa otomatikmen insanlar faydasız ilme göre ibadet yapıyorlar. İşte bu faydasız ilmin girdisi kalben Allah'a ulaşmayı dilememektir. İşte Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen? Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilmesine rağmen itaat eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen? Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir dünyayı ona meyleden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen. O zaman böyle başa böyle tırar. Yani insanların din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yoksa, ondan sonra müşride tabiyet yok, ondan sonra ruhun teslimi yok, ondan sonra fizik vücut teslimi yok, ondan sonra nefsin teslimi yok, ondan sonra irşat yok, iradenin teslimi yok. Gelelim yedi vasıta emre. Yedi vasıta emirde de yine Allah'a ulaşmayı dilemek birinci sırada o yoksa, o zaman oturupken müşride tabiyet, ondan sonra zikir yok. Yani tekrar ediyoruz, Allah'a ulaşma dileği yoksa, müşride tabiyet yok ve peşinden zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok, müşride tabiyet yok ve zikir yok. O zaman geri kalan ne var? Sevmü salat, hacü zekat var. Dört tane vasıta emir aslında zikrin yardımcısıdır. Zikir yoksa onların da boşa gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani insanlar İslam'ın yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte kutsal kitaplardaki dini yaşamıyor. Yaşayanların hepsi huzur ve mutluluk içinde. Şu anda Birleşmiş Milletler'in yaptığı envanter araştırmasında dünyada yaşayan insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinden %10'dan azı Allah'ın dinini yani İslam'ı yaşıyor. Sadece Peygamber Efendimiz'e indirilen dini Müslümanlar yaşamıyor. Budistler de %10'dan azı İslam yaşıyor. Brahmanistler de, Hristiyanlar da, Yahudiler de, Sabiler de, hangi inançları olursa olsun onların %10'dan azı Allah'ın ezeli ve ebedi tek dinini yaşıyor ve bu söylediğimiz dizayn içerisinde gerçekleşiyor olay. Allah razı olsun. Konya'dan bir izleyicimin, Muhterem Hocam, peygamberlerin görevi nedir? Günümüzde peygamber görevlerini devam ettiren kimse var mı? Açıklar mısınız? Peygamberlerin görevi, Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Bir, ayetleri tilavet etmek. Ayetlerin tilaveti, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağında ayetlerin tilaveti var. İki, nefsi tezkiye tasfiye etmek. Bu da 21. basamağa kadar ve yani 14. basamaktan başlıyor, 27. basamağa kadar devam ediyor. Ayetlerin tilaveti bir hazırlık sınıfı olarak kabul edin. Nefsi tezkiye 27. basamağa kadar, kitabın öğretilmesi 25. basamak, hikmetin öğretilmesi de yine 26. basamak 27-28'e kadar devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisiyle şeriat benim sözlerim, tarikat benim fiillerim, marifet benim davranışlarım, hakikat benim sırlarım. Şimdi buna göre şeriat benim sözlerim, ilk 14 basamak. Tarikat benim fiillerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Marifet davranışlarım 25. basamağa kadar olan kesim ve hikmet, hakikat benim sırlarım. İşte bu minval üzerinde meseleye bakmak gerekiyor ve bir bütünü ifade ediyor. Günümüzde bu peygamberin görevlerini devam ettiren kimse var mı? Her zevride var. Ya peygamber yaşıyordur, bunları yerine getiriyor veya peygamberin olmadığı dönemlerde Ali İmran 179'a göre kavim Resulleri arasından Allah'ın seçtiği birisi var. Ali İmran 179'a göre. Bu seçtiği birisi vekaleten devrin imamıdır. Vekaleten devrin imamı da Veli Resul olmasına rağmen 5. görevle görevli, hikmetin ötesini de öğretiyor. Öyleyse her devirde peygamberlerin mirasını devralan bir Veli Resul vekaleten devrin imamı var. Allah Teala bunu bu şekilde Kur'an'da bildirmiş ve ona göre öğrenip yaşamamızı istiyor. Allah razı olsun. 3. sual Bilecik'ten bir izleyici Muhterem Hocam. Doğruluk cennete, yalancılık cehenneme götürür. Hayatımızda doğruluk ve yanlışlar açısından nasıl yaşamalıyız? Gerçekten doğruluk cennete, yalancılık cehenneme götürür. Doğrular aklın değil, Allah'ın doğrularıdır. Doğrular ve yanlışlar. Yalanlar da yanlış insanların yanlışlarıdır. 7 safa doğruya bakın. Doğrular Allah'ın doğruları. Yanlışlar, yalanlar da şeytanın bize kabul ettirdiği zanlar. İşte Rum 31 Allah'ın doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmak. 2. Allah'ın doğrusu mürşide tabiyet. 3. Allah'ın doğrusu ruhun Allah'a ulaşması zikir. 4. Allah'ın doğrusu fizik vücudunda Allah teslimi. 5. Allah'ın doğrusu nefsin Allah'a teslimi, daimi zikir. 6. Allah'ın doğrusu ihlas-ı irşad ve 7. Allah'ın doğrusu iradenin Allah'a teslimi. Bunlar Allah'ın doğruları. Ama bir de yanlışlar var. Yanlışlar da bunların zıtları. Ne diyor yanlışlar? Yunus 7. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemiyorlar. Ruh hayat, insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanı vallahi başlar. yanlışlar mürşide tabiye şirktir deniyor. Yanlışlar ruhun Allah'a ulaşmasını uslatı kesenlerdir. Yanlışlar fizik vücut teslimini dikkate almayanlar. Yanlışlar nefsin teslimini dikkate almayanlar ve diğerleri öyle olunca da o zaman hayatımızda doğruluk ve yanlışlar açısından nasıl yaşamış? Doğruların hepsi Kur'an'da, yanlışların hepsi de Kur'an'a muhalif zanlarda. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bizim için örnek. Ashab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Peygamber Efendimiz örnek. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve çok zikredenler için örnek. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ben bana vahiy emrine tabi olurum. Peygamber Efendimizin vahiye tabi olması ile ilgili. Mesela bunlardan aklıma gelen bir ayet Araf 3'te İttebi ma unzile ileykim rabbikum ve la tettebi'in min duni evliya galil ma tezekkerun. Yani Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin. İşte hayatı boyunca Peygamber Efendimiz hep vahye tabi olmuş. Allah'ın kendisine indirdiğine tabi olmuş. Yani dizayn bu. Evet, vahye tabi olanlar ve zanna tabi olanlar diye iki grup karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'deki vahiy ayetleri vahye tabi olanlar. Bakara 170. Şimdi Allah'ın indirdiği şeye tabi olan. Allah neyi indiriyor? Vahiy indiriyor. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz dediler. Enam 50, ben ancak bana vahiy edilene tabi olurum. Araf 3, Rabbinizden indirilene tabi olmak. Yunus 15, ben ancak bana vahiy edilen şeye tabi olurum. Yunus 109, sana vahiy edilen şeye tabi ol. Lokma, Allah'ın indirdiği şeye tabi ol. Ashab 2, sana Rabbinden vahiy edilene tabi ol. Akaf 9, ben sadece bana vahiy edilene tabi olurum. Öyleyse bir taraftan aklın zanına tabi olmak, öbür taraftan vahye tabi olmak. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benim insanlar nasıl şirkten kurtulmuşsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Yani din öğretenlerin hepsinin vahye tabi olduğunu görüyoruz. Kendi zanlarına değil. İşte faydalı ilim vahye tabi olmaktır. Faydasız ilim de zanına tabi olmaktır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğren. İlim dedi Allah'ın vahyi. Bolu'dan bir izleyici muhterem hocam, İslam'ın dirilişine bir Müslüman nasıl katkıda bulunabilir açıklar mısınız? İslam'ı yaşayarak, Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak. İnsanlar şu anda geleneksel din tatbikatının herkes şikayetçi. Ama o şikayetçi olanlar acaba Kur'an-ı Kerim'e göre kendilerini değiştirebiliyorlar mı? Her zaman söylüyoruz. Allah-u Teala kutsal kitapları indiriyor ve diyor, bize diyor ki kendinizi bu kutsal kitaplara göre değiştirin. Kutsal kitapları kendinize göre değiştirmeyin. Kutsal kitaplara göre değişenler onlar tasavvufu yaşayanlardır. Ama kutsal kitapları kendilerine göre değiştirenler onlar da faydasız ilmin sahipleridir. Her devirde adil bir imam var. Bu adil imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan kurtaracak. Bu adil imam vahye tabi olandır. Vahiy ile insanlara din öğretendir. Her zaman bunun böyle olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı. Muhterem Hocam, Hasretli Ümmet, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı. Bütün insanlar başlangıçta 19 nefs hasleti ve 19 ruh hasletiyle donatılmıştır. Başlangıçta neden hep nefs güçlü ve dominant oluyor? Bizlere açıklar mısınız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bütün insanlar başlangıçta 19 nefsatı, 19 tane ruh hasretiyle donatılmıştır. Başlangıçta neden hep nefs güçlü ve dominant oluyor? Bizlere açıklar mısınız diyor. Birincisi, nefsin afetlerinin talebi bu dünyadır. Ve hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Beş duyu organıyla bu dünyaya görüyoruz, işitiyoruz vesaire. Dolayısıyla nefsin talepleriyle bu dünya arasında %100 bir bağlantı var. İkinci bir sebep de şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve başlangıç noktasında da herkes şeytandan vahiy alıyor. İşte Enam 112'de biz insan ve cin şeytanları nebilere düşman kıldık. Nebiler kezalike cehennâ li kulli nebîn hadûvun şeyâtin enisi vel cinni. İnsan ve cin şeytanları nebilere düşman kıldık. Yuhi ba'dum ila ba'dun zürfer. Yani şeytanlar onlara vahiy ediyorlar. Ama Allah Teala başlangıç noktasında herkese vahiy ediyor mu? Hayır. Yani şeytan başlangıç noktasında herkese vahiy ediyor. Bunun manası nefsin 19 afetinin 19'u da şeytanın tesiri altında. Ve herkes şeytanın kulu ve dostu durumunda. İşte her şeyden evvel kişinin kendi iradesini kullanarak şeytana kul olmaktan kendisini kurtarması lazım. Bu dileğin sahibi olmadıkça o şeytanın ülkesinde şeytanın kulu ve dostu olmaya devam edecektir. Her gün biraz daha işi zorlaşacak. Rabbin dileseydi bunları yapmazlardı diyor. Enam 113'te iblisin özellikle %10'dan insana İblis vahiy ediyor. Yani şeytanın kulu ve dostları var. Şeytanın vahyinin tesiri altında olanlar. Geri kalan insanları %90'dan fazla seçiliyor. Ama o %90'dan fazla da seçilenler ya iradeleri dünya hayatını veya ahiret hayatını dileyeceklerdir. O seçilenlerin de çoğu Enam 113'e göre İtazka ileyhi efidetellezine la imine bilahide. Yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmayanların kalpleri o şeytanlara bağlansın. Öyleyse geri kalan %10'dan azı ancak Allah'ın davetine icabet ediyor. Ve bu şekildeki bir dizayn bizi bu sonuca ulaştırıyor. Yani her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Şeytan onlara vahy ediyor. Bakara 78-79'da onlar ümmidirler, kitabı bilmiyorlar. Sadece emani zanları bilirler. Zanna tabi olurlar. Ve elleriyle kitap yazarlar. O kitapları onlara yazdıran şeytan. Ve onlara ne diyor? Onlara diyor ki bunlar Allah'ın katındandır. Ve onunla bir dünyalık satın alıyorlar. Ve el yazdıkları ve el kazandıkları. Ne yazıyorlar bu şeytanın vahyi altında olan insanlar? Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Yani biz cezamızı cehennemde çektikten sonra mutlaka Allah bizi cennetine alacaktır. Allah'a inanıyoruz diye. Allah Teala da bunun bir bidat olduğunu söylüyor. Asla böyle bir Allah'ın hükmü yok. Öyleyse görüyorsunuz ki ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler %10 ağzı seçilmiyor ve şeytan bunlara vahiy ediyor. Ve şeytanın vahiy altında Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları bunlar üretiyorlar. Geri kalan %90'dan fazlası seçiliyor. Ama o seçilenleri de Allah-u Teala imtihan ediyor ve imtihan olanlardan sadece %10'dan azı daveti kabul ediyor. Geri kalanlar da daveti kabul etmedikleri için kalpleri bu insan ve cin şeytanlara bağlanıyor. Ahirete ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmaya inanmadıkları için. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Osmanlı tarihini okuyorum. Bir söz var. Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam basamaz diye. Kur'an'ın belki de bir bölü üçü tarihi olaylar ile ilgilidir. Bizim gibi avamdan olan insanlar tarihten, özellikle İslam tarihinden ne gibi dersler çıkarmamız gerek? Açıklar mısınız? Eğer zikir anı yaşamaksa ve geçmiş Allah Teala geçmişe takılmayın, geleceği de Allah'ın garantisine düşünün, sadece zikredin, Allah'a tevekkül edin diyorsa, o zaman buna rağmen gelecekten nasıl bir ders çıkartmamız lazım? Çıkartacağımız ders Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü eski toplumların hepsine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki muhteva itibariyle hepsinin içerisinde bir Resul gelmiş geçmiş ve Resul kavminin bütünüyle Allah'a davet etmiş. Ve davete muhatap olanlar iki gruba ayrılmışlar. Bir, daveti kabul edenler. İki, daveti kabul etmeyenler, babalarının izinden gidenler. Yani zaten Kur'an'ın kutsal kitaplarının bütününe baktığımız zaman iki grup insan karşımıza çıkıyor. Babaların elindekine tabi olanlar, işte şu anda zanlar, işte babaların elindekine tabi olanlar. Bir de kutsal kitaplara tabi olanlar. İşte Allah Teala da diyor ki babaların elindekine tabi olanların hepsini zaman içinde helak ettik. Helakel nasu illel alimun. Helakel alimun illel amilun. Helakel amilun illel muhlisun. Yani sadece muhlisler Allah'ın indirdiklerine tabi olanlardır. Diğerleri zanlara tabi olanlar ve zanna tabi olanların hiçbirisinin kurtuluşa ermesi mümkün değil. Vahye tabi olanları görüyoruz. Zanlarına tabi olanları görüyoruz. Allah Teala ne buyuruyor? Vahye tabi olun diyor. İşte burada çıkartacağımız ders aklın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın garantisi olan 300 tane cennet dünya saadetinin yarısını mutlaka gerçekleştirmemiz. Tarihten özellikle Kur'an ayetlerden ders çıkacağımız şey bu dileğin sahibi olmayanların kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, onlar için mürşid o yok ve onlar için ibadetin sultanı zikir yok. Geri kalan sadece o vasıta emirlerle kendilerini uyarıyorlar. Aldatıyorlar. Mardin'de bir izleyici muhterem hocam, kuşluk namazı hakkında bilgi verir misiniz? Kuşluk namazı sabah namazından bir saat sonra, öğlen namazından bir saat evvelki dönem içerisinde kılınır. Öğlen namazının son borcuna bugün kuşluk namazı niyetine, ikindi namazının son borcuna bugün kuşluk namazı niyetine, akşam namazının son borcuna kuşluk namazı. Yani kuşluk namazında gündüz kılınan namazlar eda edilir. İki niyetle yapılır. Kuşluk namazını niyet diyoruz ki öğle namazının son borcuna kuşluk namazı niyetine. İkindi namazının son borcuna kuşluk namazı niyetine. Akşam namazının son borcuna kuşluk namazı niyetine. Bu şekilde kılınır inşallah. Tekrar ediyorum. Sabah namazından bir saat sonra öğle namazından bir saat evvelki dönemde kılınır inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam, namaza yeni başladım. Zamanında akılanamayan sünnetler daha sonra kılınabilir mi? Açıklar mısınız? Yok, sünnetlerde bir kaza olayı yok. Farz namazda kaza olayı var. Dolayısıyla her vaktin peşinden de eğer namaz evvelki borcun varsa peşinden evvelinden veya sonunda bir borç namazı kılabilirsin. Ama sünnetlerin kazası yok. Nedir? Sabah namazıyla başım. Sabah namazının iki rekat sünneti kazası yok. Öğle namazının bir rekat sünnet, sonunda da iki rekat sünnet, onların da kazası yok. İkindi dört rekat ön sünnet kazası yok. Akşam namazı son iki rekat sünnet kazası yok. Yatsı namazının dört rekat sünnet, iki rekat kazası yok. Sadece farz namazların kazası var. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Sakarya'da bir izleyici muhterem hocam, dini konuda arayış içindeyim. Futbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum. İbadet yaparsam maç izlememe engel olur diye ibadete bir türlü başlayamıyorum. Bu durumda nasıl kurtulabilirim, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dini konuda bir engel yok. Allah-u Teala dini yaşayarak mutlu olmanı istiyor. Evet, dini yaşayarak mutlu olmanı istiyor. Nedir bu? O kadar kolay ki. Diyor ki, dinin 7 safha hedef emri var. Dinin 7 tane vasıta emri var. Ve hemen söyleyelim. Dinin yedi safa hedef emrinde ulaşmayı dilemeni istiyor Allah-u Teala. Gerçekten kalpten ulaşmayı dilersen peşinden Allah-u Teala seni mürşidine ulaştırıp mürşide tabi olmanı sağlıyor. Ve arkasından ruhun Allah'a teslimini, fizikun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, irşad ve ireden hasret. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa bundan sonraların hiçbirisi yok. Ulaşmayı dilemeyen kişiye için mürşit yok. Ulaşmayı dilemeyen kişinin ruhun teslimi yok. Ulaşmayı dilemeyen kişinin fizik vücut teslimi yok. Ulaşmayı dilemeyen kişinin nefs teslimi yok. Ulaşmayı dilemeyen kişinin irşada ulaşması yok ve iradenin teslimi yok. Dinin hiçbir hedef emri yok ulaşmayı dileme. Gelelim vasıta emirlerden. 7 tane vasıta emir var. Din. Vasıta emirlerden de Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa mürşide önde tövbe yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa mürşide önde tövbe yoksa zikir yok. Geri kalan ne var? Sadece namaz var, oruç var, haç var, zekat var. Ama dikkat ederseniz namaz da, oruç da, haç da, zekat da zikrin bir yardımcısıdır. Zikir yoksa bu yardımcıların hükmü de yok. Yani insanlar şu anda dini yaşadıklarını zannediyorlar, kendilerini kandırıyorlar ama gerçekte din yaşamıyor. Eğer dini yaşamak istiyorsan kalben ulaşmayı dileyeceksin. Kalben ulaşmayı dilediğinin işareti derhal mürşide ulaşmak, önünde tövbe etmek ve arkasından zikir yapmak. Bu varsa kesin bilin ki sen Allah'ın emrettiği dini yaşayan birisisin. Geri kalan zikir varsa zaten namaz var, zikir varsa oruç var, zikir varsa hac var, zekat var. Bunları Allah hep sana sevdiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasretlerin ellerinizi öpüyorum. Isparta'dan Celaleddin Yıldırım. Bir sualim olacaktı inşallah. Peygamber Efendimizin Allah-u Teala'nın yanında derecesi yüksek olanlar Allah-u Teala'yı çok zikreden kadın ve erkeklerdir buyuruyor. Zikrin önemini bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan denilen düşman da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Şeytanın etki ettiği afetler sadece zikirle kalbimizden temizlenebiliyor. Zikir yoksa hiçbir ibadet bu afetleri kalbimizden temizleyemiyor. Mesela namaz diyelim, derecet kazandırıyor. Mesela oruç diyelim, derecet kazandırıyor. Hac diyelim, derecet kazandırıyor. Zekat diyelim, bunlar derecet kazandırıyor. Ama ıslah edici amel, nefsin kalbini temizleyen yegane amel zikir. Öyleyse zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç mümkün değil. O zaman bunun manası ne? Zikir yoksa şeytanın üzerimizdeki hükümranlığı %100 var. Biz bu iki düşmandan nasıl kurtulabiliriz? İblisten kurtulmak hedef emirlerin tatbikiyledir. İblis Nur suresinin 1. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِي خُطُوتُ شَيْطَانِ Kim şeytanın adımına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Şimdi 7 ayet-i kerimede şeytanın adımına tabi olmamayı açıklıyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Bunlardan bir tanesi birincisi Bakara 208. Tekrar o slaytımızı da yanına ilave edelim. Şeytanın adımına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Evet şimdi. Bunlardan Nur 21'i söyledik ama bir de Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten ve la tettebihutu şeytan. Yani şeytanın adına tabi olmayın

O zikrini arttırarak, fizik vücut teslimi, zikrini arttırarak nefs teslimi vesaire, tüm bunlar hepsi hedef emirlerin muhtevası içinde gerçekleşiyor. Ama eğer kişi hedef emirleri yerine getirmiyorsa, vasıta emirlerin de bir hükmü yok. Allah'a ulaşma dileği. Dolayısıyla iblis insanlara zikir bir vasıta emirdir. Ama hedef emir olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, vasıta emir olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, zikir yapsan da o zikrin o kişiye faydası yok. İlim ibadetin imamıdır. Zikir bir ibadettir, namaz bir ibadettir, oruç bir ibadettir vesaire. Ama ilmin, ibadetin imamı olan hedef emirlerinin olması lazım. O yoksa o zikrin bir şeyi yok. Fakat o varsa o zaman Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'nın yanında derecesi yüksek olanlar Allah-u Teala'yı çok zikreden kadın ve erkeklerdir buyuruyor. Zikrin önemi bizlere açıklar mısın inşallah? Allah razı olsun. Evet, o zaman çok zikredenler Resulullah onlar için örnek ve Allah Teala Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesinde de gerçekten İslam olan Allah'a teslim olan erkekler, İslam olan kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, yani Allah'a teslim olan erkekler, aslında teslim olan kadınlar, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin erkek, mümin kadınlar, bunlar müşteri tabirinden kaniten erkek, kaniten kadınlar, sadık erkek, sadık kadınlar, sabreden erkekle sabreden kadınlar, huşu duyan erkek, huşu duyan kadınlar, oruç tutan erkek, oruç tutan kadınlar, rızanı koruyan erkek, rızanı koruyan kadınlar, Allah'a çok zikreden erkeklerle Allah'a çok zikreden kadınlar. Onlar için mağfiret ve ecrün azim vardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldi. Sorular böyle, cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve Asrava. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Mutlaka ruhu Allah'tan öğrenmeyi gerektirir. Lafızla alakalı konularda bu tefsirde diğerlerinden farklı bir hüviyet taşımaz. Ama ruh söz konusu olduğu zaman, o zaman asıl olanın bu tefsir olduğunu yerli yerine herkes oturtmalıdır. Kur'an'ın ruhuna mütalik açıklamalar Allah-u Teala tarafından bildirilir ve buradan açıklanır. Şuara Suresi 1. Ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, Mim. 3 harf. Şuara Suresi 2. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mubin. Tilke bu, bunlar ayatü ayetler, el kitabı kitap, el mubini apaçık. Bunlar kitab-ı müminin Kitab-ı Mubi'nin ayetleridir. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in apaçık ayetleridir. Ve üç numaralı ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Lealeke bahi'un bahi'un nefseke ella yekunu mu'minin. Lealeke böylece sen bahi'un, üzüntüden kendini helak eden kimse, nefseke senin nefsin, sen kendin, ella yekunu, onların olmaması, müminin, müminler. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse sen kendini helak edeceksin. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin.

Sevgili kardeşlerim, tebliğ edenin görevi tebliğdir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, seni kimsenin üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Dileyen kendisine Allah'a ulaştıran bir yol tutar diyor. Sadece dileyen kişi için geçerli. Neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse mümin olmamaları, yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Yahudiler de Allah'a inanıyor. Putperestler de Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak diye bir şey yok. Mümin kelimesi, iman kelimesiyle Allah'a inanç açısından değerlendirilmiyor ayet-i kerimede. Allah'a ulaşmayı dilemek açısından değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar müminlerdir. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece müşriklerden olma, müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki, 32. ayet-i kerime, Rum 32, o müşrikler ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim onlar? Onlar müminler. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirmiş oldu. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bir fırkayla fırkalara ayrılanlar. Müminler o tek fırkayı oluşturuyor. Fırkalara ayrılanlar da diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek fırkanın sahipleri, onlar müminler olarak adlandırılıyor. Fırkalara ayrılıp şirkte olanlar da şeytana kul olanlar olarak ifade ediliyor. Öyleyse burada geçen, üçüncü ayette geçen, onlar mümin olmuyorlar diye neresinde kendisini helak edeceksin ifadesi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye manasına geliyor. Allah'a inanmaları kimseyi kurtarmaz. Allah'a inanmak hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ifadesi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip kendini kurtaramıyorlar diye manasını tazammun ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bu. İnsanların gözünün önünde cehenneme gitmeleri. İşte bugün de bütün bu inancın sahibi olan insanları ta yüreklerinden vuran şey odur ki insanlar Allah'a ulaşmayı dinlemeyi tamamen unutmuşlar. Ne yazık ki unutanların hiçbirisinin kurtulması mümkün değildir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesine noktalanan bir faciayı oluşturacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Ve dördüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn neşe nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a nakuhum leha hadi'in. İn eğer ise neşe dileriz, nünezzil indiririz. Aleyhim onların üzerine onlara mines semai semadan gökten ayeten bir ayet mucize fe böylece artık zallet gölge yaptı gölgeledi. Ana kuhum onların boyunları leha ona hadi'in boyun eğenler itaat edenler.

Eğer dileseydik onlara gökten ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de ona itaat edenler ederlerdi.

onların boyunlarını gölgelerdi diyor Allah-u Teala. Yani onları hükmü altına alırdı ve ona itaat ederlerdi.

Burada zallet kelimesi kalın z ile yazılıyor. Zillet kelimesi ise ince z ile yazılıyor. Buradaki kalın z gölgelemek istikametinde kullanılması lazım. Ve Şuara Suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ye'tihim min zikrin miner rahmani muhtesin illa kanu anhu muridin. Kelimeler ve ma ye'tihim ve onlara gelmez min zikrin zikirden, yani bir zikir, miner rahmani rahmandan, muhtesin yeni. İlla ancak sadece kâni oldular, anhü ondan, müridin yüz çevirenler.

Cümleyi topladığımız zaman Rahman'dan hiçbir yeni zikir gelmemiştir ki, gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Daha ne zaman Allah'tan yeni bir zikir gelirse, ondan mutlaka yüz çevirirler. Allah Teala hangi öğüdü verse bu insanlar ondan mutlaka yüz çeviriyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın zikri onlara hiçbir tesir etmiyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse de kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Eşvara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat kezzebu fe seye tihim enba'u ma kanu bihi yestehziun. Ve böylece kat olmuştu. Kezzebu yalanladılar. Ve böylece bundan sonra fakat seye tihim onlara gelecek. Enbau haberler. Nebe haber. Enbau haberler. Ma şey kânı oldular. Bihi onunla yestehziun. Alay ederler.

Cümle şöyle oluşuyor. Böylece onlar yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek.

Böylece onlar yalanladılar, tekzip ettiler. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Allah ayetler indiriyor, onlar da yalanlıyorlar. Yalanlamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar Allah'ın söyledikleriyle. Oysa ki Allah'ın her söylediği şey, her emrettiği şey onların kurtuluşu için. Ve zavallı insanlar hem Allah'ın ayetlerini reddediyorlar, inkar ediyorlar, hem de kendi kurtuluşlarını böylece önlemiş oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neticede de ne yazık ki gidecekleri yer cehennem oluyor. Sadece inanmamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar. Ama bundan devamlı kaybedenler oluyorlar. Ve 7. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ilel ardı kem embetna fiha min kulli zevcin kerim. Evelem yerev ila ve görmüyorlar mı? Görmediler mi? El ardı yeryüzü kem kaç nice embetna yetiştirdik fiha orada min kulli hepsinden zevcin çift kerimin kerim bol çok çeşit çeşit çeşit.

Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik.

Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik. Her çeşit bitki ağaç. Burada nebatların bitmesi, bitkilerin yetişmesi söz konusu.

Hepsinden nicelerini nice bitkileri nice bitkiler yetiştirdik.

Allah-u Teala binlerce çift, binlerce çeşit bitki türünü yetiştiriyor ve her şeyi en güzel yetiştiren, vücuda getiren O'dur. Ve 8. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim İnne fî zâlike le ayeh ve ma kâne ekseruhum mu'minîn. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le elbette gerçekten ayeten ayet. Ve ma kâne ve olmadı ekseruhum onların çoğu mü'minîn, mü'minler. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar.

Fakat ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Halbuki her ayet kişinin mümin olması için bir vasıtadır, bir sebeptir. Ama mümin olmak deyince sadece inanmak değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak deyince Allah'ın söylediği şey sadece Allah'a inanmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse mümin olamaz. Öyleyse burada da onların çoğu mümin olmadılar. Lan Allah-u Teala'nın muradı, fakat onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler manasındadır. Çünkü Allah'ı en çok ilgilendiren şey, kainatta üzerine titrediği, bütün kainatı kendileri için yarattığı insanları kurtarmak, cennetini almak ve dünya saadetini onlara yaşatmak. Eğer insanlar öyle yaparlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlara ulaşamaz. Ve insanları bütün yarattığı diğer mahlukatın hepsinden fazlası olan Allah-u Teala da bunu yanlış bir şey olarak telakki eder. Kişilerin kendi sorumluluklarını müdrik olmamaları sebebiyle mutsuz olmaları Allah'ın hoşuna gitmez. O bütün insanların, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Serbest iradeyle yarattığı insanın kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğa ulaşması lazım. Ve bir evvelki ayette görüyoruz ki hayır, mümin olmuyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ne cennet saadeti ne dünya saadeti, ikisine de sahip olamazlar. Şuara suresi 9. ayet-i kerime ve inne rabbeke le huve azizur rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette mutlaka huve o el azizü aziz yüce el rahim rahim rahmet nuru gönderen rahim esmasıyla tecelli eden. Muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir ve rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye derhal Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli kişinin kurtuluşunun temel sebebidir. Bu tecelli sebebiyle kişilere Allah Teala furkan verir. Onların gözlerini görür hale getirir, kulaklarını işitir hale getirir, kalplerini idrak eder hale getirir ve o insanların günahlarını örter. Bu onların kurtuluşudur. Bir evvelki ayetle baktığımız zaman ancak onların ve fakat onların çoğu mümin olmadılar sözünün arkasından Allah'ın bunu ifade etmesi, yani eğer mümin olsalardı, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileselerdi, onlara rahim esmamızın gereğini yapacak, rahim esması tecelli edecektik, onların bütün günahlarını örtecek, daha sonra irşat makamına ulaştırıp bir de o günahlarını sevaba çevirecektik, ruhlarını kendimize ulaştıracaktık, onlara hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapacaktık demiş oluyor Allah-u Teala. Ayet 10, Şuara Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nâdâ rabbuke Musa. Enî til kavmez zalimîn.
ve iznada ve seslenmişti. Rabbike, senin Rabbin Musa, Musa aleyhisselam. En iti gitmesi, el kavme, kavim, ez zalimin, zalimler. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalim kavme gitmesi için nida etmişti.

zalimler kavmine. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Hangi kavim bu? Mısır kavmi, Firavun'un başında olduğu Mısırlılar etraflarına zulmediyorlardı. O zamanlar tekniğin sahibi onlardı. O zamanki teknikle üstün şeyler yapmışlardı. Piramitler, çok yüksek tavanlı şehirler kurmuşlardı. Ve bundan 3000 sene evvel böyle bir medeniyet ve çok büyük boyutlu olan o taşların Mısır piramitlerinin üzerine insan gücüyle çekilmesi çok akla yakın gelmiyor. Tekniğin sahibi olan bu insanlar etraflarındaki insanlara zulmediyorlardı. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kavme Firavne. Firavun. Ela yettekûn. Ela yettekûn. Kavme kavim Firavne Firavun. Mi la yettekûn. Takva sahibi olmuyorlar. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar mı? Biliyorsunuz takva Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Veya tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Takva sahibi olan kişi hem müşriklerden olmaktan kurtuluyor, hem de cennet ehli oluyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve kişinin manevi hayatı başlıyor. Şuara suresinin 12. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Gale dedi Rabbi, Rabbim inni muhakkak ben ehafu korkuyorum. En yükezzibuni, beni yalanlamaları.

Musa Aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi.

Musa aleyhisselam bir defa daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamın Firavun'a gitmesi konu edilmiştir. Burada da Şuara suresinde de bir defa daha konu ediliyor. Ve oraya gidersem beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum Rabbim diyor. Bismillahirrahmanirrahim 13. ayet-i kerime ve ya di ku sadri ve la yenta liku nisani fe ersil ila Harun ve ya yediku ve daralıyor sadri benim göğsüm ve la yentaliku ve dönmüyor lisani benim dilim ve böylece bu nedenle ersil gönder ila Harun'a

Ve Hazreti Musa'nın dili biraz sürçüyor. Göğsü de daralıyor. Bunun için Harun'a gönder diyor Cebrail Aleyhisselam. Bana gelen bu Cebrail Aleyhisselam'ı Harun'a gönder diyor. Harun'la konuşsun.

Risalet görevi veriyor, nübüvvet görevi veriyor Hazreti Musa'ya. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ve bunun için benim dilim dönmez, doğru dürüst konuşamam. Ayrıca onların beni dinlemeyeceklerini düşünüyorum. Beni yalanlamalarından korkuyorum, diyor Hazreti Musa. Ve kardeşi Harun'u devreye sokmak istiyor. Ve 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehum aleyye zenbun fe ehafu en yaktulun. Ve lehum, ve onlar için, onlar aleyye, bana, benim üzerime zenbun, suç, günah. Fe artık böylece ehafu, korkuyorum, en yaktuluni, beni öldürmelerinden.

ve onlara göre ben günahkarım. O yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Yani Hazreti Musa birisini öldürmek mecburiyetinde kalmıştı. Ve bu kavme göre ben günahkarım, benim bu günahımı, bu suçumu benim başıma kakıp da beni öldürmeleri söz konusu olabilir. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 15 vara. Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella feshe ba bi ayatina inna me'akum müstemi'un. Kale dedi. Kella hayır. Fe eshaba. Haydi ikiniz gidin. Bi ile ayatina ayetlerimiz, inna muhakkak biz ve akum sizinle beraber müstemiun işitenleriz. Allah Teala hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi ayetlerimizle ikiniz de gidin. İkiniz ikiniz birden gidin. Hayır. Haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Allah Teala hem Hazreti Musa'yı hem Harun Aleyhisselam'ı beraberce gönderiyor.

Ve Şuara suresi 16. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fetiha Firavne fe kula inna resulü rabbil alemin.

Fethiye, artık ikiniz gidin. Haydi. Haydi ikiniz gidin. Firavun'a Firavun ve böylece ve de Kula deyin. İnna muhakkak ki biz Resul, Resul elçi, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi.

Ve haydi Firavun'a ikiniz gidin, ikiniz birden gidin. Ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin.

Şuara suresinin 17. ayet-i kerimesindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. En ersil meana beni İsrail'e. En ersil göndermesi meana bizimle beraber beni İsrail'e, İsrailoğulları. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Allah Teala diyor ki ona gideceksiniz. Diyeceksiniz ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz. Ve sana tebliğ etmeye geldik ki İsrail oğullarını bizimle beraber gönder.

18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Kale dedi, mi lem nurabbike, senin Rabbin himaye edip yetiştiren olmadık. Fina içimizde, aramızda, veliden çocuk olarak çocukken, ve lebiste ve sen kaldın fina içimizde, aramızda, min umurike, senin ömründen, sinine, seneler, yıllar. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömründen birçok yıl

ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Gerçekten Hazreti Musa bilindiği gibi bir ters devrede doğuyor. İsrailoğullarını Firavun karar vermiş. İsrailoğullarının erkeklerini öldürecek ve her yeni doğan çocuğu mutlak olarak öldürüyor, erkeği, erkek çocuğu. Kız çocukları serbest bırakıyor. Allah-u Teala da Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Musa doğduktan sonra diyor ki, sen çocuğu bir sepete koy ve Nil Nehri'ne bırak. Annesi bırakıyor ve Nil Nehri'ne giren bu sepetin içindeki Musa saraya kadar ulaşıyor sepet ve Hazreti Musa saray tarafından sepetten alınıyor ve sarayda büyütülüyor. Firavun hanımının hoşuna gitmiş Musa. Sonra da orada büyüyor Musa ve Firavun'un oğluyla aynı yaştalar, beraberce büyüyorlar. Firavun'un dediği gibi hiç onların işlerinde kalmış durumda ve Firavun onu himaye ettik, yetiştirdik diyor seni. Ve 19. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve fe'al

Yapacağın işi yaptın. Fe ve fealte sen yaptın. Fa'lete ke senin işin. Elleti ki o fealte sen yaptın. Sen yapacağın işi yaptın. Ve ente minel kafirin ve sen kafirlerdensin.

Burada Hazreti Musa'nın yapacağın, kendisine söylenen yapacağın işi yaptın demesi bir cinayet. Yapacağın işi yaptın, yani cinayet işledin.

Hazreti Musa'yı kendi dinlerinin dışında kafirler olarak değerlendiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim konusundaki derste inşallah burada tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerle beraber bir güzel zamanı daha Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek suretiyle geçirmeyi Allah bizlere nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan hepiniz için bir tek şey diliyoruz. Mutlu olmanız. İşte bu çağ hidayet çağıdır ki sizleri mutlak saadete Allah bu çağda çağırmaktadır. Bir insanın mutluluğu

ulaşabilmesi, mutlu olması, huzur içinde bir hayat yaşayabilmesi o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerindeki forma bağlıdır. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır. Allah Teala insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğun reçetesini vermektedir. Üç ayrı cephede mutluluk. İç dünyanızda mutluluk, iç dünyanızdaki nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz devre olan daimi zikirde gerçekleşir. İşte gerçek mutluluk odur. Orada nefsin bütün afetleri yok olur. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve bizler de Adem Aleyhisselam'dan itibaren var olmuşuz. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Buradan dünyanın bir yeni doğan insanlarla geliştiği bir atmosfer oluşturulmuş, bir insan havası, insanın da artık içinde bulunduğu bir dünya. Allah Teala organik hale gelebilen bir topraktan, salsalinden fizik vücudumuzu oluşturuyor. Sonra hava anamızı ondan oluşturuyor. Bir de sonra nesiller bir ardından geliyor. Bu, şu gördüğünüz konuşan, size bakan fizik vücut. Bu fizik vücudu yalnız bırakmamış Allah Teala, bu fizik vücudun içine nefs adı verilen seva ettiği, dizayn ettiği bir başka yaratığını koymuş. Nefsimiz seva edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha men zekkaha. Diyor Allah Teala. Femen tezekka fe innemâ yetezekka. Şöyle söylüyor. O nefse ve onu sevva edene, ona fücuru yani negatif faktörleri ve sevvası ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Allah Teala burada sevva edilen bir nefsten bahsediyor. Bir de ruhumuz var. Üçüncü faktör, bizim üçüncü vücudumuz. Ruhumuz. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, serva edilen bir nefs, kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse o felaha erer. Seva edilmiş bir nefsimiz var. Ve üfürülmüş, nefyedilmiş bir de ruhumuz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu üç varlıkla mücehhez olarak dünya verilen bu gezegende hayata getirildiniz. Allah sizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah sizden ne ister? Allah sizden hiçbir şey istemez. Ne istemişse hepsi sizin mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır, simgesidir aynı zamanda, işaretidir, alameti farikasıdır. Her istediği şey, her emrettiği şey insanın mutluluğu için mutlak gereklidir. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Namaz kılmanızı istiyor. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ı düşünebilirseniz namaz kılarken çok güzel bir şey yaparsınız. Namaz her gün 7 vakit gerçekleşmesi gereken bir spordur. Vücudunuzun her noktasını hareket halinde tutuyor Allah Teala namaz adı verilen bu müesseseyle. İslam'da mecburi jimnastik, fizik vücudunuz için mutlaka gerekli olan bir şey. Ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzun devamlı şekil değiştirerek eğilmek, secde etmek, ayağa kalkmak, hepsi ibadetinizin bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Bu ibadetiniz fizik vücudunuzla alakalıdır. Fizik vücudunuzu zinde tutmak için, dinç tutmak için ihtiyacı olan sporu ona yaptırabilmek için Allah Teala'nın emridir. Her olay yarı eğilmeniz, yani rükû halinde bulunmanız, vücut adalelerinin çalışmasını gerektirir. Secdeye inerken kollarının üzerinde bir ağırlık oluşuyor. Vücudunuz hareket ediyor. Sonra secdeye inerken ve kalkarken bacaklarınızın üzerine yük biniyor. Bunların her birisi vücudunuzun ihtiyacı olan hareketleri sağlamaktır. Bu faktörleri bizi yaratan Allah Teala en çok nelere ihtiyacımız varsa o istikamette bizi hareketlerle teçhiz etmiş. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah'ı düşünürseniz o kadar mutlu olursunuz. Keşke herkes her an Allah'ı düşünebilse. O zaman o kişi her an mutludur. İşte zikretmek, zikir adı verilen ibadet aslında hatırlamak manasına geliyor. Bir isim tekrarı, Allah kelimesinin devamlı tekrarıyla Allah'ın temel zikri yapılır. Bu zikir asıl olan zikirdir. Allah'ın bu zikri, Allah kelimesi üzerinden yapılan zikir, vücudunuza rahmet, faz ve salavat isimli üç tane nur taşır. Allah'ın katından gelen bu nurlar, fizik vücudunuzun içinde bulunan nefsinizin kalbiyle alakalıdır. Oraya gelirler.
Ve zikir yaptığınız sürece gelen bu nurlar nefsinizin kalbine hem asıl vazifeli olan başlangıçta %2 sadece oluşabilen rahmet nurunu hem de nefsinizin kalbinde asıl etken olan fazıl nurunu nefsinizin kalbine rahmet adı verilen Allah'ın katından gelen bir taşıyıcıyla gönderilmesi demektir. Rahmet, yağmur yağarken nasıl yağmur damlalarının kesintili bir şekilde aşağı indiğini görürseniz, işte rahmet nurları o standartlar içindedir. Kesintili olarak inerler ama inerken beraberlerinde fazılları ve salavat nurlarını da taşırlar. Her şey sizin mutluluğunuz için özel şekilde dizayn edilmiştir. Rahmet de fazla salavat da Allah'ın emrindendir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir. İşte buna dayalı olarak ruh Rabbinin emrindendir diyor. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Başka neler Rabbimizin emrinden? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları hepsi Allah'ın emrindendir. Allah'ın katında nasıl yaratıldığını, nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz Yüce Rabbimizin hazırladığı, biz insanları Allah'ın yolunda teçhiz eden, değerlendiren ve daha güzele daha güzele ulaştıran iç dünyası itibariyle bu nurlardan rahmet nurları taşıyıcı fonksiyon eda ederler. Aynı zamanda herkesin nefsinin kalbine %2'yi geçmeyecek bir tarzda rahmet nuru girer. Sevgili kardeşlerim, rahmetle beraber gelen fazıllar nefsimizin, kalbinin en büyük ihtiyacıdır. Fazıllar nefsimizin kalbine yerleştikçe, nefsimizin kalbi Allah'ın emirlerine muhtevasındaki fazıllar oranında itaat etmeye başlar. Aynı zamanda gene aynı oranda yasakları işlememeye başlar. Öyleyse yasakların işlenmeyeceği, emirlerin en üst boyutta gerçekleşeceği bir başka dizayn söz konusu. Doğarken böyle bir olay yok. Doğarken dengede geliyoruz. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Dikkat edin, faziletlerle dolu demiyorum. Hasletlerle dolu. Faziletler fazıllardır. Allah'ın katından gelir ve nefsimizin kalbine yerleşirler. Allah'ın muradı da, emeli de, hedefi de odur ki insanların kalpleri %98 fazıl nuruyla dolsun. Başlangıçta giren %2 rahmetle beraber nefsinin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşsun. İşte bu fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek üzere Allah Teala tarafından şifrelenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda
Allah-u Teala'nın ne yapmak istediği belli değil mi? Nefsimizin kalbini tezyin etmek istiyor, müzeyyen kılmak istiyor, nurlarla süslemek istiyor. Tezyin etmek bir sanattır ve süsleme sanatının adıdır. Tezyinat da süslenmiş manasına geliyor. Camilerin içindeki o çiniler, renkler, onların adı tezyinattır. Zeyyene süslemek demektir. Müzeyyen, süslenmiş. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, Allah'ın bizi neden yarattığını bilmek, bunun sadece bizim mutluluğumuz için var olduğunu bilmek. Sevgili kardeşlerim, biz ne kadar çok mutluysak, Allah da bizim sebebimizde o kadar çok bundan hoşnut kalır. İster ki herkes nefsinin kalbini %100 müzeyyen kılsın. %98 fazılla, %2 rahmetle doldursun. Ve öyle bir hüviyet kazansın ki onu üzebilecek olan bütün olaylar bertaraf edilsin. Bertaraf edilebilir mi? Elbette sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah-u Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kaim kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimiz de fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin
%98 fızıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığını zanneden birçok insan şeytanın elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla, iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde oyuncak olmayın. Çok büyük zevk aldığı bir olay var. Biz insanlar diyelim ki bir karar arifesindeyiz. Karar vereceğiz. Bir istikamette iki tane alternatif var. Bir tanesini düşünmüşüz, taşınmışız, benimsemişiz. Onu benimsemeniz için iş dünyanızdan bir ses size devamlı telkinde bulunur. Ve mantık ölçülerinizi çalıştırdığınız zaman tamam, öyle olması lazım diye karar verirsiniz. İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli
gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak eminiz. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar birinci karara döneceksiniz. Bunu yaptırdıktan sonra da ikinci kararınızı destekleyen yeni deliller bulacaktır. Bir insanın zekasının çok ötesinde korkunç bir zekaya sahip olan melun bir varlık iblis. Sadece kötülüğe çalışır. Sadece sizi huzursuz ve mutsuz kılmaya çalışır. Eğer gene bu mantıksal dizayn içerisinde kararınızı değiştirirseniz ne oldunuz? Şeytanın elinde oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım gelen şey Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle. Ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenizi, onlara kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı
tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız. Böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edici hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametindeki bütün emirler fuhuş çerçevesi içinde değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, bize mi öyle geliyor? Allah Teala bize sırrı verdi. O sır, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Nasıl? Söylediği her şeyin tersini yaparak. Hem bundan fena halde kudurur, fena halde üzülür ama size hiçbir şey yapamaz. Hem de gene yanlışları, kötüleri söylemekle devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye. Hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir muhalebiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır. Ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevali edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu
tespit ettiği zaman o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayetinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı, size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu iblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, iblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede hedeflerine ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden sonra bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Şeytanın söylediklerinin Allah'ın söyledikleriyle ne kadar birbirine ters olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona sonsuza kadar kendinizi hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bileyecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için arkasında her seferinde
mahcup olduğu için sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstası gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde. Onu yaşayın. Onunla, şeytanla mücadeleden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'le bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elinizdeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere, insanları kurtuluşa çağırmak üzere. Konumuz basamaklardan ilk 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresi 28 basamağın bütününü içeren adeta bütün bir Kur'an-ı Kerim'dir. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in kaybolması mümkün değil. Farz-ı muhal mümkün değil ama eğer olsaydı o zaman elimizde Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ihata ederdi. Acaba ne demek istiyor? Gerçekten Vel Asr suresine baktığımız zaman 28 basamaktan ibaret olan İslam'ın bütünü Vel Asr suresinde mevcut. Allah Teala buyuruyor Vel Asr'ı. Asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Hüsranda olmak, Allah'a ulaşmayı dilememek demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hüsrandadır. Allah Teala bu konuda ne diyor? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim Allah'a münaki olmayı yalanlarsa, onlar hüsrandadırlar diyor. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a münaki olmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmak demek. Kim inkar ediyorsa, kim yalanlıyorsa, yalanlayan kişi bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Öyleyse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Sure böyle başlıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki illellezine aminu, illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada hüsranın dışında kalan amini olanlardan bahsediyor Allah Teala. Amini olma kelimesi hem Allah'a inanan demek, iman eden demek, hem de iman edenlerden Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler demek. İki anlama da geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey amin olanlar takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size 7 tane furkan versin. Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ve sonra da size mağfiret etsin.
Buradaki amene olma ifadesi Allah'a inanan manasına geliyor. Mümin olma noktasına henüz ulaşmamış ama amenü kişi Allah'a inanıyor. Ve bakıyoruz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde gene bir amenü olayı var. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü aminüttekullâhe. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Vebtegû ileyhin vesilete. Ve Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'tan vesileyi isteyeceğimiz nokta, konunun başlangıç noktası değil, huşuya ulaşmadan evvelki kademe, yani 13. basamak, 12. basamak, bu basamaklar seviyesinde bir olay. Bir başka ifadeyle ikinci defa takva sahibi olmak. Öyleyse burada kullanılan ey amel olanlar takva sahibi olun ifadesi, zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, öyle bir amin olma standardının içinde. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, Allah ile olan ilişkilerinde konunun en güzelini yaşamak üzere adım adım ileriye doğru gidecek. Bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, amin olmuş. Şimdi de bu amin olmanın arkasına Allah Teala ona furkanlar vermiş. Onu irşat makamını Allah'tan isteyebilecek olan huşu sahibi haline getirmiş. O zaman ikinci takva söz konusu ve kişi Allah'tan mürşidini isteyecek. İşte birinci takva, birinci defa amenü oluş, Allah'a ulaşmayı denedikten sonra kişinin ikinci basamağa kadar olan kesimini ifade eder. İkinci takva ise 14. basamak, 7. 8. basamaktan başlar, 14. basamağa kadar gelir. On dördüncü basamakta amelü salihat başlar. Yani nefsi ıslah edici ameller başlar. Nefs tezkiyesi diyoruz adına. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinde fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya ve kalbi işgal etmeye başlar. O nefsin kalbi ki başlangıçta %100 afetlerle dolu kapkaranlık bir kalpti. Ama Allah'ın fazıl isimli nurları nereye yerleşirse orasını aydınlık hale getirir, nurlandırır. Ve nurlanma başlar kişinin nefsinin kalbinde. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Ama fazıllar tam aksine Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Böylece asilerin yerini Allah'a itaat eden, Allah'a aşık nurlar alır, almaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim,

nurlar %51'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece %51 noktası söz konusu olur. Şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüştür %100'den. Bu noktadan sonra da nefs tezkiyesinin üst bölümleri başlar. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi bunun arkasından gelir. Allah Teala orada böyle asr-ı sesinde bunlara ve tevaza bir sabır diyor. Ve sabrı tavsiye edenler, sabır sahibi olmayı tavsiye edenler yaşayacaklar ki tavsiye etsinler. Bunlar fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. İşte bu bir bütün. 28 basamaklık bir bütün. Kur'an'ın omurgası. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Bu sözleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı içerisinde değerlendirelim. Öyleyse bu gün, bu akşam sizlere sadece ilk 7 basamağı anlatmak istiyoruz. Gelecek 3 dersimizde de her 7 basamağı, 2., 3. ve 4. 7 basamakları bir defa daha inşallah anlatmak söz konusu olur. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 1. basamağı olaylar, olayların yaşanması. Herkes yaşar. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Kıtal, savaş, siz onu kerih görseniz de sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı." Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanmazsınız, size kerih görünür ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çok açık. İşte düşünün, bir adam birinin bir şeyini, bir arabasını mesela çalmış. Arabası çalınan çok üzgün, üzülüyor. Hırsız da memnun, seviniyor arabayı çalmış. Hırsızdan başlayalım. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Ama şerre seviniyor. Neden? Şer, derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse şer söz konusuysa derecat kaybetmek söz konusudur. Hırsız o arabanın mukabili olan derecatı kaybedecektir. Önemli olan Allah'ın katındaki kazançlar ve kayıplar. Ne kadar büyük, değerli bir şey çalınırsa o kadar büyük derece kaybedilir. Hırsızın rakamlı kitabında, bir başka ifadeyle amel defterinde, bir başka ifadeyle hayat filminde, hologram hayat filminde, üç boyutlu hayat filminde arabayı nasıl çaldığı bütün boyutlarıyla görünür. Yeter mi? Yetmez. Hayat filminizde iki görüntü vardır daima. Birinci görüntüde düşünceleriniz oraya akseder. Gene üç boyutlu olarak. İkinci boyutta hayat filminiz.

yani aksiyonlarınız, ef'aliniz, yani fiilleriniz ne yaptınız? Şimdi bu hırsız arabayı çalmış ama çalmadan evvel planlamış. Planlaması da orada görünüyor. Bu tamamen bir hırsızlık olayıdır ve kişi onu çalmıştır. O çaldığı şeyin kıymetine göre derecat kaybedecektir Allah'ın katında. Peki bu nedir? Bu şerdir. Derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Peki ne olmuştur? Kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğuna göre Allah Teala da Allah'ı serül hesap diyor. Allah hesabı hemen görendir. Çabucak görendir diyor. Hesap görülüyor şimdi. Hırsız ne kadar derece kaybetmişse kaybettiği derecelerin hepsi arabası çalınan kişinin amel defterinde kazançhanesine yani sevaphanesine yazılır. Hırsız günah işlemiştir, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Ötekinin malı çalınmıştır. Malı çalınanı Allah-u Teala sevap yazdırır kiramen katibi meleklerine aynı miktarda. Burada kazanılan derecelerin 10 kat olması geçerli değildir. O zaman eşitlik bozulur. Eşitliğin dizaynında hırsız ne kadar derece kaybetmişse aynı miktardaki derece o kişinin yani malı çalınan kişinin, arabası çalınan kişinin amel defterine yazılır. Ne oldu? Kişi şerre sevindi. Ne oldu? Diğer kişi hayra üzüldü. Onun için Allah Teala diyor, siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın adaleti anında görülür. Anında tahakkuk eder. Aynı anda hesap bitmiştir, kapanmıştır. Kıyamet gününde kul hakkı sorulacaktır tarzındaki bir ifadenin geçerli olması söz konusu değildir. Olay Allah-u Teala'nın kanunları gereği anında sıfırlanır. Vücuda geldi, amel defterinde tespit edildi, derhal sıfırlanır. Karşı tarafın amel defterine o miktarda kazanç yazılır. Öyleyse herkes olayları yaşar ve ya derecat kazanır her saniye ya da derecat kaybeder. Her saniye neden derecat kaybedelim ki? Biz kimseye bir kötülük yapmıyoruz. Gerçi şu anda namaz kılmıyoruz, zikir de yapmıyoruz ama biz bunları yapmadığımız için derecat kazanmıyoruz, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğümüz yok. Neden derecat kaybedelim? Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Eğer şu anda zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Ve her geçen saniye kaybettiğiniz bir zaman parçasıdır. Zikirsiz geçen her geçen saniyeniz. Peki bundan sonra ne olacak? İkinci basamakta ne var? İkinci basamakta insanlar, olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar. Allah Teala diyor ki biz her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Onları böylece gerçek hüviyetleriyle kendilerini amel defterinde görebilecekleri bir imtihana tabi tutarız diyor Allah Teala. İşte bu imtihandan başarılı çıkanlar var, başarısız çıkanlar var. Bu başarılı ve başarısız çıkanlar ikinci basamağı oluşturuyor. Kimdir başarılı çıkanlar? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın belirttiği kişiler başarılı çıkanlar. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Ya Rabbi biz
muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a kavuşacağız. Allah'ın musibeti kendisine isabet ettiği zaman bunu diyen insanlar var. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var. İşte bu insanlar Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. İkinci basamak seçim basamağıdır. Allah-u Teala kimleri seçmez? Seçtikleri de seçmedikleri de o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. O an dileyecek olanlar mı seçilir? Hayır. Seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 10 katından fazladır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka onların arasından çıkar. Ama onların onda birinden de daha aşağıda bir değer ifade ederler. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn düşünelim ki kişi Allah'ın bir şer olayına, Allah'ın bir cezasına, bir imtihanına tabi tutulmuş. Bir musibetle imtihan olunmuş. Allah'ın kendilerine yerinden kımıldayamayan hasta çocuklar verdiği iki anne söz konusu olsun. Birincisi diyor ki Allah'ım niye bana bunu reva gördün? Ben sana ne yaptım? Bütün hayatımı işkenceyle geçirmeye beni mahkum ettin. Bu çocuk benim için bir yüz karası. Ben bununla ömrümü tüketemem. İkinci hanım da diyor ki Allah-u Teala ya Rabbim biliyorum ki sen bu çocuğu bana senin katında yücelmem için bir vasıta kıldın. Ben bu çocuğu kendimden daha çok seveceğim. Biliyorum ki ona göstereceğim dikkat ve ihtimam senin katında kazancımı ifade eder. Öyleyse bana sen bir büyük hediye verdin Yüce Rabbim, beni kazandırmak için. İşte iki ayrı düşüncenin sahibi iki insan böyle bir dizaynda Allah'ın üzerimizdeki musibetlerine pozitif cevap verenlerin hepsi mutlak olarak seçilirler. Öyle ki seçilmeyenler kalın bir çerçeve içerisinde, kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içindeki başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun seçilmemesi için bir sebep yoktur. Çünkü bütün seçilenler Allah o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. İşte bunlardan her kim kendileri Allah'a ulaşmayı dilemez de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırsa onlar seçilmezler. Var mı böyle insanlar? Bakınız ne diyor Allah Teala? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. İnnel lezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdihim tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir, zalimdirler. Bu sebeple derecat kaybetmişlerdir, kendilerine de zulmetmişlerdir, bir defa daha zalimdirler.
Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırat-ı müstakime, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları an, sevapları, affedersiniz, günahları sevaba çevrilecekti. Allah'ın ayetleri gereği. Ama asla Allah Teala onu yapmayacağını söylüyor. Ve o kişileri tarika, tarik-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacağını söylüyor. İnna tarika cehenneme diyor. Cehennem yoluna ulaştırırım, onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim Allah'ın yolundan men ederse, Allah'ın yolundan men edenler seçilmezler. Onların dışındaki insanlar seçilirler. Bu seçilenler ve seçilmeyenler hepsi ikinci basamaktadırlar. Üçüncü basamağa geçebilenler, seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala bu dileği anında işitir, bilir ve görür. Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allah'ın el basir esması görme esmasıdır. Kalbinizi görür. Allah'ın semiül alim. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki talebi aynı anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. İlk yedi basamağın üçüncüsü. Bu basamağa ulaşan kişi Allah Teala'nın bahtlı bir kuludur. O kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeseydi cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildi. Ama bu dilek var ya, tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Hiçbir amel olmasın o kişinin, Allah'a ulaşmayı dilesin, sonra da ölsün. Bir saat sonra ölsün, iki saat sonra ölsün, ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer sıfır amelli olmasına rağmen Allah'ın cennetidir. Amel olanların mekanı cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların mekanı cennettir. Takva, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İşte Allah-u Teala buyuruyor Rum 31'de, münibine ileyhi ve tekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmayı kesinleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülü dostlarım, bu yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanları mutlaka bir yere ulaştırır. Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir, görür ve kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. Ayet-i Kerime وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Demek ki Allah Teala'nın dizaynında, Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi söz konusu. Bu Rahim esmasıyla tecelli etmek neyi sağlar?
Allah'ın rahmet mazhar tecellisi insanların körken görmelerini, sağırken işitmelerini, idraksizken idrak etmelerini sağlar. O kişiyi manevi alanda geliştirmeyi sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı sağlar. Bunun için bilelim ki nefs tezkiyesini oluşturacak olan bütün faktörler, rahmet, fazl ve salavat nurları hepsi Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse rahim esması o kişi de asla tecelli etmez. Tecelli etmezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse şu rahim esmasının tecellilerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirsin. Öyleyse Allah Teala niçin furkanları veriyor acaba insanlara? İnsanlar tebliğe muhatap oldukları zaman, işte şu 28 senedir tebliğ yapıyoruz insanlara. Tebliğe muhatap oldukları zaman o tebliğe kayıtsız kalabilirler. Tebliğ onlar için bir şey ifade etmez. Veya karşı çıkarlar. İkisi de mümkün. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşma talebinin gerçekleştirilmesi konusundaki emri kendisine tebliğ edildiği zaman bir kişi ne yapabilir? Kayıtsız kalabilir. Onun için bir şey ifade etmez. O zaman Allah Teala ne yapar? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki: Habibim, o kafirler sen onlara söylesen de söylemesen de mümin olmazlar. Onlar için birdir. Senin söylemenle söylememen birbirine eşittir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple senin sözlerine kayıtsız kaldıkları için onların görme hastalarına gışavet adlı bir perde koyarız. Görme hastaları çalışmaz. Basar hastaları çalışmaz. Yani seni bir mürşit olarak, onları hidayete erdirici olarak, onları cennete ulaştıran olarak göremezler diyor Allah Teala. Ve bunu biz yaparız diyor. Onların gözlerine koyduğumuz, görme hastalarının üzerine koyduğumuz gışavet isimli perdeyle. Sonra diyor ki Allah Teala, onların diyor işitme hastalarını, sem'i isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onlar diyor seni duyamazlar. Onların işitme hastalarını mühürleriz ve onlar işitemezler diyor. Yani söylenenlerin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini mühürleriz diyor. Yani kalplerini mühürleriz. Kalplerindeki ekinlet isimli engel sebebiyle onların idraklerine mani oluruz diyor Allah Teala. İdrak edemezler senin Resul'ün söylediğini, idrak edemezler diyor. Câsiye suresinin
13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilmi üzerinden dalalette bırakır. Onların sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle dalalette bırakır. Ya Allah'ın bize öğrettiklerini Kur'an'ı açıp öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ya da dilemeyecekler ve cehenneme gidecekler. Dalalette kalacaklar, küfürde kalacaklar, hüsranda kalacaklar, gidecekleri yerde cehennem olacak. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin, onları onların ilmi üzerine o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Ve aynı şeyleri söylüyor Allah Teala onlara da. Onların da görme hastalarındaki yani basarları üzerine gışavet adlı perde koyarız diyor. İşitme hastasının, semi hastasının mühürlenmesi söz konusu aynı kişilerde. Mühürleriz diyor. Ve diyor, onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Bundan sonra kim onları hidayet erdirebilir ki diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar Allah'ın hidayet davetine kayıtsız kalanlar. Eski köye yeni adet diyenler. Biz bunca kitap okuduk, hadis kitapları okuduk, Buhari'yi okuduk, Termizi'yi okuduk, Tirmizi'yi okuduk. Bu işi biz biliriz diyorlar. Ama Kur'an'ı öğrenmeyi unutmuşlar. Kur'an'ın yerini hadisler almış. Ve hadisler Kur'an'dan daha değerli bir yere oturmuş ve insanlar dinlerini unutmuşlar. Üniversitelerde öğretilen de bunların ilimleri sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi kurtaramayacak olan faydasız ilimler üniversitelerimizde öğretiliyor. Öyleyse kayıtsız kalanlar için Allah-u Teala'nın yaptığı şey onların hastaları üzerinde hastaları mühürlemek, hastaların üzerine perde koymak suretiyle cereyan ediyor. Fakat bir kısım insanlar da karşı çıkıyorlar. Nefret ediyorlar. O karşı çıkanlar için başka bir formülü var Allah-u Teala'nın. Bu defa hastalara değil, uzuvlara Allah-u Teala engel koyuyor. Habibim diyor, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini onları zikretmek suretiyle okuduğun zaman Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde koyarız. Yani onların gözlerine koyduğu perdeden bahsediyor. Gözlere koyduğu uzuv, göz, görme uzvu. Onların kulaklarına diyor, vakra koyarız. Seni işitmelerine, sözlerinin manasına varmalarına mani oluruz diyor. Onların diyor, kalplerine ekinnet koyarız. Ve onların seni idrak etmelerini engelleriz. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. İşte nefretle arkalarını dönenler, itirazları olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini hiç anlamayanlar. Bugün de bu zihniyet fosilleşmiş bir şekilde mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz.
Ve onlara buradan sesleniyoruz ki eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu unuttuğunuz dinle hepiniz cehenneme gideceğinize göre, hiçbiriniz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre sizi kim kurtarabilirdi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, gerçekten dünya bir trajedi yaşıyor. Allah'ın doğruları tamamen unutulmuş. Kur'an, özellikle Kur'an'ın kurtarıcı insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün unsurları öğrenim alanının dışına taşınmış. İnsanlar onları öğrenmiyorlar. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Hangi Furkanları veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen birisine Allah-u Teala bu gözleri görmeyenler için de, kulakları işitmeyenler için de bizlere sesleniyor Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani insanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği kesin. Cehenneme gidenlerin özelliklerini veriyor Allah-u Teala. Onların diyor gözleri vardır, görmezler. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların diyor kulakları vardır ama işitmezler. Onların diyor kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi Allah'ın ayetlerinden gafil? İşte ayet-i kerimeleri beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar buyuruyor. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Yetmez ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz, görme hastaları kışaretle kapalı, işitme hastaları mühürlü, idrak hastaları mühürlü. Allah-u Teala mühürlüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu insanların bizi anlamalarını beklemekte boşuna nefes tüketiyoruz. Çünkü gözleri, kulakları, kalpleri mühürlü, kapalı. Görme, işitme, idrak etme hastaları Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş.
o insanlar bizi anlamıyorlar. Zaten anlasalar hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu olmayacak. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak olarak cennet. Dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısına sahip olmak. Siz bunlara sahip olmayacaksınız. Allah sizi ulaştıracak. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar ikinci basamakta kalanlardır. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor: sen sağırlara işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere de işittiremezsin. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın furkanlar vermekten neyi kastettiğini görüyoruz. 7 tane furkan veriyor Allah Teala. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Birinci ve ikinci furkanlar görme hastası ve gözler üzerindeki engellerin kaldırılması. Görme hastasının üzerindeki gışavetin Allah Teala tarafından alınması, gözlerin üzerindeki hicab-ı mestürenin Allah Teala tarafından alınması. Kör olan bu kişi görüyor. Allah Teala diyor ki onlar, biz onları kör olarak haşredeceğiz. Onlar da diyecekler ki ama biz dünyadayken görüyorduk. Allah'ın görmekten muradı ile insanların görmekten muradı farklı bir dizayn gösteriyor. Allah Teala demek ki kişinin körken görmesini sağlıyor. Hem uzuvlarda hem de hastalarda değişiklik yaparak. Sonra Allah Teala geliyor, işitme hastasının mührünü açıyor, kişi işitmeye başlıyor. Neyi işitmeye başlıyor? Kimi işitmeye başlıyor? İrşad makamının sözlerini işitmeye başlıyor. İrşad makamını herhangi bir insandan ayıramazken, görme hastasının ve gözlerinin körlüğü sebebiyle bu açıdan bir körlük. O kişi herkes gibi aslında görüyor, kulakları da işitiyor, kalbi de başka konulara karşı duyarlı. Ama irşat makamının sözlerini işitemiyor. Onu irşat makamı olarak göremiyor, yerlerine oturtamıyor. Herhangi bir insandan farklı görmüyor. Bu sebeple Allah Teala o insanları uyanmamış ölüler olarak değerlendiriyor. Dünya hayatına, manevi hayata girememiş ölüler. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği her bir furkanla o kişinin günahlarının 1/7'ini yok ettiğini görüyoruz. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hastasının üzerindeki gıcavetin alınması, 2 tane furkan. Kör olan bu kişi, irşat makamına karşı kör olan bu kişi,
irşat makamını artık irşat makamı olarak görüyor. Sonra işitme hassasının, semi hassasının üzerindeki mührü açıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Manasına varmaya başlıyor. Manalandırıyor artık sözleri. Ondan sonra Allah Teala 5. ve 6. Furkanlarla o kişinin kalbinin mührünü açıyor ve o kalpteki gışaveti, idraksizliği oluşturan ilahi bilgisayarı oradan alıyor. 5. ve 6. Furkanlar ve oraya 7. Furkan'ın gereği olan idraki sağlayan yeni bir müessese koyuyor, ihbat. O kişi muhbit oluyor, idrak edebilen bir insan oluyor. Ne oldu? Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme engellerinin hepsini aldı. O kişiyi artık irşat makamının sözlerini gören, irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden ve irşat makamını irşat makamı olarak gören birisi haline getirdi. Ve 7 tane verdiği bu furkanla o kişinin her seferinde günahlarının 1/7'ini örterek günahlarını tamamen örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne oldu? Günahları tamamen örtüldüğü için o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi hüviyetine ulaştı. Sevapları günahlarını aşan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İlk 7 basamak bu standartlar içinde geçerli. Bu noktada bu kişi 7. basamağa ulaşmıştır. Günahlarının hepsi örtülmüştür. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan olmuştur. Hepiniz biliyorsunuz ki cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Cennete gitmenin şartı da sevapların günahlardan fazla olmasıdır. Bu kişi mutlak olarak günahların sevaplarından fazla olan birisiydi. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını örttü. Ve bu kişi günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla olan bir insan oldu. Ve Allah'ın cennetini hak etti sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. 28 basamaklık İslam merdiveninin, İslam deyince kainatın yegane dinini kastediyoruz, başka bir din zaten hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hazreti Adem'in dinini kastediyoruz. Hazreti Musa'da evvela Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, hiçbir farkı olmaksızın aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini. İşte bu kainatın tek dininin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'ın bir güzel sohbetinde bizleri, kalplerimizi birleştirerek yaşattı. En güzeli söyletti ve dinletti. Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın, sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir icra etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şaikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun, ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta. O nokta ki Yunus şöyle diyor. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer o. İşte Yunus'un o büyük sırrına Allah Teala bizi ulaştırdı. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize ki bizi ona layık görmüş. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben eğer çok zengin olursam
Mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak. Deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin fizik vücudunu, o kişinin nefsini, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar Allah-u Teala. Eğer kişi gerekli iradi yapının sahibi ise,
Yani güçlükler onu yolundan saptıramıyorsa, zikir kendisine güç geldi diye zikri bırakmıyorsa, tam aksine, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim, madem ki Allah Teala da bana garanti vermiş, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve Allah kelimesinin geçtiği her yerde Allah-u Teala'dan nurlar gelir kişinin kalbine ama şarta bağlı bir olgu. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak kaydıyla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyen kişide tecelli eden bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, ses de kullanmadan Allah kelimesini

Beni de ermiş evliyalarından kıl ya Rabbim. Sen demişsin ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rabbsin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım beni de lütfen beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları. Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala da ulul elbab mertebesindekiler için? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar. İşte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberler gelmez. Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala bırakınız Allah'tan başkasına herhangi bir insana Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini. Sonradan şeytanın hegemonyasına gelecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Zekeriya 3 gün konuşmama orucu emredilince kürsüden orada bulunanlara vahyediyor. Dilini de kıpırdatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine

Bunların hiçbirini gerçekleştirememek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın. Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi, Allah seçer. Men kişiyi ileyhi ona kendisine. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine. Ben kişiyi yünip yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlar da meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan, o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat, 3 saat civarındadır. Ve de 3 safhada gerçekleştirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Birinci safha. 2, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. İkinci safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç
o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da üçüncü kat cennetin sahibi kılar. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an birinci cennetin, birinci gök katındaki birinci cennetin birinci gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl yedi tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan yedi tane gök katı dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, iyonosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda yedi tane gök katı açılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir cennetler içinde geçerlidir. Yedi cennet Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakındır. Yedi tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşarak yedinci gök katından sonra Sesselin Münteha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi yedi kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi yedi kat cehenneme götüren yol, yedi kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve yedi kat yerler zulmani alemin yedi katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde cehennemlerin karşılığında başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu kadar kolay cennete girebileceğini bilemeyecektiniz. Mutluluğun, dünya saadetinin yarısının bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu, sadece bir dileğe dayalı olduğunu bilemeyecektiniz. Nitekim Allah Teala bize bunları öğretmeden evvel hemen hemen kimse bilmiyordu. Ancak biz açıklamalarımızı yaptığımız zaman herkes bu açıklamalar boyunca yaptığımız, açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için. Biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek,
Sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir has ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse sevgili kardeşlerim ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu onlara anlattığınız zaman ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. O kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecekler? Onları kurtaramadığımızda yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımız da var. Allah Teala ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Bizi seçmiş. Bize öğretti ilmini. Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli. Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah Teala bize TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda
hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa, günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa, sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde, ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz, üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl, nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, Ey Yüce Allah'ım demiş, beni de ermiş evliyalarından kıl. Onca, milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. Diyor ki, bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de, bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse, bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım, ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın de çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak. Yedinci limanda teslim gerçekleşecektir. Gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergâha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gök katına, daha sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşması, yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar, fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek, başınızın üzerine salah nuru verecek. Sonra iradenizi teslim alacak. Başınızın salah nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi inşaada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle, başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette inşallah bir aradayız. Konumuz iman. Size imandan bahsetmek istiyorum. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminu kelimesi, amene kelimesi hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır, Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni amen oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi inanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah-u Teala mümin standartlarında kabul etmiyor. Dikkat edin, ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah-u Teala. Mümin inanan demek, kafir de inanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde
Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak. Kafirler diyor Allah Teala benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hassalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hassasının üzerinde gışave adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hassasının üzerinde gışave adlı bir perde. O insanların işitme hassası, semi hassası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icab-ı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde icab-ı mesture var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde icab-ı mesture, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var. Kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela iman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça Allah-u Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor. Günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunlarınsa asgari standardı elbette Allah'a inananlar bunlar ama Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak yetmez.
bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek standardına ulaşmış olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler. Bunlar Allah'a inanabilirler. Ama olayları yaşıyor ve değerlendiriyorlar diye mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil. İnananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışa ve tatlı bir perde. İşitme hastaları üzerinde mühür. Kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah-u Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olduğu olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hastasının üzerinde gışa ve tatlı bir perde, işitme hastası mühürlü ve kalbin idrak hastası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz aynı standartta olan Câsiye suresinin
23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların görme hastalarının üzerinde, basar isimli görme hastalarının üzerinde gıcabet adlı bir perde vardır. Bunlar dalalette olanlar, aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin, küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mührün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından hicab-ı mestürenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcabetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra. Öyleyse dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestüre alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hastasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hastasını engelleyen küfür kelimesinin alınması. Kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin
mümin olduğu yer, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar, müminler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah-u Teala kesinleştirmiş. İşte Zümer Suresinin 17. ayeti kerimesi, onlar ki diyor şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller, amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah-u Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytana kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'ya dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mestur'e, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki, kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de ihbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah-u Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah-u Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir.
işaret açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa, mutlaka içindeki küfrü Allah-u Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın dışarıya almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar 3. basamaktan sonraki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gayb'ta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin minik olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz. Allah'a inanan herkes inanandır ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gışavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor.
Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor. Küfrün tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüler içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması,

Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezirleri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde müesseseye baktığımız zaman bu cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay, biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil. Bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalp kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün tariflerinde onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalette olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor. Unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah Teala görme hassasını engelleyen gıçaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen

Sen idrak hassasından da ekinleti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz, kulak, kalp. İdraki engelleyen faktör ekinnet, ama kalbin engeli, kalbin kalp olarak engeli, kalp vasfı, kalpteki küfür kelimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinde küfür kelimesi mevcut. Tıpkı gözlerdeki vakra gibi hakikatlerden onu uzak tutuyor. Kulaklardaki vakra gibi, gözlerdeki hicab-ı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derece sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olmuştur. Amen olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde aldıkları cennette mutlaka Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor. Araf 178, dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onlarınsa hüsranda olanlarınsa günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olmadığı ifade ediliyor Vel Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel Asr suresi onu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, ekinnetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi, iki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
Yalnız müminler benim için cennetime girer ifadesiyle Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amel-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Demek ki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerin içine iman yazılmış olanları Allah Teala kastediyor. Öyleyse inanmak amene olmak demek değildir. İnanmak mümin olmak demek değildir. İnanmak tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar. Ve şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer, kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün, o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp, yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde, afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir İman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman 3. seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür. Hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali, durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının tesliminin İman seviyesini yaşıyor kişi. Bu teslimin arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği zaman birinci teslime ikinci bir teslimin ilavesiyle fizik vücudun da imanının tamamlanması söz konusu oluyor. Sonra
Kişi daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi oluyor. Nefsinin de imanı tamamlanıyor. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için küfrü temsil eden karanlıkların yerini imanı temsil eden nurlar tamamen alıyor. Öyleyse küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır. Sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu, başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman, o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden nurlar İman seviyesini %80'in ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki iman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin imanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu, imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktadan ulaşıyorsa mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane inanç şartı.
Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, resullerine inanmak, meleklerine inanmak, pasibadel mevte inanmak, hayrın bizden, şerrin, hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve yedincisi de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ekinetin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi, kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu standartlarda hep 19 müessesesiyle karşı karşıyayız. İşte Allah-u Teala'dan bildirilen şey o ki, ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet. Toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin güçlenmeye başlaması. 7 tane nimet. Allah-u Teala'nın o kişiye 1:100 vermeye başlaması. Öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman İhsanların da 12 tane olması söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet. Ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kademe iman. Tabiiyet, 2. kademe iman. Ruhun teslimi 3. Fizik vücudun teslimi 4. Nefsin teslimi 5. İrşada ulaşmak 6. İradenin Allah'a teslimi 7. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir azedişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma, muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen, sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın.

Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen

sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asana at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle, üzülerek, gadapla, öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz?
bu sebeple mi vaadimi, sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz, dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samiri de attı, dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samiri ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu, dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun, onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti, dedi. Niçin bana tabi olmadın, yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler.
Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret
ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir, üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idrak ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok, fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekanı fizik ötesini de kapsayabiliyor. De Broglie diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım, bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, bu anda şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, değerli öğrenci kardeşlerim, üniversitemizin yeni bir dersinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene hamdolsun ki bir aradayız. Kod numarası 2.2.12.14 ve İbrahim Suresinin 38. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yahfa alallahi min şeyin fil ardi ve la fis semai. Kelimeler Rabbena, Rabbimiz, inneke, muhakkak ki sen, ta'lemu, bilirsin, ma nuhfi, gizlediğimiz şeyleri, ve ma nulinu, ve açıkladığımız, aleni olan, ve ma yahva, gizli değildir, gizli olmaz. Alallahi, Allah'a, Allah için. Allah'a gizli olmaz. Min şeyin, bir şey, hiçbir şey. Fil, fi el ardı, fil ardı, yeryüzünde. Ve la ve değildir. Fi es semai ve semada. Cümleciklere geçiyoruz. Rabbena inneke ta'lemu. Rabbimiz muhakkak ki sen bilirsin. Ma nuhfi ve ma nu'linu. Bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de. Ve ma yahfa alallahi min şeyin, hiçbir şey Allah'a gizli değildir, hafi değildir. Hafi gizli, aleni de açık. Nuhfi kelimesi de, yahfa kelimesi de gizli, hafi kelimesinden geliyor. Nulinu, nulinu kelimesi de aleni kelimesinden geliyor. Fiil ardı ve la fis semai, yeryüzünde ve semalarda, göklerde.

cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Diyor ki Allah Teala Allah Teala'ya Rabbimiz muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allah Teala diyor ki nereye giderseniz gidin sizinle beraberim. Açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim. Her şeyden haberdarım. O Allah. Ve gene diyor ki size şah damarınızdan daha yakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada vahdet-i vücut sırrı var. Ayet 39, İbrahim Suresi, ayet 39. Elhamdülillahillezî vehebe li alel kibâri İsmaîle.